0: Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kemâ rüviye an İbni Abbas radıyallahu anhuma men lem tenhehu salatuhu anil fahşâi vel münker lem yezdet minallâhi illa bu'da. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şu metnini okumuş olduğum hadisi şerifinde buyuruyorlar ki men lem tenhehu salatuhu anil fahşâi vel münker. Kıldığı namaz, o kılan kişiyi fuhşiyat ve münkerattan alıkoyamıyorsa, vazgeçirememişse, namaz kılmasına rağmen onları yapmaya devam ediyorsa, lem yezzet minallahi illa bu da, bu kişi ancak Allah'la mesafesi artma durumuna düşer. Yani Allah ile olan mesafesi gittikçe uzaklaşır. Allah'a yakın bir kul olmak yerine gittikçe Allah'ın sevmediği bir kul durumuna gelir. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. İnne's salate, hiç şüphe yok ki namaz tenha, insanı nehyeder, alıkoyar, yaptırtmaz. Anil fahşâ vel münker, fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar namaz. Ama hakkıyla kılınmış bir namaz insanı doğru yola döndürür, doğru yola sokar ve günahlardan keser. Fuhşiyat, efendim, sözle veya fiille, hareket olarak yani yapılmış kötü şeyler. Münkerat da nahoş işler demektir. Namaz doğru düzgün kılınırsa kulu Allah'a yaklaştırır ve insanı fuhşiyattan, münkerattan keser. Ama bir namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan kesmiyorsa demek ki namaz kalitesiz, demek ki namazda bir kusur var, demek ki namaz Allah-u Teala Hazretlerinin kabul edeceği, razı olacağı bir evsafta değil. O zaman ibadet oyuncak olmadığından, Allah-u Teala Hazretleriyle haşa sümme haşa laubali bir kulluk muamelesi kötü sonuç verdiğinden dolayı, bu sefer kıldığı namaz insan Allah'a yaklaştırmak şöyle dursun, uzaklaştırmaya sebep olur. O bakımdan bu hadis-i şerifin çıkması münasebetiyle derhal konunun özüne, derinlemesine dönmeye çalışalım ki yapılan ibadetlerin bir dış şekli vardır. Zahiri görünümü, zahiri vardır ibadetin. İşte namaz, elini yüzünü ayaklarını yıkayarak abdest alındıktan sonra kıbleye doğru dönülerek eller kulak hizasına kaldırılıp Allahu Ekber diyerek giriliyor. Sübhaneke okunuyor, Fatiha okunuyor, Zamm-ı Sure ediliyor. Rükû secde, efendim, şu kadar rekat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deniliyor. Bu şekil tamam. Şeklen bunu isterse Müslümanları aldatmak için arasına girmiş bir casus Hristiyan bile böyle yapabilir. Dış şekil bu. Yani herkesin bunu, hırsız da camide mesela bir şey çalmak için gelmiştir. Efendim sünneti kılacaktır. Farzı herkes durduğu zaman arka saftan gidip iyi ayakkabıları toplayıp çalacaktır. Kılabilir. Şekil bu. Ama bir de namazın içi var. Yani batını var. Namazın kılınması esnasında kişinin sahip olduğu şuur var ve kişinin Allahu Teala Hazretlerinin dergahına yönelmesi var ve Allahu Teala Hazretlerinin divanına durduğunun şuurunda olması, namazın tadını tatması, zevkine varması meselesi var. Bu da iç tarafı oluyor. İşte namazın bu tarzda huşu ile, yani haşa'a indirmek demek. Mesela haşa atil asvat, sesler aşağı indi yani alçaldı filan manasına geliyor. Huşu da yani seste de alçalma.

şeyde de kalben ve şeyde gönül bakımından da böyle mütevazı olmak, eğilmek, yani dergah-ı izzette Allah'ın azameti, celali, kibriyası karşısında huşu, yani eğilerek, aşağı böyle şey yaparak, eğilerek Allah'a karşı saygısının olması lazım. Huşu ile ve hudu ile, yani sessiz, sakin bir şekilde kılınması lazım. Her söylenen sözün ve her yapılan işin manasını düşünerek yapması lazım insanın. Namaz bir numunedir bu hadis-i şerifte. Namaz da böyledir, oruç da bunun gibidir. Yani bazen insan, bazı insanlar oruç tutarlar ama akşama oruç sevabı alamazlar. Akşama aç ve susuz kalmış olurlar sadece. Neden? Oruç sadece boğazından insanın yemek geçmemesi, su geçmemesi demek değildir. Oruç ahlaki bir eğitimdir. İnsanın takva ehli olması lazımdır. Takva ile orucu tutması lazımdır. Takva duyguları hasıl olması lazımdır insanda. Onun için böyle bir şeyle, halet-i ruhiye ile, saygı ile, sevgi ile, sakınarak, çekinerek, Allah'ın kendini gördüğünü bilerek, Allah için bir takım fedakarlıklarda bulunduğunun, namazı, orucu, efendim yemeği, içmeyi terk ettiğinin, meşru bir takım haklarını bile bıraktığının, tabii gayrimeşru olan işlere haydi haydi hiç yanaşmaması gerektiğinin şuurunda olması lazım. Su içmek başka zamanda helaldi, yemek yemek helaldi ama şimdi bunlar canının istediği şeyler olduğundan, yani insan acıkınca yemek ister, susayınca dudağım kavruldu der, su ister filan. Bu isteklerinin karşısında durmanın temrinini yaparken, egzersizini yaparken, haram olan şeyleri haydi haydi yapması lazım. Haram olan şey nedir? Mesela dilini tutup başkasına kötü söz söylememek, kavga gürültü münakaşa yapmamak, harama bakmamak, efendim fuhşiyat ve münkerattan mesela uzak durmak. Durmuyorsa demek ki o zaman orucu hakkıyla tutmuyor. Yani Allah rızası için duygularını frenleme vazifesini tam yapmıyor demektir. Burada da fuhşiyat ve münkerattan tam böyle çekilme şeyi olması lazım. Zaten namazda günde en aşağı 5 defa Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmak suretiyle kendisinin Allah'ın kulu olduğunu hatırlaması, Allah'ın kendisini gördüğünü, her yerde hazır ve nazır olduğunu ve bu dünyada işlediği amellerden dolayı ahirette bir sorgu sualin, sorumluluğun, mahkemenin, mahkeme-i kübranın olacağını bilmesi şuuru içinde olması lazım geliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de böyledir. O hususta da hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki, nice Kur'an okuyan insanlar vardır ki, Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Yani okuduğu Kur'an-ı Kerim o kişiye aleyhte bir şeyler söylüyor, lanet ediyor. Allah sana efendim ceza versin, ikab etsin, seni mustahak olduğun efendim bir takım şeyleri düşürsün gibi Kur'an-ı Kerim aleyhinde onun beddua ediyor yani. Lanet, beddua ediyor. Allah'ın rahmetinden uzak olmasını temenni ediyor yani. Bütün ibadetler böyledir. Bunun sonucundan derleyip toplayıp çıkartacağımız nokta şudur ki, biz ibadetleri kime karşı yaptığımızın şuurunda olmalıyız ve eski müttaki büyüklerimizin namaza girecekleri zaman benizlerinin sararıp solduğu gibi yani bir heyecan duymalıyız. Nasıl bir valinin yanına girerken, çok yüksek bir şahsiyetin yanına girerken heyecanlanıyor da insan, efendim kusura bakmayın heyecanlandım sizi görünce de ne söyleyeceğimi tam söyleyemedim filan gibi böyle mazeretler ileri sürebiliyor. İnsanın o namaza girişte o heyecanı duyması lazım. O orucu tutuşta o titizliği duyması lazım. O Kur'an-ı Kerim'i okuyuşta o şuurda olması lazım, ağlaması lazım. Ayetler gelince, efendim azap ayetleri gelince Allah'a sığınması lazım. Efendim müjde ayetleri gelince Allah'tan o müjdeli durumu kendisi içinde istemesi lazım. Yani rikkatli olması lazım, duygulu olması lazım. Duyarak yapmak lazım ibadeti. Libya'ya bizi çağırdılar Kur'an-ı Kerim yarışması falan diye. Efendim birçok genci yarıştırdılar orada. Ve Kur'an-ı Kerim okuyuşunda duygusunu da ifade edebilenlere mükafat verdiler. Yani Kur'an-ı Kerim bir taraftan okuyor da bir taraftan da okuduğu ayetlerin mealine, manasına uygun bir kıraat başarabilenlere mükafatı verdiler. Tabii bunun için Arapçayı bilmemiz gerekiyor. Yani

annemizin dili olan, Peygamber Efendimizin hanımları, Ümmehat-ı Müminin, Müslümanların anneleri olduğuna göre, Arapça'da annemizin dili olduğundan, annemizin dilini, ana dilimizi, Arapçamızı öğrenmemiz gerekiyor. Allahu Ekber ne demek? Sübhanallah ne demek? Fatiha'nın manası, okuduğumuz surelerin manası nedir? Tahiyyatın manası nedir? Nereden, hangi hatırayı temsil ediyor? Hangi efendim hususta bizi ikaz ediyor diye bütün ibadetlerimizi ciddiyetle yapmamız lazım. Çünkü Allah'a ciddiyetle kulluk etmek zorundayız. Laubalilik, laubaliliğin yakışmadığı en mühim makam Allah-u Teala Hazretlerinin makamıdır. Onun için nasıl babamıza saygı duyuyorsak, nasıl amirimize saygı duyuyorsak, nasıl sevdiğimiz, saydığımız makamlar, büyükler vesaire için böyle müstesna bir tavır takınıyorsak, namazda, niyazda, oruçta, efendim haçta ve bütün ibadet ve taatlerimizde bunun içine bu ibadetin ruhunu, batınını süsleyen şartları da ek katmalıyız. Tabii bu işte tasavvuftur. Yani amellerin zahirini fıkıh kitapları tarif eder ve nahnu nahkumu biz zavahir. Bir iki kişi arasında hükmederken de biz zahire göre, delillere göre hükmetmek durumunda kalırız. Kadı olarak, hakim olarak. Ama Allahu Teala Hazretleri zahire bakmaz, batına bakar. Tabii zahir de batının bir kalıbıdır. Onun da muntazam olması lazımdır. O muntazam olmadığı zaman da ibadet kabul olmaz ama Allahu Teala Hazretleri insanın cismine, suretine, şekline, mevkine, makamına, omuzuna bakmaz. Omuzundaki işaretlerin kalabalıklığına bakmaz. Kalbine bakar, takvasına bakar. Onun için en çok dikkat etmemiz gereken husus takvadır. Kalbimizin durumudur, kalbimizin vaziyetidir, evsafıdır. İşte o kalbin durumunu gözetme, onu inceleme ve onu ıslah etme, onu düzeltme ilmi de tasavvuftur. Yani onun için tasavvuf herkes için gereklidir. Eğer mevcut metotları beğenmiyor da kendisi yeni bir metot koyacaksa, büyük pehlivan buyur gelsin efendim, o yeni metodu koysun ama şu nefsini ıslah etsin. Şu namazı şöyle kılsın, şu ibadeti böyle canlı ve ruhlu ve tatlı ve zevkli ve heyecanlı ve titreyerek, ürpererek, gözyaşıyla kılsın. Onu kılamıyorsa, dervişliği de iyi derviş değildir. Dervişlik değil demektir zaten. Allah-u Teala Hazretleri zahirimizi tabi gayret ediyoruz. Mümkün olduğu kadar iyi giyinmeye, efendim tıraş olma, efendim güzel mühim yerlerde, günlerde efendim dışımızı süslemeye dikkat ediyoruz. Batınımızı da tezyin etmeyi, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir evsafı içerimizde sağlamayı nasip eylesin. Büyük Evliyaullah'tan ve tarikatlarımızın bazılarının da silsilesinde yeri olan İbrahim İbni Ethem Hazretleri kendisine bana vasiyet et, bana tavsiyede bulun diyen birisine buyurmuş ki İzeşte gelen nasu bi tezyini zahiri feştegül ente bi tezyinil batın. Başka insanlar zahirini süslemekle meşgul olur dururlar. Onlar böyle zahirlerini süslemekle meşgul iken, oyalanırken sen ona değil, batınını tezyin etmeye çalış. Batınını ziynetlendirmeye. Yani gönlünü, iç alemini Allah'ın seveceği, razı olacağı bir mükemmelliğe getirmeye çalış buyurmuş ki, hepimize bir nasihattir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin bize gösterdiği istikamet budur. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde fakih eylesin. Yani dinin ahkamını bilen, ahkamın esrarını da sezen kullardan eylesin. Şimdi İmam Gazali Cennet Mekan Rahmetullahi Aleyh İhya-i Ulumunda birinci cildinde başlar efendim Kitabul İlim'den. Ondan sonra Kitabul Salah, Kitabul Zekat, Kitabul Hac, Kitabul efendim Zekat filan devam eder sırası ile ibadetleri anlatır ama bir ibadetlerin dış şeklini anlatır. Ondan sonra bir de ibadetlerin batıni şartlarını ve esrarını, mesela Esrarus Salah namazın sırları, Esrarus Zekat zekatın sırları, Esrarul Hacc vel Umre, haccın ömrenin sırları, incelikleri filan gibi, batının şartları gibi hususlarda bahis konusu eder. Şimdi ben burada acizane, kimseyi tenkit etmek hakkımız, haddimiz değildir. Zaten başımızın tacı büyüklerimizdir, alimlerimiz de. Fıkıh kitaplarında iş bölümü yapılmıştır. Yani bir fıkıh kitabı, bir ilmihal kitabı zahiri şekli anlatır.
namaz şöyle yapılırsa bozulur, böyle yapılırsa sahih olur, farzları, sünnetleri, vacipleri şunlardır filan diye. Ama bir taraftan da İmam Gazali'nin yaptığı gibi esrarını da anlatmak lazım ve hatta onu başa almak lazım. Çünkü esrarı ve incelikleri ve adabı ve efendim kalbe taalluk eden, gönle taalluk eden iç şartları doğru olmayınca Allah kabul etmiyor işte. Yani namaz kılıyor, uzaklaşıyor Allah'tan. Yaklaşmıyor, uzaklaşıyor. Kur'an okuyor, Kur'an lanet ediyor. Zekat veriyor, zekatı iptal oluyor. La tuttilu sadakatikum bilmenni vel eza. Yani başa kakarak, eza vererek, verdiğiniz zekatı, sadakayı boşa çıkartmayın, batıl hale getirmeyin, iptal etmeyin diyor ayet-i kerimede. Demek ki parayı verdiği halde bir sevap kazanmama tehlikesi de vardır. Böyle kaba saba bir adamsa, zekatı, sadakayı verirken karşı tarafı üzüyor, kırıyor, başa kakıyorsa o zaman kıymette kalmıyor demek ki. Kurban da öyle. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Kestiğiniz kurbanın kanı, eti Allah'a ulaşmayacak. Ulaşacak değil, ulaşmayacak. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Sizin takvanız, takva duygunuz Allah'a ulaşacak, Allah onu takdir edecek. Bak benim için mali bir fedakarlıkta bulundu, bir kurban aldı. Bunu benim rızam için kurban eyledi. Ondan sonra bunu benim rızam için eşe, dosta, fukaraya dağıttı. Yani bu kulum işte takva ehli, edepli, arif, zarif, kamil bir kul diye o zaman mükafat verecek. O halde şu cuma gününde karşımıza Allah'ın efendim böyle nasip etmesiyle gelen bu hadis-i şerifi bütün amellerimize tatbik etmeye dikkat edelim. Her işlediğimiz işte Allah'ın rızasını gözetelim ve kalbimizin o esnada Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir haleti ruhiye içinde olmasını kontrol edelim. Buna çok dikkat edelim. Efendim işte buna muvaffak olan, bunu çok güzel yapan bir insan hem ibadetleri makbul oluyor hem de Allah'ın arif kulları arasına, sevgili kulları arasına giriyor. Bu çok büyük, mühim bir esas. Bunu hiç unutmayacağız inşallah. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَب۪يرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Bu hadis-i şerif İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif, Buhari'den alınmıştır. İmam Buhari rahmetullahi aleyh'in kitabından. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا. Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, acımayan ve يَعْرِفْ حَقَّ كَب۪يرِنَا, büyüğümüzün büyüklük, hürmet hakkını bilmeyen feleyse minna, bizden değil. Yani mümin küçük müminlere merhamet edecek, şefkat gösterecek, sevecek kendinden küçükleri. Büyüklerine karşı da kendisinin bir hürmet vazifesi, onların, onun üzerinde bir büyüklük hakkı, efendim hizmet hakkı olduğunu bilecek. Bunu bilmediği zaman, büyüğünü saymadığı zaman, büyüğünün hakkına, büyüklük şanına uygun muameleyi ona yapmadığı zaman Efendimiz tard ediyor. Feleyse minna. O bizden değildir. Yani has müminler camiasından, has müminler dairesinden def ediyor. İyi mi? Yani kafir olmaz ama has müminlerin o efendim has bahçesinden dışarıya atılıyor. Çık dışarı. Sen buraya layık değilsin. Kapıdan savrulup dışarıya atılmış oluyor. O halde mümin mümini sevecek. Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifine her yerde her zaman söylüyoruz. Vellezî nefsî biyedihî. Şu canım, nefsim, hayatım kudretinin elinde, hükmünün karşısında, o ne derse öyle olacak durumda olan, kudretinin elinde olan Allah'a, canım kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki, yemin olsun ki la tedhulul cennete hatta tü'minû. Mümin olamazsanız cennete giremezsiniz. Mümin olacaksınız. Ve la tü'minû hatta tehabbû. Ama birbirlerinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani buradaki mümin sözü böyle tehabbuya bağlandığına göre demek ki birbirinizi sevmediğiniz zaman cennete giremezsiniz çıkıyor. Aradaki merhaleleri bırakıp da başıyla sonuna baktığımız zaman işin, yeminle söylüyor ki Peygamber Efendimiz, birbirinizi sevmediğiniz zaman cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّ. Onun için mümin mümini sevecek. Nasıl sevecek?
kusurlarına rağmen kusurlarıyla beraber sevecek. Mümindir diye sevecek. Eksiği vardır, kusuru vardır.

muhakkak ki hepimizin vardır. Yani en kamil insanın bile kusuru vardır da, en kusurlu insanın bile sevilecek bir tarafını görecek ve sevecek. Hani bir köpek leşinin yanından geçerken herkes burnunu tıkamış, aman ne kadar pis kokuyor filan diye başını çevirmiş de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ama dişleri nasıl inci gibi muntazam. Yani köpek ölmüş, derisi kurumuş, dudakları kurumuş, çekilmiş, dişleri meydana çıkmış, o dişler bembeyaz, inci gibi sıra sıra olduğundan, Hazreti İsa için de söylerler rivayete göre, onun böyle söylediğini rivayet ederler. Hadis-i şerifte vardır. Yani köpek leşinde bile ilk bakışta kokusunun çirkinliğini mütalaa etmek yerine, dişlerinin beyazlığının muntazamlığını görüyor güzel bir gönül. İyi bir gönül, iyi bir tarafını görüyor işin. Ama başkası da kötü tarafını görüyor. Aman şu pis Araplar, her taraf darmadağınık vesaire filan. Yani hacca gitmiş gelmiş, bakıyorsunuz boyuna pis Arap, pis Arap, pis Arap. Yani Türkiye çok mu temiz? Yani sokaklarımızı görüyoruz işte, efendim kenar mahallelere gidelim filan. Yani misafirler böyle 1 milyon, 2 milyon bize gelse, yani biz çok mu şeyiz? Onu görecek yerde mübarek işte şeyi gör, namazlardaki huşuyu gör, efendim ibadetlerin lezzetini tat, efendim o mübarek yerlerin maneviyatından bir şeyler kavramaya, ibretler almaya çalış, öyle yapmıyorlar. Demek ki büyüklerimizi sayacağız, küçüklerimizi seveceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu duyguya sahip eylesin. Men lem yusi, lem yüzen lehu fil kelami ma'al mevta. Bu da vasiyetle ilgili bir hadis-i şerif. Bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine göre vasiyetlerimizin yapılmış olması lazım, hazır olması lazım. Yastığın altında olması lazım. Çoluk çocuğumuza, etrafımızdaki insanlara ne diyeceğiz? Falanca yere şu kadar taksitli borcum var, filanca yerden şu kadar alacağım var, filanca insana şunları şunları verin, falanca fukaraya şu şu hayırları yapın, aman evlatlarım benden sonra imandan gevşemeyin, amel-i salihten geri durmayın, hem kendiniz için hem benim için hayrat-ı hasenat yapın, Kur'an okuyun, Kur'an yolunda yürüyün vesaire vesaire, takva ehli olun, böyle vasiyeti olacak, nasihatleri olacak ve o şeye konulmuş olacak. Belli bir yere konulmuş olacak. Yapmadı. Vasiyetsiz öldü bir insan. Men lem yusi, vasiyet yapmamış olan bir insan, lem yüzen lehu, insana müsaade verilmez. Fil kelami ma'al mevta, öteki mevta ile konuşmasına müsaade verilmez. Sen dünyadayken vasiyetini yapmadın, öldün. Şimdi öteki ahiret aleminde, berzah aleminde, öteki mevtanın ervahi ile konuşamaz. Konuşmak yasak diye konuşma müsaadesi verilmez. Ceza olarak. Dünyada konuşmadı, vasiyetini vermedi, yapmadı diye berzah aleminde konuşmasına müsaade verilmez. Onun için vasiyetini yapmalı, borcunu, harcını bilmeli, alacağını bilmeli, çocuklarına, yakınlarına ne söyleyecekse söylemeli, bir kağıda yazılmalı, bulunmalı böyle bir şey. Çünkü ölüm ansızın gelir. El mevtü yeti bağteten. Birden geliverir. Patladak, herkes şaşırır kalır. Ah, hiç hazır değildik diyiverir ama geldi mi? اِذَا جَاءَ اَجَلُونَ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Tehir de olmaz. Dervişlik dediğimiz yol, tarikat, tasavvuf dediğimiz yol, şöyle bakıyorum büyüklerimizin tavsiyelerine de, ölüme her an hazır olma mesleği gibi yani. Hemen şu anda Azrail görünse gözünüze, haber bakalım canını dese, elhamdülillah vasiyetim yapılmış, borçlarım ödenmiş, efendim vesaire vesaire vesaire, pekala böyle şey yapabilecek gibi olmalı. Güzel bir şey anlatırdı bizim komşulardan bir hacı efendi vardı, Tekirdağlı. Hoca efendinin bir müftü kardeşi varmış bizim Tekirdağlı hoca efendimizin hocasının. Efendim müftü, o da Evliyaullah'tan bir kimse, çok cömert, kapısı daima misafirlere açık. Misafir bulamazsa han odalarından işçi toplarmış, onlara gene ziyafet çekermiş. Hiç misafirsiz yemek yemezmiş filan. Bir gün bu bana bu hadiseyi anlatan kimsenin babasıyla ziyarete gitmişler. Bir şahıs, o müftü efendiyi konuşmuşlar. Çıkarken müftü efendi çağırmış geriye, demiş ki gel.

fıs fıs bir şey konuşmuşlar. Şimdi bize bunu anlatan amcanın babası demiş ki, Müftü Efendi seni benden gizli olarak çağırdı, ne söyledi? Ya demiş, aramızda sır. Söyleseydi aşikare söylerdi. İşte beni çağırdım söyledi. Yok demiş, çok merak ettim. Allah rızası için söyle, Allah aşkına söyle filan. Israr edince meğer Müftü Efendi demiş ki, bize işaret vaki oldu, ahirete göçeceğiz. Gel seninle beraber göçelim, beraber samimi dostluk, arkadaşlık, ahirete beraber gidelim demiş. O arkadaş da Müftü Efendi'ye peki hay hay baş üstüne demiş. Vallahi lazım diyor, işte beraber öldüler diyor. O gün veya işte neyse ertesi gün. Vallahi beraber öldüler diyor. Bunu böyle duyuyor yani şey babası. Ondan sonra da beraber ölüyorlar. Demek ki böyle bu kadar hazır yani. Pekala Müftü Efendi, sen benim iyi arkadaşımsın, hadi ahirete beraber gidelim diyor. Peki diyor. Bu Uludağ'a gitmek değil yani, mesire yerine gitmek değil. Ne arkadaşlık, bir kere itiraz yok. Ondan sonra ne hazırlıklılık yani. Pekala gideriz, ne yapalım yani diye böyle hazır olmak. Men nezere en yutu Allah'a fel yuta'hu. Ve men nezere en ya'sıyehu fela ya'sıhi. Bir insan adak adarsa, işte şu olursa ben şu hayrı yapacağım, şu Allah'ın sevdiği taati yapacağım, mesela bir rekat namaz kılacağım veyahut şu kadar fakir doyuracağım veyahut hac yapacağım, ömre yapacağım bilmem ne, hani şundan bir kurtulursam filan gibi, şu hastalıktan, tamam. Böyle güzel bir şey nezretmiş olan bir kimse, ibadet ve taat nezretmiş olan insan, onu yapsın, nezrine sadakat göstersin. Çünkü nezir bir söz vermedir, onu tutmak lazım. Ama Allah'a isyan konusunda bir söz vermişse, yani şu işim olursa sevincimden 3 şişe rakı içeceğim dese mesela birisi. Veyahut işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bir günah. Veyahut işte sen şöyle yaparsan senin efendim kafanı kıracağım. Veya seni mutlaka tepeleyeceğim vesaire. Veya falanca adamın harmanını yakacağım, camını kıracağım vesaire. Ha, bu ne? Bu da bir söz. Nezir etti, ahdim olsun dedi. Adak adadı, yapacağım dedi. Günah olan bir şeyi adamış ise onu şey yapmayacak. Fela ya'sihi. Yani Allah'a isyan etmesin. O adağını yerine getirmeyecek o zaman. Günahtan dönecek ama efendim verdiği sözü tutmamanın kefaretini şey olarak ödeyecek. Efendim sadaka olarak ve yoksa parası, oruç tutarak efendim 10 miskini doyurma tarzında veya işte 10 gün oruç tutma tarzında şey yapacak. Demek ki insan söz verdim diye yanlış şey yapamaz. Hatırlıyorum eski senelerde bir hacı efendi anarşist torununa söz vermiş. Anarşist torun bu hacı efendiyi, namazlı niyazlı hacı efendinin yanına gelmiş. Demiş ki, dede söz ver bana, yemin et, şöyle yapacaksın, filanca yere oy vereceksin. Ve desteklemiş o hacı efendi. Koca sakalıyla, namazıyla, niyazıyla, abdestiyle anarşist tarafı desteklemiş. Yani komünist ve böyle dinsiz tarafı, açıkça inkarcı tarafı desteklemiş. İşte bunu bilmediğinden destekliyor. Yani söz verdim demiş, ne yapayım demiş. Torun beni sıkıştırdı, ağzımdan ahde aldı, söz aldı. İşte o söz verdiğim için, ben de biliyorum ama demiş, söz verdim diye ondan öyle yaptım demiş. Söz vermek Allah'adır. İnsanın asıl sözü Allah'a kulluk etmek sözüdür. Allah'a isyan etmek bahis konusu oldu mu oradan dönecek yani. Bu hadis-i şeriften hatırımızda kalsın ve bilmeyenlere söyleyelim ki yanlış bir şeyi insan söz vermişse, ahdetmişse, nezretmişse, yemin etmişse yanlış şeyi yapmayacak. Yanlış şeyi yapmamak dinen emredilen, Peygamber Efendimiz'in emrettiği şekil. Yapmayınca ne olacak? Söz vermişti, sözünün cezası olarak kefaret verir. Ama yapmayacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde bilgili eylesin. Bilmeyince insan koca sakalıyla, hacılıyla, hocalıyla ne hatalar yapabiliyor. Bizi dinde bilgili eylesin. Dinin ahkamını bilen ve ahkamına uyan, böylece ömrünü Allah rızasına uygun geçiren, haramlardan, günahlardan uzak yaşayan, sevdiği kul olarak yaşayan ve Rabbimizin huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. İki cihan saadetini sevdiklerimizle, yakınlarımızla beraber cümlemizi

0: eylesin. Firdevs-i Alâ'da Habibi edibine komşu eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 15'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu, bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Merhaba sevgili Akre dinleyicileri. 27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü iade edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunuyoruz.

Bir kımıldanış başlıyor ufukta. Karanlık aydınlığa dönüyor yavaş yavaş. Kainat her an yeniden yaratılışını ahenkli bir gösteriyle ilan ediyor. Doğuş başlıyor. İnsan uykusundan uyanıyor. Gecenin sessizliğinde uyku sarmıştı bedenini. Küçük bir ölüm gibi. Şimdi uyanıyor insan. Yeniden dirilir gibi. Rabbimizden yeni bir gün bağışlandı bize. Kalplerimizin arınmasına, niyetlerimizin tazelenmesine vesile olsun diye. Aziz misafirlerimiz, muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve gönüllerimizin neşesi sevgili çocuklarımız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd, sonsuz övgü, her türlü takdir ve teşekkür bizleri yaratan, yaşatan ve iman nimetiyle şereflendiren, kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla aydınlatan yüce Rabbimizedir. Salat ve selam, alemlere rahmet ve nur saçan bir kandil olarak gönderilen müjdecimiz, uyarıcımız, Hakk'a davet eden rehberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Muhterem liderimiz, hocamız, Server Onursal Başkanı ve Mahmut Esat Coşan Vakfı kurucusu Sayın Muharrem Nurettin Coşan Beyefendi öncülüğünde bu yıl dördüncüsünü idrak ettiğimiz Doğuş Elazığ sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, bir yeri mescit yapan, yalnızca etrafını çevreleyen duvarlar, yükselen kubbeler değildir. Asıl olan, tertemiz bir niyetle gönlün yaratıcıya, bedenin Kabe'ye yönelmesidir. Bizler bugün, bu kutlu saatte, aynı niyetle, aynı duayla, aynı kıbleye yönelen gönüller olarak bir araya geldik. Bizi büyük bir nezaket ve misafirperverlikle karşılayan Elazığ'da, gönülden gönle imar ettiğimiz bu kardeşlik meydanında sizleri hürmetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, bugün bizleri burada buluşturan anlamlı bir yat günüdür. Bugün gönüller gerçek huzuru bulsun, kalpler istikametini korusun diye adanmış mübarek bir ömre vefa günüdür. Doğumlarının hicri 91. yıl dönümünü idrak ettiğimiz mürebbimiz, gönül dostu hocamız Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyoruz. Hocamızın sözleri idrakimizde, sesi kulaklarımızda, sevgisi

gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Onu yad etmek, ondan öğrendiğimiz güzellikleri güzel insanlarla birlikte yeniden hatırlamak ve yaşatma iradesini tazelemektir. Onu yad etmek, Kur'an'a sadakati, sünnet-i seniyyeye ittibayı, İslam'a hizmeti, ihlası, ihsanı, kardeşliği ve Allah rızası için yaşama gayretini yeniden kuşanmaktır. Dileriz ki yolu yolumuz, nasihatleri hayat kılavuzumuz olsun. Hocamızı müstesna bir sünneti hayatımıza taşıyan bugünkü işrak ibadeti vesilesiyle yad etmenin elbette ayrı bir anlamı var. Bu buluşma onun sünnete bağlılık hassasiyetini, ibadeti hayatın merkezine alan irşadını ve Kur'an ve sünnet çizgisinden hiç şaşmadan inandığı gibi yaşama yönündeki çağrısını yeniden hatırlamaya vesile olsun. Rabbimiz bu mübarek sabahı bizler için hakiki bir doğuşa, kalbi bir tazelenmeye ve istikamet üzere yeni bir başlangıca vesile eylesin. Efendim, üzerinde bulunduğumuz Harput Yadigarı Elazığ toprağı doğuşa aşinadır. Bu topraklarda Kur'an sevgisi vardır. Bu topraklarda peygamber muhabbeti vardır. Bu topraklarda zikir vardır. Dua vardır. Edep vardır. Kardeşlik vardır. Harput ve Elazığ bu yurdun ilim ve irfanla uyanan sabahlarından biridir. İşte bu sebeple mürebbimiz, gönül dostumuz Mahmut Esat Coşan hocamızı onun irşat çizgisinin buluştuğu bu topraklarda yad etmek ayrı bir anlam taşımaktadır. Kıymetli misafirler, birazdan bizleri felaha çağıran ezan-ı Muhammedi ile ibadet yolculuğumuz başlayacaktır.

İlahi ente maksudi ve rudake maktubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi, benim maksudum, arzum, istediğim, gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim, verudake matlubi, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim, senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Senin istemediğin şeyi yapmam ya Rabbi demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi, bu zihniyete sahip olması lazım.

Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar. Siz de bunun misalini sabahları burada da görebilirsiniz. Şimdi sabahları göreceksiniz. Sabah namazından sonra oturacağız. Yasinler okunacak. Sağ olursak inşallah. Ve böylece fikirlerimizi yapacağız burada. Hanımlar da böyle sabah namazından sonra yaparlarsa bu sevapları alırlar.

Hayal sana.

0: İbadetleri yapanı Allah sever, ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız. Günahlardan, haramlardan kaçınıp takva ehli olanı Allah sever, haramlardan, günahlardan kaçınıp yine sevgisini kazanmaya çalışacağız. Güzel huyluları Allah sever, huylarımızı güzelleştirip yine efendim Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmaya çalışacağız. Kötü huyluları sevmez ve cezalandırır, oradan uzak duracağız. Kolay. İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek. Bizim yolumuzun esasları bunlar. Üç ana esas herkesin hatırında kalır.
1: Döndüm sana ya müstehan. Doğru kapına gelmişim. Lütfun dilerim el aman, doğru kapına gelmişim. Ben etmişem hadsiz günah, yok senden özge bir penah. Ey rahmeti bol padişah, doğru kapına gelmişim. Pek aziz misafirlerimiz, Harput'un manevi ikliminde derin izler bırakmış isimlerden biri olan Hafız Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin okuduğumuz bu münacatında dile getirdiği gibi, bizler de alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın kapısına geldik. İtaat ve bağlılığımızın bir nişanesi olarak eda ettiğimiz namazlarımız makbul ibadetlerden olsun. Namazımıza imamet eden, kıraatiyle Medine-i Münevvere'nin huzurunu gönüllerimize taşıyan Kıbleteyn Mescidi İmam Hatiplerinden muhterem Abdülkerim Hasan Adnan hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz kendilerinden razı olsun. Yüce Rabbimiz İsra Suresi 78. ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayet-i kerimede şahitli olduğu bildirilen sabah namazı, bizler için son derece müstesna bir ibadettir. Henüz dünya telaşı başlamadan, berrak bir zihin ve dingin bir kalple yeni başlayan günün ilk secdesini, ilk şükrünü ve ilk niyetini Allah'a arz etmek, o günü hangi istikamet üzere ve kimin huzurunda yaşayacağımızın en baştan beyanıdır. Rabbimiz secdelerimizin izini, gönüllerimizdeki niyeti ve dualarımızdaki samimiyeti katında kabul buyursun. Sabah namazından sonra idrak edeceğimiz bu bereketli zamansa, kalbimizi nefsimizin arzularına, şeytanın tuzaklarına, dünya sevgisine karşı güçlendirme vaktidir. Kıymetli misafirler, sevgili hocamızı hürmet ve muhabbetle yad ederken Peygamber Efendimizin şu mübarek sözü yankılanıyor zihnimizde. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu hadisi şerif bize her hal ve şartta Sünnet-i Seniyye'ye bağlılığı şiar edinmiş olan Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi'nin açtığı nice hayırlı yolları hatırlatıyor. Onun bir nakkaş inceliğiyle hayatlarımıza dokunuşunu, bir sarraf titizliğiyle gönülleri işleyişini, sadra şifa veren bir hekim hassasiyetiyle insana, dostlarına ve ümmete verdiği emeği, değeri ve sevgiyi yeniden gönüllerimizde canlandırıyor. O, insanla İslam, dünya ile ahiret, ilimle amel, kalple hayat arasındaki irtibatı derinlemesine kavrayan çok yönlü bir mütefekkirdi. Yaşadığı çağı çok iyi okuyan, insanı İçine çekebilecek karanlıkları gören ve bu karanlıklardan çıkış yollarını, Kur'an ve sünnet ışığında gösteren örnek bir rehberdi. Az önceki videoda da gönül dostumuz ve mürebbimiz Mahmut Esat Coşan hocamızın vefatından 2 gün önce gerçekleştirdiği sohbetinden bir bölüm dinledik. Bu anlamlı sohbetinde hocamız bizlere 3 önemli nasihatte bulunuyor. İbadetleri yerine getirmek, günahlardan sakınmak ve ahlakı güzelleştirmek. Güzel kulluğun temel esaslarını özetleyen bu 3 ilke sevenleri için adeta vasiyeti mahiyetindedir. Kıymetli gönüldaşlar, işte Harput da bu hakikatin hayat bulduğu bir hafızaya sahiptir. Medresenin ilmi, tekkenin edebi, vakfın hizmet şuuru ve ihsan ahlakı aynı iklimde buluşmuştur. Bölgedeki cami, medrese ve tekkeler yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, insanın dağılan iç dünyasını toparlayan, manevi gücünü besleyen, toplumu ayakta tutan, hayatın içindeki irfan merkezleri olmuştur. Bu sabah Harput'un mekanlarından, alimlerinden ve gönül insanlarından bugüne uzanan manevi diriliş çizgisini Elazığ'ın kalbinde yeniden hatırlıyoruz. Bu doğuş vaktinde gafletin gölgesinden zikrin aydınlığına, dağınıklığın karmaşasından tevhidin sükunetine, günahın darlığından istiğfarın ferahlığına yürüyelim. Aziz misafirler, şimdi doğuş vakti, şimdi ilimle, irfanla, zikirle, tefekkürle, duayla ve Kur'an'la diriliş vakti. Şimdi içimizdeki karanlıklardan sıyrılıp Rabbimizin rahmetine yönelme vakti. Ve şimdi söz dua olsun, nefes zikir olsun, kalpler Rabbine yol bulsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlar fethi olsun. Şerler def olsun. Münkir münafık ıslah olsun. Islahı mümkün olmayanlar kahriyle perişan olsun. Yaptığımız ibadetlerden hasıl olan sevaplar içimizdeki yetimler, garipler, kurabalar, aşıklar hürmetine kabul ve asan olsun. Biraz sonra yapacağımız zikrullah'ta sizden ricam, bizimle beraber kulağınızın duyacağı kadar kendinizin de okuması. Zira kainat topraktan, insan kulaktan sulanır. Kulak duysun ki kalp harekete geçsin. Kendi duyacağınız kadar ses verirseniz bizimle beraber, biz de hay hay sizinle beraber bu zikre eşlik etmiş oluruz.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu a'udhu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente.

0: Azim.
1: Subhanallah. Subhanallah adede ma halaka fis sema. Subhanallah adede ma halaka fil ard. Ve subhanallah adede ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adede ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillah mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billah mislu zalik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adede halqik ve rıza nefsik ve midade kelimatik. Kullama zekereke zâkirûn ve gafala an zikrikel gâfilûn. Ve sellim ve radıyallahu an ashabi Resulillahi ecmaîn. Dereytü rıza illillah. Efteru zikri fa'lemennehu.

İllallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi atini muhabbetike vel mağfiretik vel usule fi hazretik. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Men kâne fî kalbihi hay hay fe mu'inuhu fiddâreyn Allah ve men kâne fî kalbihi gayrullah fe hasmuhu fiddâreyn Allah. Ya Allahu Celle Celaluhu ve anne valuhu ve la ilahe gayruh ya Rabbel alemin.

Merve

La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

الفاتحه الشريفه مع البسمله. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif ma'al besmele. Otuz üçer ihlas-ı şerif ma'al besmele.

Fatiha-i Şerife maal mesmah. Üçer salavat-ı şerife.

0: Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve cealez zulumâti vel nûr. Vessalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ey karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükûnet vakti kılan, güneş ve ayı belirli bir düzende yaratan Allah'ım, sen sonsuz rahmet sahibisin. Daima merhamet edensin. Yüceliğine sığınarak her işe senin isminle başlarız. Adın anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Çünkü sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin. Bizi yoktan var eden, sabaha eriştiren, ruhumuzu bize iade eden, nimetleriyle yaşatan Rabbimiz, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyoruz ki senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür. Allah'ım, üzerimizdeki İslam nimeti için sana hamdolsun. Kur'an nimeti için sana hamdolsun. Bizi Kur'an'la, kullukla ve zikirle buluşturduğun için sana hamdolsun. Bütün övgü, şükür ve minnet yalnız sanadır. Allah'ım, Hazreti Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya selam olsun. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun. Zülkif'le ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ım, alemlerin en şereflisi, en üstünü, iyilik önderi, nebilerin sonuncusu, Habibin Muhammed'e selam olsun. Rahmetini ve bereketini onun ve ailesinin üzerine ihsan eyle. Ey Rabbimiz, senin rızan için bir araya gelişimizi, niyetimizi, affını, rahmetini ve dostluğunu umarak eda ettiğimiz namazımızı ve işrak ibadetimizi katında makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, rahmetinin ve kudretinin bir tecellisi olarak yarattığın, yeryüzünü aydınlatıp ısıtan güneşi yükselttiğin bu vakitte, doğuş Elazığ işrak buluşmamızı tefekkür, muhabbet ve kardeşlik iklimine vesile eyle. Ey Kur'an-ı Azim'in Rabbi olan Allah'ım, Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize şifa, dilimize zikir, hayatımıza istikamet eyle. Bizleri Kur'an'ın hakikatleriyle düşünen, onun ahlakıyla güzelleşen ve onun nuruyla yol bulan kullarından eyle.
1: Amin.
0: Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim ayetlerini, çekilen tesbihleri, kelime-i tevhidleri, zikirleri, salavat-ı şerifeleri, duası yapılmak üzere okunmuş Kur'an-ı Kerim hatimlerini, süver-i celileleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı aziz ve yüce ismin hürmetine kabul eyle.
1: Amin.
0: Kusurlarımızı örtüver. Sevaplarımızı kat kat ziyade eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, hasıl olan sevapları sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, pak ve mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen ulaştır ve haberdar eyle.
1: Amin.
0: Peygamber Efendimizin şefaatine, teveccühüne ve sevgisine nail olmayı, sünnet-i seniyyesini yaşamayı ve yaşatmayı, cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Hasıl olan sevapları Efendimiz'den önceki bütün peygamberlerin ruhlarına, Efendimiz'in mübarek aile efradına, ashabına, tabi'in ve tebi-i tabi'in ile bütün müçtehitlerin ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in varisleri, ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ten Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Hazretleri ve Muhammed Zahid İbni İbrahim-i Bursevi Hazretlerine kadar güzeran eyleyen silisile-i saadat efendilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştırıp haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı özellikle burada kendilerini özlemle en samimi duygu ve niyetlerle yad etmek üzere toplandığımız mürşidimiz, mürebbimiz Es-Seyyid Mahmud Esad Coşan İbni Halil Necati el-Şenekalevi Hazretlerinin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle, haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, seher vaktinin feyzini ve işrakın nurunu gönüllerimize nakşeyle. Bu müstesna topluluğun sevgi, vefa ve kardeşlik duygularıyla bir araya gelmesine, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmesine öncülük eden kıymetli liderimiz Muharrem Nurettin Coşan hocamızı lütuf ve kereminle teyit ve takviye ile kendilerine ve aile efradına tüm sevenleriyle birlikte sıhhat, afiyet, bereketli ve hayırlı bir ömür ihsan eyle.
1: Amin.
0: Hayallerini ve niyetlerini yaşanılır eyle. Her birini kıyamete kadar hayırla devam ettir. Burada içtenlikle yad ettiğimiz merhum hocamız Mahmud Esad Coşan'ın Allah rızasını kazanmak için başladığı ve başlattığı tüm hamlelerini tamamlayıp onun adına hizmete sokmayı kendilerine nasip edip kolaylaştır. Bu hususta bizleri de kendilerine sadık yardımcılar eyle. Ya Rabbi, Sadat-ı Kiram efendilerimizin cümlesinin derecelerini âli, makamlarını yüksek eyle. Onlara ihsan ettiğin marifetullah'tan ve muhabbetullah'tan bizlere de ihsan eyle.
1: Amin.
0: Mahşer günü mürşid-i kamillerimizle birlikte Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Hasreten hasıl olan sevapları bir misli de Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh hocamızın kıymetli kerimesi, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın güzide eşi, liderimiz, hocamız Muharrem Nurettin Coşan beyefendinin sevgili validesi, merhume Hacer Muhterem Coşan hanımefendinin de ruhuna hediye eyledik. Hissedar ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabrini pürnur, makamını yüksek, cümlesinin mekanlarını firdevs-i âlâ eyle. İslam'a ilimleriyle hizmet eden alimlerin, müridan ve mühibbanın ruhlarına, bugün bizlere ev sahipliği yapan Elazığ'ın manevi temelini kuran Medreseler Şehri Harput'un imarında övünç kaynağı ilim ve kültür geleneğinin oluşmasında emeği geçen güzel insanların, bu topraklarda şehit olmuş sahabenin, erlerin, dervişlerin, Harput Havzası'nın yetiştirdiği alim ve mutasavvıfların ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ayrıca hasıl olan sevapları, merhum hocamızla arasında sevgi ve saygı bağı olan Almanya'da hocamızın hizmet anlayışının ve hedeflerinin kavranması yönünde samimi gayretler göstermiş bulunan çocukluk arkadaşı Melek Gencer Akbulut beyefendinin ruhuna da hediyeledik, vasıl eyle ya Rabbi. Dualarımıza amin diyenlerin, davetimize icabet eden kıymetli misafirlerimizin ve arzu ettiği halde katılamayan kardeşlerimizin, ahirete göçmüş anne, baba ve diğer yakınlarının ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Biz yaşayan kullarının da manevi istifadesine vesile eyle ey ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada adını anacak kimsesi kalmamış. Deprem, sel, yangın ve benzeri bilumum afetlerde hayatlarını kaybetmiş, dini uğruna katledilerek şehadet şerbeti içmiş kardeşlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. Hepsini dereceler üzere hissedar eyle. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, sırf Müslüman olduğu için zulüm altında olan kardeşlerimize de hayırlı çıkışlar ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Kabir istirahatlerini, nurlarını ve sürurlarını ziyade eyle. Makamlarını cennet eyle. Deşer olmaları dolayısıyla bilmeyerek, şaşarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa fazl-ı kereminle, Habibi Edib'in hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine sen onları affeyle Allah'ım. Bizlere de böylesine güzel toplulukların dualarında anılmayı, arkamızdan Kur'an okuyan, hayır hasenat yapan, ihsanda bulunan eş, evlat, kardeş, torun, akraba, komşu ve dostlara sahip olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında lütuf ve ihsanda bulunduğun o temiz, hoş ve mübarek isminle senden isteriz. Biliriz ki senin verdiğini engelleyebilecek, senin engellediğini verebilecek kimse yoktur. Lütfeyle Allah'ım. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Sana sığınıyoruz Allah'ım. Nefsimize uyduk, kendimize zulmettik. Günahlarımızı itiraf ediyor, pişmanlıkla sana tevbe ediyoruz. Bizi bağışla, bize merhamet et. Zira günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden yalnız sensin Allah'ım. Amel defterlerimizle yüzleşeceğimiz, mahşer halkının huzurunda adaletin gerçekleşeceği o gün gelmeden önce bizlere hakikate ermeyi, hidayet bulmayı lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, bize musibetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir iman, sana karşı günah işlememize engel olacak bir haşyet ve bizi cennetine ulaştıracak salih ameller ihsan eyle. İmandan sonra inkara, hidayetten sonra sapkınlığa düşmekten, fakirlikten, zilletten ve senden başkasına muhtaç hissetmekten sana sığınırız. Muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, dağınıklığımızı toparla. Hallerimizi ihsan eyle, ıslah eyle. Amellerimizi riya ve gösterişten arındır. Niyetimiz yalnız rızana bağla. Huzuruna razı olduğun kullar olarak varmayı nasip eyle. Son sözümüzü kelime-i şehadet eyle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ey kullarını karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ayetlerini indiren Allah'ım, kalbimizi gafletten, ruhumuzu manevi ölümden kurtar. Zihnimizi berrak, gönlümüzü huzurlu, bakışımızı ferasetli, yolumuzu istikametli kıl. Allah'ım, yüce kitabımızda Allah Resulü ile beraber olan müminlerin kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametli olduklarını bildiriyorsun. Bu beyanın mucibince gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet bahış buyur. Kardeşlerimizle aramızı açacak sözlerden, davranışlardan ve fitnelerden bizi koru. Sana el açan, dualarımızı amin diyen şu müminler topluluğunu iki cihanda aziz ve hoşnut eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza ve hastalarımıza acil, kamil, mütemmem şifalar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Gönüllerde taşınan hayırlı muratları en güzel şekilde lütf eyle. Evi olmayana hayırlı geniş ev, işi olmayana hayırlı iş, evlenmek isteyene hayırlı eş, evlat isteyene hayırlı evlatlar ihsan eyle.
1: Amin.
0: Bizlere de hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı dost olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, yuvalarımıza muhabbet ve afiyet ver. Bize helal, temiz ve bereketli rızık ver. Yokluk yüzü gösterme. Allah'ım, bir kuşluk vakti kadar kısa olan dünya hayatımızda bize doğruyu güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle. Nefsimizin hevasına, boş kuruntulara, geçici zevklere, haramlara, bağımlılıklara, kötü alışkanlıklara ve kötü arkadaşlara karşı bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Ey Allah'ım, kalbimizi dinin üzere sabit kıl. Bizi dinimizden edecek hiçbir fitneye maruz bırakma. Sana kavuştuğumuz gün bizlere selamın ile iltifat et. Allah'ım, kul hakkını özenle gözetmeyi, kırdığımız gönülleri tamir etmeyi, Üzerimizde hakkı olanların gönüllerini razı etmeyi bizlere nasip eyle. Ey Rabbimiz, başına gelen nice imtihanlarda hakka teslim ol buyruğuna, ben alemlerin Rabbına teslim oldum diye icabet eden Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi bize de tam bir teslimiyetle tereddüt etmeden sana teslim olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yorgun ve çaresiz haldeyken sana yönelen Musa Aleyhisselam gibi biz de senden gelecek her hayra muhtacız. Bizlere de lütfeyle Allah'ım. Allah'ım, kalplerimizi kibirden, riyadan, hasetten, kinden, öfkeden, nankörlükten ve katılıktan arındırıver. Bize selim bir kalp ihsan eyle. Allah'ım, namazlarımızı gereği gibi kılmayı, zekatlarımızı hakkıyla ödemeyi, mebrur haçlar ve umreler yapmayı nasip eyle. Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere faydalı ilim, doğru anlayış, hikmetli söz ihsan eyle. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında bize emniyet, afiyet ve selamet ver. Kusurlarımızı açığa çıkarma, ayıplarımızı ört. Seni sevmeyi bize canımızdan, ailemizden ve sevilmeye layık olan her şeyden daha sevgili kıl. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, üzerimizdeki nimetlerin eksilmesinden, dirliğimizin bozulmasından, ansızın gelecek musibetlerden ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırız, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, nefsimizin

0: ve şeytanın kıskacına kapılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırız, muhafaza eyle. Ey korkularımızı emniyete çeviren Allah'ım, mazlumlara nusret, mağdurlara ferahlık, yurtlarından edilenlere emniyet, yaralılara şifa, yetimlere himaye ve bütün Müslüman beldelerine huzur ihsan eyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, bizi ve neslimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üzerimizden ve altımızdan gelebilecek kötülüklerden koru. Amin. Hayatın ve ölümün sınavlarında bizleri başarılı eyle. Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dost doğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de isteriz senden. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınırız. Lütfeyle, muhafaza eyle Allah'ım.
1: Amin.
0: Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, bu sabah güneşin doğuşuna şahit olurken kalbimizi senin nuruna açtık. İstediklerimizi bize lütfeyle. Bizi mahrum bırakma. Bizden razı ol. Bizi de senden razı olan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım, ömrünü kamil insan yetiştirmeye adamış olan Mahmud Esat Coşan hocamızın Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı rehberliğinden istifade etmeyi, öğretilerini yaşamayı nasip eyle. Hayatımızı muhabbetin üzere ve ümmeti Muhammed'e faydalı olarak geçirmeyi lütfeyle.
1: Amin.
0: Allah'ım, ümmeti Muhammed'e merhamet et, mağfiret buyur, günahlarını bağışla, kalplerini nurlandır ve hidayet üzere sabit kıl Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i yüceltiver Allah'ım, kuvvetlendir, rızıklandır, sıkıntılarından feraha çıkar Allah'ım.
1: Amin.
0: Allah'ım, senin adınla güzel duygu ve niyetlerle girdiğimiz bu meydandan yine senin adınla affedilmiş, rahmetine ve rızaya kavuşmuş olarak hayırla ayrılmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, lütuf ve rahmetinle açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. Bizleri dünyada ve ahirette kazananlardan eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Aziz ve muhterem kardeşlerim,
3: Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat, afiyet, hoşluk, huzur, esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Rabbimiz, gün doğarken ufukta huzura durduk. Kudretine şahit olduk. Nefes nefes ağrırken sabah, biz nefsimize şahit olduk. Ve sorduk kendimize, kainat boyun eğerken Rabbine, sen neredesin? Bu gidiş nereye? Ey sabahı aydınlatan Rabbimiz, sana sığındık dualarla. Şahit ol bu aciz kullarına. Gözyaşlarımıza, pişmanlığımıza, ahdimizi hatırlayışımıza ve yeniden doğuşumuza. Aziz misafirlerimiz, Saat ve Sebe surelerinde bildirildiği üzere, dağların ve kuşların Davud Aleyhisselam'ın tesbihine iştirak ettiği bu kutlu vakitte, iyiliğine ve her daim hakla yan yana olma hasretiyle

beyefendiler ve sevgili çocuklar. Birazdan işrak namazımızı eda edeceğiz. Allah'a emanet olunuz, sabahınız hayır olsun, ibadetiniz makbul olsun.

27 Temmuz Pazartesi sabahı Elazığ'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümü yad edildi. Elazığ'da gerçekleştirilen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti programını istifadenize sunduk.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Allah-u Teala Hazretlerinden candan dileğimiz bizi bu hak yolda yürüyen taifeden eylemesi, ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bulaştırıp bizi helak eylememesi, yanlış yollara ayaklarımızı çamurlara batırıp da bizi bataklıklarda boğdurtmaması. Dileğimiz odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle doğru yolda yaşattığı gibi evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. Onları bizim arkamızdan şaşırtmasın.

yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.

dünyalar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

0: Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد يا رب يا رب كده فاضيور يا رب يا رب كيف اسمه يا عجب قال الله لبيك hadi Allah bak bizim gibi günahkar onun nimetiyle perverde oluyoruz her nimet ondan tıkıştırmış bir zamanda ya Rabbi diyoruz söyle kulum diyor iste ben hazırım senin sözüne dileğine hazırım ne lebbek diyoruz ya Arafat'ta lebbek Allahümme lebbek emrine senin amadeyim ya Rabbi işte o da diyor ki kulum söyle ne istiyorsun benden Hazreti Allah'ın ne büyük iltifatına nasıl oluyor bir insan. Kendi gıybetini bilmiyoruz yalnız. Sel, cota. İşte bakayım nedir derdin? Söyle. Bu çok mühim bir şey kardeş. Allah ile aramızda mesafe yok. Allah ile aramızda mesafe yok. Sesimizi duyurmak için şöyle gökleri aşacak bir kuvvete, kudrete ihtiyacımız yok. Allah daima bizimle beraber. Daima ağzımızdan çıkan söze bak hitap ederek istek olun diyor. Ne istiyorsun? Neye sıkıştın? Zorun ne? Kendinde at. Ya Rabbi şu derdim var. Hele bunu gece söyleyebilirsen. Gece kalkmış abdestini almış. 2-4 neyse bir namaz kılmıştım. O namazın arkasında evini de açmışım böyle. Ya Rabbi benim bu derdim var. Şu rahmetim var. Şu sıkıntım var. Ben sana açtım bu elimi. Senden istiyorum ben ya Rabbi. Beni başkasının kapısına sevk et. Benim bu dileğimi lütfet. İstah et. Biraz evvelinden salavat getirirsen, biraz ahirinden de salavat getirirsen, bu iki salavatın arasında yaptığın bu duayı Cenab-ı Hak muhakkak verecektir. Vermediyse bir hikmete mebnidir, kıyamet onun mükafatını daha fazla verecek sana. Her şeyde acil olmak doğru olmaz. İstedim de vermedi diye müteessir olmak da olmaz. O sana vermiş durdu. Fakat sen farkında değilsindir. Vermiştir yani. Allah muhafaza etsin. اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اشهد ان لا اله الا الله قال الله يا ملائكتي علم عبدي انه ليس له رب غيري اشهدكم اني قد غفرت له كل شهادتنا مكافاتنا بكم diyoruz ya ya Rabbi son nefeste bize bir kelime-i şehadet nasip et diye bir şehadet kelimesi getiriveriyoruz birlikte bunun mükafatı neymiş bak en Allah la ilahe illallah dedik şehid Allah Kâlallah, Hazreti Allah diyor, Ya melâiketi, ey meleklerim, alime abdi ennehu leyse lehur rabbun gayri. Benim bu kulum anladı ki benden gayrı Allah yok. Biliyor bu kulum, bildi. Benden gayrı Allah olmadığından dolayı bana şehadet getiriyor. Bana şehadet getiriyor. Siz şahit olun, ey meleklerim. Enni gad gafâsü lehu. Ben bunu mağfiret. Meleklerine de şahit diyor Cenab-ı Hak. Kulunu affettiğine dair. Allah cümlemizi bağfuruyor cümlesine ilah etsin. İzâ kâme ahadkün fî salâti fel yüskin etrafu ve lâ yetemeyyel kemâ tetemeyyilül yehûd fe inne sükûnel etrafı fî salâh min temâmi salâh. Bak ne güzel. Namaza durduğunuz vakitte iki tarafa sallamayın diyor. İki tarafa sallamayın. Gayet huzur içerisinde edep üzerinde bulunun. Fe inne sükûnel etrafı Fissalâh min temâmsılâh. Öyle sakin bir halde huzur-u ilahiyye durmak namazın tamamına alamettir. İzâ kâlel abdû yusalli ekbelallâhu azze ve cel aleyhi bi vecihihi. Ekbelallâhu bi vecihihi alâ abdî. Namazı dururdun bak. Allah'a celle ve alâ durur. Ben senin karşındayım. Bir dostumuz geldi bu da nasıl karşılıyoruz onu? Kucaklaşıyoruz, karşılaşıyoruz. Karşılaştığı gibi Allah-u Teala biz namaza durur durmaz Akbelallahu Azze ve Celle aleyhi müveşhidi. Rızasıyla yani Cenab-ı Hak ona karşı ikbal ediyor. Felem yasrif anhu hatta yansarifen abdu. Ta namazdan çıkıncaya kadar kulundan ayrılmıyor Hazreti Allah. Allah cümlemize intibahlar nasip etsin. Güzel namazlar nasip etsin. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَكُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي رَدَّ ف۪ينَا اَرْوَاحَنَا بَعْدَ اِذْ كُنَّا اَنْوَادَ. Yaktık, uyuduk. Olduk bir öyle. Ne sağımızdan haberimiz var, ne solumuzdan haberimiz var. Bazı uykularda ağır olur. Hiç dünyasından çekilmiş gitmiş. Sabahleyin uyandık. Böyle gibiyken sabahleyin yemezinin sesinden uyandık. Yahut uykumuz uyandık. Şimdi insana ilk düşen vazife elhamdülillah. Bu ölü hayattan beni şimdi diri hayata nail ettin. Raddefina ervahana. Bir an evvel ölü gibiyken şimdi bizim ruhumuzu bize iade etti. Hayatımızı yenilerek ve taze bir hayata kavuştuk. Onun için bize ilk lazım olan şey elhamdülillah demek. Onun için uyandığımız vakitte bunu böyle beller de elhamdülillahillezî redde fînâ ervâhana bâdi izkünnâ envâten demek vazifemiz oluyor. İzâ kâme ahadikum minel meclis fel yüsellim. Bak şu Allah-u Teala'nın bize olan lütuflarına, ikramlarına. Oturuyoruz şimdi. Bir muhabbete toplandık. Gitmek istiyorum ben evime. Giderken esselamu aleyküm felisselim. Bu selamı ver, öyle git evine. Fe innehu yüktebilehu elfu hasene. Biri on var ya, burada bire bin. Bir selama bin tane Allah-u Teala cevap veriyor. Elfu hasene. Bin hasene. Faziletin büyüklüğüne bakınız. Kardeşlerimizin birbirlerine yaptığı duanın mükafatı. Ve yukdalehu elfu hace. Bin hacete de gada olunur diyor. Bu bin sevaptan başka. Bin de haceti rıva olur. Daha. Ve yahucu min zünubihi keyemü velede tüümmü. Anasından doğduğu günde günahlardan sıyrılır. Allah-u Teala kitabında bize اِذَا حُيِّتُمْ بِدَحِيَّتِمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. Tevrut. Allah Celle ve Ala'nın ve Resulü lisanıyla bize bildirdiği Esselamu Aleyküm gelirken de girerken de odanıza Esselamu Aleyküm der ki girersiniz. Çıkarken de Esselamu Aleyküm der böyle çıkarsınız. Bu da öğretilen sözden dolayı, söylediğimizden dolayı bin mükafat, bin hacet görülüyor. Günahlarımızda mağfiret ilahiyeye mezun oluyoruz. İzâ kara'e ibn-i âdem es-secide. Kur'an okuyorsun namazın dersinin aksına ya. Bakıyoruz da 14 tane secde var. Ancak 3 kişi, 5 kişi secdeye yapıyor ya yapmıyor. Bu gelen kalan secdeler ya okuyucuların farkına varmıyorlar bunun secde olduğunda. Halbuki secde denilen bir kelime var. Yanı başında da bir işaret var. Burada secde edilecektir diyerekten. Tabi okuyan adam onun herhalde bilmesi lazım. Buna karşı kalkıp derhal secdesini yapması lazım. Bak derhal yaparsa mükafatı büyük olur. Okuduktan sonra bırakırsa borcunu ödemiş olur. Bu insan secde ayetini okudu, secdede. Kalktı secdesini yaptı. Tezele şeytan yepki. Şeytan uzaklaşır, ağlaya ağlaya. Yekul yahuyle, ümmide ibni âlem sücud, secde felehül cennet. İnsanoğlu secdeyle emrolundu, yaptı, felehül cennet, cennete nail oldu. Ve ümmirtü bir sücud, ben de emrolundum ama sağsay, lanetim yapmadım bu secdeyi. Feliyen ne abi kendi kendine nedametler, pişmanlıklar gösterirmiş şeytan. Sonunda yapılır da sonra yapılanla öndeki farklı yaptığın arasında cevap cidden fark olur. İzâ kara'el kâre fe'ehta. Öğrenmeye çalışıyorum Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Fakat bize tam manasıyla okuyamayız. Okuyamadığımızdan dolayı hele acemi olursa çok yanlış olur ekseriyetle. Böyle hata ediyor. Evrehene. Yahut okurken lehinle okuyor. Hata o da. Mesela elhamdülillahi rabbi havalara kalpler sokuyor araya. Mevken-i ademiyen yahut bizim gibi acemi bir insan. Ketebehül melek kema ünzil. Melek onu inzal olunduğu gibi yazar. Senin ağzında okuduğun yanlışlık.

0: Bismillahirrahmanirrahim. İhda ayatı. Şafiilere göre de Bismillah Elham ayetlerinin birisidir. 7 tane sayarına. 7'sinin baş birisi Bismillah. 6 tane de Elham'dan kadar 7'ye getirir. Bizimki ise ayrı sayılmıştır. İlâ kurribe ilâ ahalikum ta'amı ve huve sa'imin. Fel yekul Bismillah velhamdülillah. Allahümme leke sumtu ve alâ rızkı iftartu ve aleyke tevekkeltu. Subhaneke ve bihamdik tekabbel minni inneke entes semiyul alim duasını öğretmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlu olduğumuz vakitte, yemek yediğimiz vakitte bu duayı okumamız lazım. Gerek Ramazan'da, gerek Ramazan'ın gayrısında, oruçlu olduğumuz halde böyle bir ikrama uğrarsak evimizde bakmıyordu. Bismillah velhamdülillah. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkı iftartu. Onu biz öğrenmiştik ama burada da başka türlü. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike iftartu ve aleyke tevekkeltu. Sübhaneke ve bihamdik. Yine burada da bir tesbih, bir tahmid yapıyor. Tekabbel minni. Benden kabul et bu orucuda. İnneke entes semi'ulim. Çünkü sen büyüdüsün. Aynı zamanda bilicisin de. Bu iki söz çok mühimdir. Biz Allah-u Teala'yı her harekatımızı bilen, her harekatımızı işiten olarak kabul ederiz. Allah Celle ve Ala kara karıncanın kara taşın üzerinde küçükken okuduğumuz dersin şeyse kara taşta kara karıncanın gezdiğini gören Allah. Onun ayağının tıkırtısını duyan Allah. Yani bizim geçen Kur'an'da da daima ya'lemu sidre ve ahfa. Dünyaya gelmeden evvel halimizi bilen Allah. Sen öyle Allah'sın ki yarattı. Hem semiyesin hem alimsin. Bu itikat ne zaman bizim içimize yerleşirse işte tam Müslüman o zaman olur. Ama bunu biliyoruz ama yine fenalıkları yaparken unutuveriyoruz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat, samadaniyesine mazhar etsin. Her zaman hifz-i himayesinden bizi zerre miktar ayırmasın. Son nefeste de cümlemizde husn-ı hatimeler nasip edip buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh sırrına sözünü söylemeye cümlemize nasip etsin inşallah.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Et-Tevvab. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşinden. Bana affından hisse ver, koru gazabından.

Allah tevvaptır. Yani kendisine dönenlerin günahlarını affedendir. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi. Öğrendi ve onlarla ona tevbe etti. Yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir. Çok acıyandır. İnsan denenmek için yaratılmıştır. Bu sınav içeriğinde en önemli görev, en güzel davranışı sergilemektir. Biz insanlar bu yönde çabalarken, zaaflarımızın sonucu olarak bazen de hataya düşebiliriz. Neden mi? Çünkü biz insanız. Yüce kitabımız bizi bize şöyle tanıtmıştır. İnsan, aceleci, sabırsız, kibirli, tartışmacıdır. Cahil ve zalim olabilen insan, iyi ve kötü olabilir. Bunlar sınavda denenecektir. Ama her kötü gidişatın geri dönme fırsatı da yine insana verilmiştir. Günahtan sonra tevbe ile Allah'a dönüş kapısı açıktır. İsyanı bırakıp itaate dönmek tevbedir. Allah'ın bizim bu dönüşümüze imkan tanıması merhamet ve lütfu gereğincedir. Tevbenin kabulü tevvab olan Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir kimsenin tevbeyi yaratma kudreti yoktur. Bize düşen, ey Rabbim, bize tevbe etme arzusu ver niyazıdır. Samimiyetle ve pişmanlıkla yapılan tevbeler kıymetlidir. Hatadan dönüşün vakti yarın değil, derhaldir. Nasıl ki unutarak vakti geçirilen bir namazı hatırladığımız an telafi etmemiz gerekiyorsa, tevbe içinde kalbimizde bir yöneliş arzusu verildiği an, o anda pişmanlığımızı ifade etmeliyiz. Sık sık tevbe yapmamız kulluğumuzun gereğidir. Çünkü mağfiret dilemek kulluktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, masum olduğu halde mağfiret dilemekle emrolunmuştur. Resulullah Efendimiz meclisteki oturuşunu her zaman istiğfarla bitirirdi. İnsan için mutlaka bir dönüş yolu vardır.

Bazen ufacık kıvılcımlar gönüllere alev aldırırken, bazen de yürekler soğuk mermerlere dönüşmüştür de, kürekle ateş dökülse yine yanmaz. Hayat tarzımız Allah'ın razı olmayacağı şekilde akıp giderken, Allah Celle Celaluhu bize merhamet eder de, düşündürücü ve ibret verici hadiselere dikkatimizi çeker. İşte kalbimizde bizi tevbeye yöneltici bir takım korkular oluşuyorsa, bu bir işarettir. Bu korkularla yüzleşmek yerine onları gafletle örtmeyi seçersek, kendi kendimizi pişmanlığın ve geri dönüşün fırsatından mahrum bırakmış oluruz. Gafletimiz, günahımızın çirkinliğini, yalnızlığımızı ve onun azabından kaçamayacağımız gerçeğini devamlı örter ya da öteler. Oysa ki onun bize yöneleceği umudunu taşımak, bu ismi şerifin biz insanlara en büyük nasibidir. Bugün insanın yaratıcısıyla arasını açmaya yönelik birçok sistem ve felsefi düşünce yapıları mevcuttur. Buradaki asıl sorun, insanın yaptığı birçok hatanın farkında olması ama o çirkinliklerle kendisine ve çevreye verdiği zararla yüzleşmeye yanaşmayışıdır. Ey kullarını tevbeye teşvik edip tevbelerini kabul eden Rabbimiz, doğaya takındığımız düşmanca tutumlarımızdan, kâr tutkumuzun bize gaye olmasından, ihtiraslarımızın helali unutturmasından, tokluğumuzun israf seviyelerini aşarak obezleşmesinden ve de kendimizle senin arana koyduğumuz tüm bağımlılıklarımızdan pişmanız. Bizi bağışla Rabbim.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon.

0: başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya yani biblolar ondan sonra yani toz tutacak deodorantlar bunlardan uzak duralım.
1: Kozmetik ürünler.
0: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
1: Evet.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Keşfe hazır mısın?
1: Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda.
0: Play Store ve App Store'dan hemen indirin.
1: Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, mucağın gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan ab hayat içmiş gibi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun, cümlenizde sevdiklerinizle beraber iki cihan saadetine erdirsin. Muhterem kardeşlerim, insanoğlu çok mükemmel bir yaratıktır. Allah çok mükemmel yaratmış. İnsanın vücudu, varlığı çok muazzam bir kainattır. Bir küçük alemdir insan. Hatta içine büyük alemler sığdırılmış bir küçük alemdir. Gönül dünyası vardır ki dışımızdaki dünyadan çok daha zengin, çok daha geniş bir iç dünyamızdır o. Bu içimizdeki dünya, dışımızdaki dünya daha geniş olduğuna göre şu bizim cirmimize nasıl sığmış diye de insan hayret eder. İşte bu iç alemimizin enteresan olaylarından birisi de rüya olayıdır. Rüya her zaman sevgili kardeşlerim böyle materyalist batılı psikologların veya doktorların diyelim ruh doktorlarının yorumladığı gibi alt şuura itilmiş olan duyguların ve izlenimlerin dinlenme anında, uyku anında üst şuura tesir etmesi olayı demek değildir. Bundan çok daha geniş bir anlamı vardır. Bir takım ilahi hakikatlerin, mesajların insanlara gönderildiği bir alemdir. Rüya alemi olayı. Rüya olayı çok önemli bir olaydır. Fevkalade önemlidir. Rüyaların anlamları vardır. Bu anlamlar bazen öbür alemlerden bize haber ve mesaj mahiyetindedir ve çıkar. Pat diye çıkar. Yani bir gün evvel bir şey görürsünüz, ertesi gün o gördüğünüz çıkar. Nasıl oldu bu? İşte bu rüya sadece izlenimlerin ve duyguların ve isteklerin efendim böyle üst şuura yansıması değil de onda. Bir İnsanın ruhu bir takım rüya ile başka alemlerle irtibat kuruyor. Bazı haberler geliyor ve o haberleri alıyor insan ruhu.

rüya halindeyken. Bunun için rüya önemli bir olaydır. Rüyanın tabiri de çok önemlidir. Dikkat etmek lazım. İnsanın gördüğü rüyalar ne manaya geliyor? Bazen ikaz olur insana. Bakarsınız efendim kıyamet kopmuş. Efendim mahşer yerindesiniz. Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilmek için sıra bekliyorsunuz. Titrer titriyorsunuz. Kan ter içinde uyanırsınız. Eyvah, öyle bir rüya gördüm ki ter içinde kalmışım. Hesaba çekiliyormuşum. Efendim Allahu Teala Hazretlerinin divanındaymışım. Mahkeme-i Kübra'daymışım. Ne demek bu? Allahu Teala Hazretleri sana ikaz ediyor ki bak ey kulum, ahirette böyle bir Mahkeme-i Kübra olacak. Ben sana şimdi rüyada olmuş gibi bu olayı şey yapayım da efendim bir tattırayım da o günün ne kadar dehşetli bir gün olduğunu anla, aklını başına topla, günahlardan kendini çek, sevaplı işlere koş demektir. Bunun yorumu bu. Bazen de Allah bir şey bildirir insana, kaybettiği bir şey yeri şurasıdır der, insan rüyadan uyanır gider, onu orada bulur. Allah Allah, hani rüya şeydi, sadece böyle bir takım izlenimlerin depolanan şeylerin üst tarafa sızması, çıkmasıydı, aksetmesiydi değil. İşte bak, yeni bir bilgi, sen bilmediğin bir bilgi sana ulaşıyor. Bazen böyle oluyor. Ben aciz kardeşiniz, kendim hatırlarım. Efendim, gece rüya görüp de ertesi gün okulda bazı şeylerin olduğunu. İnsanın zihni böyle bir gönül alemi, zihin alemi var ki, insanın iç dünyası var ki, çok muazzam bir mekanizma bu. Bunun esrarını keşfetmek kolay değil ama muazzam olduğunu itiraf etmek lazım. Bu tabii tasavvuf yolunda ilerleyen büyüklerimiz, bu alemin yani fatihleri, kaşifleri, bu alemde ilerlemiş insanlar, onlar o gönül aleminin ne kadar mühim olduğunu biliyorlar. Ve o gönül alemleri tertemiz olan o mübarek insanlar, bu gönül denilen manevi cihazlarını, efendim organlarını diyelim, kullanıyorlar. Ona göre şey yapıyorlar, hareketlerini tanzim ediyorlar, şeyleri alıyorlar, efendim algılıyorlar, ilahi mesajları algılıyorlar ve gereğini yapıyorlar. Bir her zaman anlattığım misalle söyleyeyim, efendim Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri, birisiyle çarpışırken karşı taraftan düşmanla karşılaşmışlar, silah çekmişler, saldırmışlar bu Müslüman, ötekisi kafir, çarpışmışlar, yenişememişler. Halbuki Abdullah İbn-i Mübarek çok büyük silahçı, çok usta bir silahçı, önünde kimse dayanamaz, karşı tarafta demek ki iyi yetişmiş bir cengaver. Yenişemeyince Abdullah İbn-i Mübarek demiş ki ben ibadet edeceğim, mola verelim savaşı. O da demiş ki sen ibadet edeceksen ben de ibadet edeceğim. Olur, mola verelim. O gitmiş bir tarafa, bu gitmiş bir tarafa. O Hristiyanca ibadetini yapmış. Abdullah İbn Mübarek de dereden abdestini almış, namazını kılmış. Şimdi aklına gelmiş ki namazı kıldıktan sonra, bak ben şimdi namazı kıldım. Bu adamı atımla kovalıyorum, atı hızlı kaçıyor, yakalayamıyorum, yandan saldırıyorum, olmuyor vesaire. Yani şeyde yenemedim, at üstünde. Efendim süvarilik maharetimle haklayamadım. Hazır şimdi o da aşağı inmişken, ben de aşağı inmişken silahıma saldırayım, sarılayım, üstüne gideyim. Bir yere de kolay kaçamaz. Onu haklayayım diye geçince hatırımdan birden bir ayet-i kerime hatırlamış. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. İnsan bir ahit yaptı mı, bir anlaşma yaptı mı, Allah o ahit anlaşmaya uymayı ister. Uymayanı da hesaba çeker, sorgu sual eder. Niye sen ahdettiğinde sözünde durmadın? Ahdine efendim riayet etmedin, anlaşmanı uygulamadın. Niye yalancılık yaptın? Niye döneklik yaptın diye sorar. Manasında bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime hatırına gelivermiş. Durup dururken, hiç ilgisi yok gibiyken patladak hatırına. Hatıra getiren kim? Düşündüren kim? Allah. Bunu biliyoruz. Ve ma teşâune illâ en yeşâallah. Siz Allah istemese bir şeyi isteyemezsiniz bile. Yani bizim isteklerimiz bile Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Bunun esrarını bilirler. Psikologlar da itiraf eder bunu. Yani biz bir şeyler düşünüyoruz sanıyoruz ama düşündüren de Allah. Ona müsaade eden de Allah. Şimdi tabii düşündüren Allah olduğu için, ona hatırına onu getiren Allah olduğu için bir düşünmüş, Allah demek istiyor ki yani Abdullah İbn-i Mübarek'e bak sen ahdettin, namaz için, ibadet için mola istedin, şimdi sen ahdine riayet etmemek istiyorsun, öyle şey olmaz.

geçen şeyi. Yani ben böyle düşündüm. Sen üstüne saldırayım diye düşündüm. Yerle çarpışarak seni haklarım diye düşündüm. Ama Allah bana ahde riayet etmem gereken ayeti kerimeyi hatırlattı. Bu ne demek yani? Sen ahdini bozmayı düşündün, iyi bir şey yapmadın, ahdine riayet et, doğru ol. Nedir bu yaptığın? Doğru değil demek. Halbuki ben buraya Allah'ın rızasını kazanmaya gelmiştim, Allah sevsin diye gelmiştim. Şimdi demek ki öyle düşünmekle Allah'ın sevmediği bir düşünceyi düşünmüşüm, bir şeye niyet etmişim, sevmediği bir işi yapmaya niyet etmişim. Hay Allah, iyi bir şey yapmadım diye onu düşünüyorum, ona ağlıyorum deyince karşı tarafta çok duygulanmış, demiş ki, siz samimi insanlarsınız, sizin dininiz hak din, efendim, sizin inancınız doğru. Ben demiş Müslüman oluyorum. Kelime-i şehadet getirmiş, sarılmışlar, iki İslam kardeşi olmuşlar. Yani insanın gönlüne muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri neler ilham ediyor, gönül nurlu olunca insan ne mesajlar alıyor, neler neler anlayabiliyor. Bu rüyada da oluyor tabii. Rüyadan başka hallerde de olduğunu biliyoruz. Rüyanın dışında da olur, uyanıkken de olur, vakasında olur insanın. Aşikare hallerde olur. Demek ki bir enteresan yapımız var, bir bedenimiz var, bir iç alemimiz var. Ruhumuz diyoruz, gönlümüz diyoruz, kalbimiz diyoruz, kalbim kırıldı diyoruz, kalbim ısındı diyoruz filan. Bunların hepsi tabir ama bunların altında yatan alem, mana. Yani bir iç alemimiz var, bir dışımız var. İşte etimiz, kemiğimiz, efendim boyumuz, posumuz, dışarıdan görünen efendim kilomuz, ölçümüz. Bu dış tarafı ama bir de iç dünyamız var. Kafa yapımız, gönül yapımız, kültürümüz, kimliğimiz. İşte bunlar önemli. O bakımdan muhterem kardeşlerim, rüyalarınızın önemi var. O rüyalardaki ikazlar önemli. Ve tabii rüya herkese anlatılmaz tabii, onu da şey yapayım. Rüya rüyayla alay edecek, rüyayı yanlış yorumlayacak, efendim rüyayı ciddiye almayan veya rüyanın anlatılmasından sonra işi berbat edecek kimselere, gayri ciddi insanlara anlatılmaz. Aklı başında, akıllı uslu insanlara anlatılır. Rüyanın da esrarı vardır, herkes anlayamaz. Bir rüyada Aziz Mahmud Hüdayi Efendimiz'den naklederek sözümü tamamlayayım. Zamanın padişahı bir rüya görmüş, Sultanahmet, yani Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerinin elini öpmüş, hizmetine girmiş, başına tac edilmiş Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri manevi alemin sultanı. Sultan Ahmet de Osmanlı Devleti'nin sultanı ama hangisi daha yüksek? Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri yüksek. Rüya görmüş, Nemçe kralıyla güreş ediyorlar. Nemçe Avusturya demek. Avusturya kralıyla Sultanahmet rüyada güreş ediyorlar. Avusturya kralı efendim yatırmış Sultanahmet'i, sırtını yere yapıştırmış. Nasıl üzülmüş Sultanahmet? Ben bir kafir kralla efendim güreştim. Eyvah, o da benim sırtımı yere yapıştırdı. Çok dehşete düşmüş, üzülmüş. Acaba demiş, yani Avusturyalılar saldıracak da yenilecek miyiz? Pes mi diyeceğiz? Sırtımız yere gelecek, tuş mu olacağız yani? Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerine rüyayı anlatmış. Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri demiş ki, müjdeler olsun padişahım, yer kuvvetlidir. Yani yere bastığı zaman, sağlam yere bastığı zaman insan sağlam duruyor. Sağlam insan, yere yatmış bir insan hiç kimse bir şey yapamaz. Ayakta olan insanı devirirsiniz de, ama yerde yatan bir insanın yapılacak bir şey yoktur. En sağlam şekilde duruyor işte. Daha ne olsun, her tarafıyla yere sağlam bir şekilde dayanmış. Sağlam bir yere dayamışsınız sırtınızı padişahım demiş. O binaenaleyh siz kuvvetlisiniz. Allah'ın lütfuyla siz demiş galip geleceksiniz. Devlet-i Ali'ye galip gelecek. Avusturyalılara zafer kazanacaksınız, yeneceksiniz demiş. Hakikaten de bundan sonraki şeyde, mücadelede efendim Osmanlı Devleti Avusturya İmparatorluğunu büyük bir yenilgiye uğratmış, çok büyük bir zafer kazanmış o devirde. Yani rüyanın yorumu doğru çıkmış ama siz de belki bu rüyayı dinlediğiniz zaman padişahın endişe ettiği gibi acaba Osmanlılar yenilecek mi diye yorabilirdiniz. Demek ki rüyaların yorumlanması bir maharet işidir, ciddiyet işidir, ilim işidir, irfan işidir. Herkes yapamaz, herkese söylenmez. Efendim, bir de güzel rüyalar,
herkese söylenmez. Güzel rüyalar.

0: söylersen gösteriş olur, riya olur, insanın nefsinin payı efendim, şey yapar, o güzellikler bir daha insana nasip olmaz, gördüğü şeyler kesilebilir. Onun için güzel müşahedeler olursa rüyada onları da herkese söylememeli. Efendim sır saklamasını, efendim sırrı muhafaza etmesini de bilmeli. Allah Teala Hazretleri sevgili akla dinleyicileri zahiri dünyamızı ve iç dünyamızı efendim, pırıl pırıl nurlu eylesin. Sizleri hem dünyada hem ahirette mutlu eylesin, bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ilminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ahkaf Suresi. Sevgili dinleyenler, bugün hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden biri olan Ahkaf suresinden bahsetmek istiyoruz size. İnsanın yaratılış gayesini, iman ve inanç yolunda sabrı, geçmiş kavimlerden alınacak ibret derslerini bizlere hatırlatır. 35 ayettir, ismini surenin 21. ayetinde geçen, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelen Ahkaf kelimesinden almıştır. Ahkaf suresinde yaratılışın gayesi, inkarcıların inadı, anne ve babaya iyilik edilmesi, geçmiş kavimlerin helakinin ibret vesilesi olduğu ve cinlerin Müslüman olmaları anlatılmaktadır. Sure, Allah'ın davetine uymayanların apaçık bir sapıklık içinde bulunduklarına ve ahirette cezalandırılacaklarına işaret edilerek biter.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.
3: Ne?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hint ile kız kardeşinin Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşmaları. Hint binti Utbe kocası Ebu Sufyan'a "Ben gidip Muhammed'e beyat etmek istiyorum." deyince Ebu Sufyan, "Ben senin dün bu sözünü yalanlar davranışta bulunduğunu görmüştüm." dedi. Hint, "Vallahi şu mescitte bu geceden öncesine kadar Müslümanların yaptıkları gibi Allah'a hakkıyla ibadet yapıldığını görmedim. Vallahi onlar geceyi namaz kılarak geçiriyorlar." dedi. Ebu Sufyan, "Sen yapacağın şeyi muhakkak yaparsın. Kavminden bir adamı yanına al da beyat etmeye onunla birlikte git." dedi. Hint, tanınmamak için peçelenmiş, kılık kıyafet değiştirmişti. Tanınacağından, tanınırsa öldürüleceğinden korkuyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan uzakça duruyor, kendisini tanıtmamaya çalışıyordu. Hint, kanının dökülmesi mübah sayılanlar arasındaydı. Hint, "Ya Resulallah, el tutuşup sana beyat edelim mi?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben kadınlarla el tutuşmam. Benim 100 kadına birden hitap etmem, her kadına ayrı ayrı hitap etmem gibidir." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam kadınlarla ancak sözle beyat yapardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e, "Söyle onlara, Allah'a hiçbir şeyi eş ortak tutmamak üzere Resulullah'a beyat edecekler." buyurdu. Hind'in yanında Kureyş kadınları sustular, konuşmaktan kaçındılar. Hind, "Vallahi biz, kadın erkek bizler putlara tapıp duruyorduk. Senin erkeklerden almadığını gördüğümüz bir taahhüdü sen bizden alıyorsun. Erkeklerden istemediğin bir taahhüdü kadınlardan ne diye istiyorsun? Her neyse, biz söylememizi istediğin şeyi de söyleyeceğiz. Ben iyice anlamışımdır ki, Allah'la birlikte başka mabutlar da olsaydı, başımıza gelenlerden bizi korurlardı." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hind'e baktı ve Hazreti Ömer'e, "Söyle onlara, hırsızlık da etmeyecekler." buyurdu. Hint, "Ya Resulallah, kocam Ebu Sufyan pinti ve cimri bir adamdır. Vallahi ben onun haberi olmadan malından bir şeyler çalıyordum. Bu benim için helal midir, değil midir bilmiyorum. Ebu Sufyan ne bana ne de oğluma yeteri kadar bir şey vermiyor." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onun malından kendine ve oğluna yetecek kadar bir şey alabilirsin." buyurdu. Ebu Sufyan, "Senin geçmişteki çaldığın geçti gitti. Gelecekte çalacağın da sana helal olsun." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam gülümsedi, Hind'i yanına çağırdı ve "Demek sen Hint binti Utbe'sin ha?" buyurdu. Hint, "Evet, Allah'a şükürler olsun ki kendisi için seçip beğendiği dinini üstün kılmıştır. Ey Muhammed, muhakkak ki bana rahmetin dokunacaktır. Ben şimdi Allah'a inanmış bir kadınım." dedi ve yüzünden peçesini açtı. "Ben Hint binti Utbe'yim. Allah geçmişleri bağışlar. Sen de benim geçmişlerimi

0: Günahlarımı bağışla ki Allah da seni bağışlasın dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Hind'e hoş geldin buyurdu. Hind, vallahi ya Resulallah, dün yeryüzünde senin çadırındakiler kadar zillete ve hakarete uğramasını özlediğim bir çadır halkı yoktu. Bugün sabaha çıkınca senin çadırındakiler kadar izzet ve şerefe ermesini özlediğim bir çadır halkı yoktur dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, bu hal sende daha da çoğalsa gerektir buyurdu. Fatıma binti Utbe de, senin çadırın ve içindekiler kadar kin duyduğum ve Allah'ın yağmalatmasını arzuladığım bir çadır yoktu. Fakat şimdi bana senin çadırın ve içindekiler kadar sevdiğim ve Allah'ın mamur ve mübarek kılmasını özlediğim bir çadır yoktur dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, öyledir, vallahi ben kendisine çocuklarından, ana ve babalarından daha sevgili olmadıkça hiçbiriniz gerçekten iman etmiş olmazsınız buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'e döndü ve söyle onlara, zina etmeyecekler buyurdu. Hint, ya Resulallah, hür kadın zina eder mi hiç dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, hayır, vallahi hür bir kadın zina edemez buyurduktan sonra Hazreti Ömer'e, söyle onlara, çocuklarını da öldürmeyecekler buyurdu. Hint, vallahi küçükken onları biz büyüttük yetiştirdik, büyükken onları siz öldürdünüz. Sen bize Bedir günü öldürmedik çocuk bıraktın mı ki onları öldürelim. Her neyse, bu sizin ve onların bileceği bir iş dedi. Hazreti Ömer Hind'in, sen bize Bedir günü öldürülmedik çocuk bıraktın mı ki sözüne o kadar güldü ki az kalsın arkasına devrilecekti. Peygamberimiz aleyhisselam ise sadece gülümsedi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'e, söyle onlara, elleriyle ayakları arasından bir iftira düzüp getirmeyecekler buyurdu. Hint, vallahi iftira çok kötü bir şeydir. Bize ancak doğru yol ve ahlaki faziletler emrolunuyor dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'e, söyle onlara, Allah'a taat ve kulluk sayılan işlerde Resulullah'a muhalefet ve itaatsizlik etmeyeceklerdir buyurdu. Hint, vallahi şu meclisimizde hakkımızdaki herhangi bir şeyde sana itaatsizlik ve muhalefet edelim diye oturmadık. Babam anam sana feda olsun. Sen bizi ne kadar şerefli, ne kadar güzel şeylere davet ettin dedi. Peygamberimiz aleyhisselam onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Hind'in Peygamberimiz aleyhisselama oğlak kebabı hediye edişi ve koyunlarının ve kuzulayıcılarının bereketlenişi. Peygamberimiz aleyhisselamın Ebtaht'ta bulunduğu sırada Hind binti Utbe, kestirdiği iki körpe oğlağını ateş veya güneşte iyice ısıtılmış taş üzerinde kebap yaparak Peygamberimiz aleyhisselama gönderdi. Hizmetçi kadın Peygamberimiz aleyhisselamın çadırına vardı, selam verdi. İçeri girmek için izin istedi. İzin verilince Peygamberimiz aleyhisselamın yanına girdi. O sırada Peygamberimiz aleyhisselamın yanında zevcesi Hazreti Ümmü Seleme ile Hazreti Meymune ve Abdülmuttalip oğulları kadınlarından da bazıları bulunuyordu. Hind'in azatlısı kadın, hanımın bu hediyeyi sana gönderdi. Kendisi bugünlerde, bu yıllarda koyunlarımız çok az kuzuluyor diyor ve kebabı kuzudan yapmadığı için özür diliyor dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah sizin koyunlarınızı bereketlendirsin ve kuzulayıcılarını çoğaltsın diyerek dua etti. Hizmetçi kadın Hind'in yanına dönüp Peygamberimiz aleyhisselamın duasını haber verince Hind buna çok sevindi. Hizmetçi kadın, koyunlarımızın ve kuzulayıcılarımızın öylesine çoğaldıklarını gördük ki ne bundan önce ne de yakın zamanlarda böylesini hiç görmemiştik derdi. Hint de, bu Resulullah aleyhisselamın duası bereketi yüzündendir. Hamdolsun o Allah'a ki bizi İslamiyet'e hidayet etti. Bir gece rüyamda kendimi güneşin altında devamlı olarak ayakta duruyor, yakınımda bulunan gölgeye gitmeye bir türlü güç yetiremiyor bir halde görmüştüm. Resulullah aleyhisselam bize yaklaşınca sanki gölgeye girivermiştim derdi. Hint Müslüman olunca evlerindeki putu keserlerle vurup parça parça etmiş ve biz senden dolayı ne kadar gurur, aldanış içinde idik demiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam.

Selam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Erenler Kervanı'nın sadık yolcuları, bugünkü yolumuz birbirinden güzel ilahilerle dimağımıza yerleşmiş bir muhterem zata uğradı. Eşrefoğlu Rumiye. Eşrefoğlu Rumi, Anadolu'da yaşayan büyük velilerden şair bir zattır. İsmi Abdullah olup babasınınki Eşref'tir. Babasının ismiyle şöhret bulmuştur. Babası Mısır'dan İznik'e göç etmiş ve Eşrefoğlu Rumi İznik'te dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi belli değildir. 1484 yılında İznik'te vefat etmiştir. Türbesi İznik'tedir. Eşrefzade-i Rumi diye de bilinir değerli dinleyenler. Babasının terbiyesi altında büyüyen Eşrefoğlu Rumi, önce İznik'te bulunan medreselerde çeşitli alimlerden ders alır. Zamanın zahiri ilimlerinde üstün başarılar elde eder. Sonra Bursa'ya giderek Padişah Çelebi Mehmet'in medresesine girer ve burada tefsir, hadis ve fıkıh ilimleri üzerinde söz sahibi olan alimler derecesine yükselir. Buradan mezun olunca da Bursa'da müderrislik yapan hocası büyük alim Alaaddin Ali Hazretleri'nin yardımcısı olur. Nefsini terbiye etmek, kalp aynasını cilalamak için kendi kendine uğraşmaya başlar. Bu yolda bir hoca bulmanın şart olduğunu düşünerek kitaplarını dağıtır ve Bursa'da bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin huzuruna gider. Talebesi olup hizmetiyle şereflenmek istediğini bildirir. Emir Sultan, Abdullah'ın tasavvuf yolunun aşkıyla yandığını görünce onu evliyanın büyüğü Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ne gönderir. Sonra Ankara'ya gider ve yeni hocasına tam teslim olur. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Abdullah'taki kabiliyeti keşfederek ona nefsini terbiye edecek vazifeler verir. Yaşı 40'ın üzerinde ve büyük bir alim olduğu halde hocasının emirlerine baş üstüne diyerek sarılır. Kendisine verilen helâ temizleme vazifesini bütün gayretiyle yapmaya başlar. Nefsinin isteklerini terk edip istemediklerini yapmak için büyük çaba sarf eder. Bu şekilde riyazet ve mücahedeye devam eder. Hocası Hacı Bayram-ı Veli'ye 11 yıl hizmet etmekle şereflenir. Bu kadar zaman zarfında hocasının üstadın huzurunda lüzumsuz konuşmak edebe aykırıdır. Sözü üzerine yanında bir kelime bile konuşmaz. Sadece sorulan suallere kısa ve öz olarak cevap verir, edebe ziyadesiyle dikkat ederdi. Eşrefoğlu Abdullah 11 yıl içinde pek çok imtihandan geçer. Yaptığı güç işlerden hiç şikayette bulunmaz. Bu sabrı ve hocasına karşı muhabbeti ve hürmeti üzerine Hacı Bayram-ı Veli kızı Hayrünnisa'yı ona nikah ederek zevciliğe verir. Bir müddet daha hizmete devam eden Eşrefoğlu Abdullah hocasından izin alarak Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek üzere İznik'e gider. Orada kendi iç alemiyle baş başa kalır. Hocasından ayrılığı onu yakar, hasretine fazla dayanamaz ve tekrar Ankara'ya döner. Hacı Bayram-ı Veli damadını tasavvuf yolunda derecelerinin ilerlemesi için tekrar İznik'e gönderir. Orada 40 gün nefsini terbiye etmesi için halvete girmesini, sonra Ankara'ya gelmesini emreder. İznik'e gidip geldikten sonra hocası Hama şehrinde Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin torunlarından bir Hüseyin Hamevi'nin huzuruna gidip Kadiri yolunu öğreniniz buyurur. Bu emri yerine getirmek üzere hazırlığa başlar. Hanımını ve biricik kızı Züleyha'yı bir merkebe bindirerek Hacı Bayram-ı Veli ile vedalaşır. Günlerce zahmetli ve yorucu yolculuktan sonra Hama'ya, yeni hocasının huzuruna varır. O gün hacdan dönen Hüseyin Hamevi ilahi bir ilhamla Eşrefzade'nin gelmekte olduğunu anlayarak talebelerine "Bugün Anadolu'dan bir er geliyor. Gidip karşılayınız." buyurur. Karşılamaya çıkan talebeler zahmetli ve zorlu bir yolculuktan dolayı elbiseleri eskimiş olduğu için Eşrefoğlu Rumi yanlarından geçtiği halde hocalarının söylediği zatın o olduğunu anlayamazlar. Dergahın kapısına varan Eşrefzade Rumi Hüseyin Hamevi tarafından itibarla içeri alınır. Hanımı ve çocuğu ise Hüseyin Hamevi'nin hanımı tarafından kendilerine ayrılan odaya götürülür. Eşrefoğlu Rumi burada halvette kaldıktan sonra Anadolu'ya irşat için görevlendirilir. Hüseyin Hamevi Abdullah'ı Anadolu'ya uğurladıktan bir müddet sonra arkasından bakar ve "Abdullah-ı Rumi koca bir deniz imiş. Bizde bulunan her şeyi çekip sinesine aldı." buyurur. Çocuklarıyla birlikte Ankara'ya giden Abdullah-ı Rumi, kayınpederi Hacı Bayram-ı Veli'nin yanında bir müddet daha kaldıktan sonra İznik'e gider. İznik'te önceleri müzevi, yalnız bir hayat yaşayan Eşrefoğlu, şan ve şöhretten hiç hoşlanmaz. Kimsenin dikkatini çekmeden fakirane bir hayat yaşar ve insanlardan uzak kalmaya çalışır. İznik'e Hama'dan bir zatın gelmesiyle durum değişir. O zat, herkese Eşrefoğlu'nun menkıbelerini anlatmaya başlayınca, İznik halkı kendisine hürmet ve itibar göstermeye başlar. Bundan rahatsız olan Eşrefoğlu Rumi, dağlara çekilir. Tekrar uzet hayatına başlar. Dağlarda dolaşırken bir köylü onu görür ve suçlu olduğunu sanarak yakalar. Gayesi onu teslim edip mükafat almaktır. Fakat onun şöhretini duyan köylünün annesi kendisini tanıyınca mesele anlaşılır. Köylü ve annesi de Eşrefoğlu'na talep olur. Bunun üzerine İznik'e dönen Eşrefoğlu asıl vazifesi olan insanlara doğru yolu anlatmaya başlar. İlk talebesi olan ve kendisini yakalayan köylü onun için Pınarbaşı denilen yerde bir dergah yaptırır. Eşrefoğlu Rumi burada talebelerine ders vermeye başlar. Talebelerinin nefsini terbiye etmek için riyazet ve mücahedeler yaptırmaya, gurur, kibir, ucub gibi kalp hastalıklarından kurtulmaya büyük gayret gösterir. Abdullah-ı Rumi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinden önce Müzekkin Nüfus isimli bir kitap yazar. Bu kitabını okuyan herkes çok beğenir. Bundan ayrı olarak Tarikatname, Delalilün Nübüvve, Fütüvvetname, İbretname, Mazeretname, Elestname, Nasihatname, Hayretname, Münacatname, Cinanül Cenan, Tacname, Esrar-ı Talibin gibi eserleri vardır. Divanında pek güzel eserler, kasideler bulunmaktadır. Yunus Emre'nin şiirleri tipinde şiirler söylemiştir. Şiirlerinde Eşrefoğlu Rumi mahlasını kullanan Abdullah-ı Rumi daha çok öğüt tarafındadır. Halk arasında en çok söylenen ve en meşhur şiiri Tevbe'ye geldir. Ey hevasına tapan, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Hakka tap, haktan utan, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Nice nefse uyasın, nice dünya kovasın, vaktola usanasın, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Sen dünya perest oldun, nefsin ile dost oldun, sanma dirisin, öldün, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Sen teni sandın seni, ölmedin senden teni, odlara yaktın canı, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Gör bu müvekkelleri, yazarlar hayrı şerri, günahtan gel sen beri, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Göçer bu dünya kalmaz, ömür payidar olmaz, son pişman az sıkılmaz, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Tevbe suyuyla arın, deme gel bugün yarın, göresin hak didarın, Tevbe'ye gel Tevbe'ye. Eşrefoğlu Rumi sen, tevbe kıl erken uyan, olma yolunda yayan, Tevbe'ye gel Tevbe'ye.

Eşrefzade Rumi bir vaazında şöyle buyurur değerli dinleyenler. Ey Müslümanlar! Dünya dedikleri bir hiçten ibarettir. Hiç olduğu şuradan anlaşılıyor ki sonucu hiçtir. Hiç olan dünyaya gönül veren, yolunda ömrünü çürüten ve hiç olan şeyi isteyenler de bir hiçten ibaret kalacaklardır. Ama hiçi hiç sayan ariftir. Azizim, sen o sultanları gözünün önüne getir ki onlar dünyaya geldiler. Lakin dünyaya itibar etmediler. Dünyanın arkasına düşüp hırsla dünyalık toplamaya çalışmadılar. Ahiret amelleriyle meşgul oldular. Onlar bu dünyanın ahiret yolunun üzerinde bir yol uğrağı olduğunu anladılar. Buna aldanmak olur mu? Yol tedarikinde bulunup kafileden ayrılmadılar. Bu dünyaya gönül verip aldanmadılar. Aziz kardeşim, temiz ve pak erlerle aziz canları gör. Onlar bu dünyaya aldanmadılar. Allahü Teala kendilerine ne verdiyse nefislerinden kestiler. Kendi nefislerine vermeyip fakirlere dağıttılar. Açları doyurup çıplakları giydirdiler. Muhtaçları arayıp buldular. Kapılarına gelenleri mahrum etmediler. Darda kalanların gönüllerini ferahlattılar, işlerini gördüler. Şu hadis-i şerifi kendilerine düstur edindiler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Akıllılar bu dünyada şu üç şeyle meşgul olurlar. Böylece onlar herkesin üzüldüğü gün bayram ederler. 1. Dünya seni terk etmeden sen dünyayı terk edesin. 2. Her şeyden kurtulasın. 3. Rabbinle buluşmadan Rabbin senden razı olsun. Bunlara riayet eden kimse Allahü Teala ile görüşüp kabrine öyle gider. Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin. Hak'tan özge ne ki var? Gönlünden silen gelsin. Dervişlik dedikleri nihayetsiz denizdir. Bu payansız denizin mevcini duyan gelsin. Derviş dili nur doğar. Her lahza göğe ağar. Ben diyem doğru haber. Canına kıyan gelsin. Dervişin gözü açık, düğünü güğünü uyanık. Bu söze Rabbim tanık, bakmadan gören gelsin. Dervişin kulağı sak, haktan alır ol sebak. Deprenmeden dil dudak, sözü işiden gelsin. Dervişler hakkın dostu, canları ezel mesti. Aşk şem'ini yaktılar, pervane olan gelsin. Bu Eşrefoğlu Rumi, dervişliğe geleli, nefsindendir çektiği, nefsin öldüren gelsin. Eşrefoğlu Rumi, 1484 yılında İznik'te vefat eder değerli dinleyenler. Programımızı Eşrefoğlu'nun çağlayan gönlünden akan, beslenmiş güzel bir ilahiyle bitiriyoruz. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi, dini imandan ayırma. Bir sonraki kervanımızda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

Okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

meşguliyetlerini anlatan şiiri okuyor idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbni Abbas gördüm diyor peygamberi ben bir gece. Yıldızlardan karanlığa damlıyorken nur sessizce. Göz gezdirdi gökyüzüne Efendimiz. Sonra hemen şu mealli ayetleri okumuştu. Dinledim ben. Elbette ki gökler ile şu dünyanın halk işinde, gecelerin, gündüzlerin bütün gelip gidişinde, yaratanın birliğine, kudretine alamet var. Fakat bunu sezer ancak akılları tam olanlar. Ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah derler. Gökler ile yerin bütün hilkatini fikrederler. Ey Rabbimiz derler, bunu yaratmadın boş yere sen. Noksanlardan çok uzaksın, koru tamu ateşinden. Ey Rabbimiz, atar isen cehenneme sen her kimi, onu rüsvay buyurursun, destekleyen yok zalimi. Ey Rabbimiz, bir çağıran duyduk, nida ediyordu, ki Rabbiniz olan zata iman edin siz diyordu. Dinledik ve iman ettik. Ey Rabbimiz, sen de lütfen bağışla hep suçumuzu, arıt bizi kötülükten. Son nefeste canımızı iyilerle al beraber, elçilerle vaat ettiğin bize ecri, sevabı ver. Bizi kalkım gününde de yapma rezil olanlardan, şüphe yok ki sözlerinden caymazsın sen hiçbir zaman. Onların bu duasını Allah kabul eyleyerek, ben buyurduğu muhakkak ki içinizden kadın erkek, hiç kimsenin güzel iyi işleyini etmem heder. Sizler birbirinizden oldunuz hep kadın ve er. Benim için hicret eden, yurtlarından sürülenler, yolumda hem eza gören, cihad eden ve ölenler, bunların hep günahını rahmetimle yuyacağım. Altlarından sular akan cennetlere koyacağım. Onlar orada umulmadık bir sevaba ulaşacak. Mükafatın en güzeli yanındadır hakkın ancak. Efendimiz bundan sonra döşeğinden hemen kalkar, koyulurdu ibadete. Ondan daha tatlı ne var? Peygamberin nazarında en sevgili şey namazdı. Namaz vakti yaklaşınca hiç kimseyi tanımazdı. Yaradanın azameti birdenbire kuşatırdı. Allah onu bu anlarda tek başına yaşatırdı. Saatlerce namaz kılar, ayakları şişer idi. Bunu gören sahabiler hayretlere düşer idi. Birçok günler oruç tutar, umar idi yarlanmak. Rabbim derdi, tevvap sensin, yarlayan sensin ancak. Bir fırtına koptuğunda ızdıraba düşerlerdi. Ya Rabbi her felaketten sığınırım sana derdi. Daim Allah korkusuyla gözlerinden yaş akardı. O sevgili peygamberin bu halinde hikmet vardı. Bir vakitler ashabına, bildiğimi benim eğer siz de bilmiş olsaydınız, şimdikinden çok az güler, daha fazla ağlardınız. Ağlardınız elbet dedi. Ebu Bekir sordu bir gün, Efendimiz evet dedi. Mürselatla Hud, Vakıa, Amme gibi surelerden saçlarıma aklar düştü, oldum artık ihtiyar ben. Bir ölüyü gömerlerken bulunmuştu Resul-i Hak, o kadar çok ağladı ki ıslanmıştı kuru toprak. Sonra bunun hikmetini müminlere duyurdular. Kendinizi bugün için hazırlayın buyurdular. Efendimiz bak ne diyor, gözündeki çapağı sil. Beş şeye gelip sataşmadan beş nesnenin kadrini bil. Kadrini bil ölüm henüz gelmemişken yaşamanın. Hastalıktan önce sağlık, işten önce boş zamanın. Kıymetini bil gençliğin, çökmemişken ihtiyarlık. Kadrini bil zenginliğin, sataşmadan sana darlık. Harcayışta tutumluluk, geçinmenin yarısıdır. Tutumluya zenginliği, vaat eyleyen tanrısıdır. Kıyamette Ademoğlu, şu beş şeyden sorulmadan, Rabbisinin huzurundan ayrılamaz hiçbir zaman. Hayatını nerelerde, ne suretle bitirmiştir? Gençliğini neler ile oyalamış, yitirmiştir? Malı nasıl kazanmıştır? Nerelere sarf etmiştir? Öğrendiği bilgilere uygun mudur yaptığı iş? Bir de onun insanlara verdiği şu derse bakın. Sonunda af dilemeye kalkacağın işten sakın. Sizler öyle asık surat durmayınız insanlara. Çünkü Yüce Allah gazap eder surat asanlara. Acıyana acınılır, affetmeyen affolunmaz. Dilinizin belasını çekersiniz çok ya da az. Efendimiz el açarak, ey Allah'ım derdi senden, tam bir sebat, doğru bir dil, selim bir kalp isterim ben. Peygamberin Mevlasına güvenci de çok yüksekti. Hiçbir vakit düşmanlardan ne yıldı ne korku çekti.

Efendimiz bir ağacın gölgesinde uyuyordu. Fakat onun aydın kalbi her niyeti duyuyordu. Oradan geçen bir bedevi ağaçtaki kılıcıyla peygamberi vurmak için davranırken son hıncıyla gözlerini açtı hemen. Gülümsedi Efendimiz. Ne kalbinde bir çarpıntı ne de vardı yüzünde iz. Bedevi kim benden dedi seni bugün kurtaracak? Efendimiz tereddütsüz cevap verdi. Cenab-ı Hak. Bedevi'nin bu cevaptan yüreğine korku doldu. Başlamıştı titremeye, kendisine bir hal oldu. Onun göğe kaldırdığı elleri hiç boş dönmezdi. Ebu Cehil'i benzerini bu dehşetli silah ezdi. Bir zat bir gün lütfen dedi Allah'a sen dua buyur. İnsan hayvan kırılıyor, düşmüyor hiç gökten yağmur. Peygamber el kaldırınca adamcağız sözü kesti. Hava açık bulut yokken birdenbire rüzgar esti. Bulut sardı gökyüzünü, yağmur yağdı tam bir hafta, çöller sanki derya oldu, seller aktı her tarafta. Tekrar gelip aynı adam, dua buyur aman dedi, ev kalmadı yıkılmadık, yağmur dinsin hemen dedi. Efendimiz el kaldırıp Mevlasına dua kıldı, yağmur durdu birdenbire, bulut geçti, gün açıldı. Son söz, yüce şanlı peygamberin tavsifinden acizim ben, ona yalnız Allah deme. Layık başka ne söylersen. Yoktur Hakk'a yakın olan onun kadar, onun gibi. Yaklaşamaz dengine hiç ne bir melek ne bir nebi. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Yamulmadı, yanılmadı, yaradana eğildi o. Allah'a tam bağlılıkla bağlı idi onun özü. Gösterdi pek çok mucize, mucizeydi yüzü, sözü. En devamlı mucizesi getirdiği Kur'an'ıdır. Hak peygamber oluşunun bu en büyük bürhanıdır. İnsanlara doğru yolu bu mübarek kitap açtı. Hidayetin nurlarını üstümüze bol bol saçtı. Odur bütün kitapların en yükseği, en eşsizi. Yaşar dünya durdukça o, kılavuzlar Hakk'a bizi. Bu mübarek kitap sildi yüreklerin paslarını. Bu dindirdi gönüllerin hiç dinmeyen yaslarını. İnsanlara gayesini, hakkı adli bildirdi o. Çeşit çeşit yolsuzluğu yeryüzünden sildirdi o. Beşeriyet onda buldu, onda bulur saadeti. İlahi bir meşaledir her suresi, her ayeti. Arayanlar onda bulur en kıymetli yitiğini. Günahkarlar onda bulur bu dünyada ettiğini. Tamı bütün dehşetiyle hissolunur ancak onda. Türlü türlü nimetiyle çağlar durur uçmak onda. Allah'ın bir nimetidir. Her bucakta okunur o. Canlandırır gönülleri. Her mevzuya dokunur o. Yücelmenin tılsımı o. Faziletin kökü onda. Şaşmaz ona yapışanlar. En mukaddes ülkü onda. Efendimiz onun ile gönülleri aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Bu kitabın bir nefası bin ölüye can verirdi. En azılı düşmanlar da ondan korkar ürperirdi. Peygamberin geceleri aydınlatan nuru vardı. Ağaçlarla dağlar taşlar kendisini selamlardı. Sert kayayı bir vuruşta eylemişti bölük bölük. Hasretinden ağlar idi dayandığı kuru kütük. Allah derken minber kürsü başlar idi sarsılmaya. Sarsılırdı heybetinden o bir ayak bassa dağa. Beytullah'a girer girmez yüzlerce put düştü yere. Fetih günü bu mucize dehşet verdi müşriklere. Yaptığı bir işaretle kamer iki parça oldu. Yüzü suyu hürmetine kör kuyular coştu doldu. Müslümanlar susuzluktan bunaldıkça zaman zaman pınar gibi fışkırırdı sular onun parmağından. Dilsizleri dillendirir, deliliği giderirdi. Onun feyzi rahmetiyle sütsüz de var süt verirdi. Bir nefesle kurtarırdı gözsüzleri gözsüzlükten, kurtarırdı hayvanları arıklıktan, özsüzlükten. Adem toprak iken onun feza beşiğiydi, miracında gökler onun bir adımlık eşiğiydi. Dinin en son tebliğini o yaptı, o mühürledi. Benden sonra bir peygamber gelmeyecek asla dedi. Asım başta olmak üzere muhtacıdır herkes onun. Her zamanda, her mekanda yükselen en gür ses onun. Darda kalan bunalanlar çevresine dolacaktır. Hesap günü en üst makam yalnız onun olacaktır. Yalnız onun sancağıdır dalgalanan mahşer günü. Tutacaktır her tarafı onun sesi, onun ünü.
Ne mutlu ki biz

Bizler böyle bir Resul'e ümmet olduk. Onun yüce sayesinde en büyük bir hürmet bulduk. Onun yüksek ahlakıyla Rabbim bizi ahlaklandır. Dünyada da ahirette de rahmetinle an ve andır. Bizi nasıl doğdurdunsa yine öyle temiz öldür. Yarın büyük divanında yüzümüzü ağart, güldür. Çoktur gerçi kusurumuz. Sen onlara bakma Rabbim. Sevgilinin ümmetiyiz. Hoş gör bizi, yakma Rabbim. Sen ey bütün müminlerin sığındığı tek amacı. Çok sevdiğin Resulünün başı için bize acı. Kavramıştır gadabını nihayetsiz merhametin. Nen eksilir yarlansan, memnun kalır Muhammed'in. Koru bizi sapkınlıktan. İmanla can verdir Rabbim. İyilere sakladığın nimetlere erdir Rabbim. Sensin küçük bir iyiliği karşılayan mükafatla. Ricamızın kabulünü bekliyoruz itimatla. Durup rahmet eşiğinde gece gündüz inliyoruz. Ümit veren ayatını okuyoruz, dinliyoruz. Rabbim sana hamd ederek sözlerimi tamamlarım. Resulünü sevgilerle, saygılarla selamlarım. Ankara 27.10.1943 Muhammed Asım Köksal.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz, babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Evet. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay, her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor, hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz, hayatımızda her zaman olan şeyler, aslında onların, hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından, toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
3: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

0: Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Hacı Bektaş-ı Veli.
1: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Türk gelenek ve görenekleri arasında süt annelik geleneğinin ne kadar süredir bulunduğunu bilmiyoruz. Ancak oldukça yaygın biçimde uygulandığını anlayabiliyoruz. Zira hemen hepimizin akrabaları arasında bir süt dayı, süt amca, süt hala, süt teyze mutlaka vardır. Süt annelik bazı durumlarda annenin sütünün yetersiz kalması sebebiyle, bazı durumlardaysa sırf bir gelenek ve adet olarak gerçekleştirilir. Benzeri uygulamaları Peygamber Efendimizin çocukluk dönemlerinden de hatırlamak mümkündür. Anadolu'da özellikle büyük şehirler, pek tabii İstanbul'da çocuklara süt anne tutulması eski bir adettir. Bazıları bir daye, bazıları süt nine tutar. Bazı ailelerde halkın süt hakkıyla karışmasına, süt anne, süt kardeş namıyla bazı kimselerin aileye girmesine sebep olduğundan bu durum pek hoş karşılanmazdı. Ama genellikle süt nilelerin hepsi fakir, eşi vefat etmiş ve çocuğuyla kimsesiz kalmış kimseler veya kocası bulunsa bile muhtaç durumda olan veya yine fakirlik yüzünden İstanbul'a gelip iş arayan kimselerden olurdu. Süt ninenin daimi olarak, yani çocuk büyüyene kadar hanede kalması asıl arzu edilen şeydi, ama bazı durumlarda tutulan süt nineler evden ayrılır, bu defa bir başkasının bulunması icap ederdi. Yerlerine bir yenisinin bulunmasının zorluğunun yanında süt değiştirmek çocuk için zararlı sayılır, yalnız bünyesini değil ahlakını bile etkilediği düşünülürdü. Bu sebeple daiye denilen bir başka yöntem.

0: Sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin. Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Kıyame, İnsan ve Murselat surelerini dinlediniz.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Akra'da yeni bir program. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey derler, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğini, ne giyeceğini, hangi okula gideceğini ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gezgör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli akra dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizimle paylaşmak isteyen bir misafirimiz var. Biraz uzak yerlerden misafirimiz, Türkiye'den değil, Türkmenistan'dan Alihan Garabey bizimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Merhaba, hoş gördük efendim.
0: Böyle Türkmenistan deyince sanki böyle Türkiye ile de isim benzerliği var değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Türkmenistan ismiyle ilgili çoğunlukla Türkiye'de karıştırılan isimlerden bir tanesi. İlk tanıştığımız zamanlarda insanlar haliyle yani şeklimizden, şemailimizden, farklı bir ülkeden geldiğimizi fark ediyorlar hemen ve soruyorlar nerelisin kardeşim diye. Türkmenistanlıyım dediğin zaman bu Doğu Türkistan mı diye hemen karıştırıyorlar. Aslında Doğu Türkistan farklı bir bölge. Orası genel Türkistan'dır. Biz Batı Türkistan'ı yaşıyoruz ve orada Türkmenistan diye bir ülke var.
0: O çok karıştırılıyor. Türkistan dediğimiz bölge aslında çok büyük bir bölge. Yani evet. Türkiye Cumhuriyetlerin işte Çin'e kadar, Uygur Türklerinin olduğu bölgeye kadar Batı Türkistan ve Doğu Türkistan olarak ayrılıyor. Hatta Kazakistan'da Türkistan diye bir şehir var.
1: Evet, şu anda küçük bir şehire indirgenmiş evet. Durumda. Halbuki çok büyük bir coğrafya. Tarihe baktığımız zaman büyük bir seyyahlardan bir tanesi, tanınmış meşhur seyyah Marco Polo vardır. Onun meşhur bir haritası var. O bölgeyi tamamen Magna Türkiye, yani Büyük Türkiye olarak isimlendirmiştir. Anadolu'ya baktığımız zaman da Turkomaniye, yani Türkmenlerin yaşadığı bölge olarak ifade etmiştir. Doğu Türkistan dediğimiz coğrafya ise çok daha büyük bir coğrafya olmasına rağmen sadece Türkistan'ın doğu kısmını kapsamaktadır. Şu anda Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, hatta Türkmenistan. Bu Türkistan coğrafyası içerisinde yerleşmektedir.
0: Evet, Türkmenistan'da Büyük Selçuklu'nun kurulduğu bölge, özellikle bu Mer bölgesi, evet. Romanlarda falan çok geçer. Evet. Biz de çok istiyoruz inşallah Türkmenistan'a gitmek. Onu da konuşacağız, biraz girişler zor. İnşallah. Ama önce sizin Türkiye'deki hikayenize biraz girelim. Türkiye'de öğrenci olarak geldiniz.
1: Şimdi insanlar birçok sebepten dolayı yolculuk yaparlar. İş, şifa aramak için ve ilim yolunda yolculuk yaparlar. Benimki de sonuncu olan ilim yolculuğu ile başladı Türkiye serüvenim. İlk işte Türkiye'ye geldim. Burada lisansı tarih bölümünü okudum. Yüksek lisansı keza aynı şekilde yine tarih bölümü. Aynı zamanda mühendislikle hayatıma devam ettirdim. Kısacası bu şekilde benim serüvenim, Türkiye serüvenim.
0: Öğrencilik hangi bölüm?
1: Tarih bölümü, aynı zamanda mühendislik bölümü.
0: İkisi de farklı dallar. Birisi sözel, birisi sayısal gibi.
1: Evet. Ben aslında tarih bölümü çok sevdiğim için okudum. Bunu herhangi bir meslek olarak düşünmüyordum açıkçası. Sevdiğim işi yapayım diye o şekilde devam ettirdim.
0: Çok güzel. Allah muvaffakiyetler versin diyoruz. Peki ne kadar süredir Türkiye'desiniz?
1: Ben ilk defa 2015'te geldim lisans için. Yaklaşık bir 11 senedir de Türkiye'deyim.
0: Uzun süre olmuş. Evet. Çalışıyorsunuz.
1: Evet, arada ticaretle de uğraşıyorum ben. İthalat, ihracat işlerini yaparım. Hani gelirimi maddi olarak oradan karşılamaya çalışıyorum.
0: Çok
1: geri kalan zamanda eğitimde.
0: Peki Türkiye'de gezdiniz mi? Nereleri gezdiniz?
1: Çok şükür Türkiye'nin birçok yerini, Hatay'dan Trakya'ya kadar, Trabzon'dan belki İzmir'e kadar birçok yerini gezme imkanım oldu. Allah nasip etti. Çok güzel bir memleket Türkiye'de gerçekten. Hani bazıları Türkiye cennet diye espri olarak söylüyorlar ama bu gerçekten böyle, her şeyle böyle. Çok farklı bir coğrafya. Doğusuna gittiğin zaman farklı bir kültürle karşılaşıyorsun. Coğrafik yapısı da farklı. Kuzeye gittiğin zaman bambaşka bir yer. Güneyde tamamen farklı Akdeniz coğrafyası. Batı'da da biraz daha farklı bir şey var yani. Bunu şahit olduk.
0: Var mı peki böyle sizde iz bırakan, ya şurası çok enfesti dediğiniz, özellikle ilk üçte şu var Türkiye'de dediğiniz yer var mı?
1: Yani ilk üçte diye sıralama yapamayacağım. Gerçekten yapamayacağım. Çünkü her yeri benim için farklı bir güzel. Ama ilk geldiğim zamanlarda beni çok etkileyen yerlerden bir tanesi Karadeniz, Trabzon olmuştu. Trabzon ve diğer iller. Çünkü benim işte doğduğum, büyüdüğüm bölge daha çok ova bölgedir. Çok fazla dağ yoktur benim yaşadığım Merve bölgesinde. O yüzden hani yüksek dağlar, Karadeniz ve ormanlar beni çok etkilemişti ve o zaman şunu demiştim, hala aklımda. Dedim dünyada bir cennet varsa orası burası olması lazım diye öyle bir düşünmüştüm. Ondan sonra Hatay'a gitmek nasip oldu. O bambaşka bir coğrafya, işte narenciyeleri, büyük dağları, orada da çok daha farklı bir şekilde etkilenmiştim.
0: Aslında iki tarafta da deniz var değil mi? Ama ne
1: tabii,
0: kadar
1: tabii.
0: Farklı.
1: Çok farklı coğrafyalar, bitki örtüsü olsun, havası olsun. Daha sonra işte İstanbul'da birkaç zaman geldim, gittim, gezdim. İstanbul yani eşi benzeri olmayan bir şehir. Bana sorarsanız dünyanın payitahtı, dünyanın merkezi İstanbul diye rahatça söyleyebilirim. Bunun haricinde Konya derim. Çünkü Konya'yı ben kendime çok daha yakın hissediyorum. Hani birçok açıdan. İnsanlar olsun, gelenekleri, görenekleri, kültürleri olsun. Birçok şeyi bize benziyor. Hatta coğrafya dahi Merve çok benziyor. O yüzden Konya'da ayrı bir yeri var bende, Konya'nın.
0: Tabii Konya'nın bir de Mevlana'sının olması değil mi?
1: Evet.
0: Manevi olarak da ona bir değer katıyor. Peki kendi ülkenizde böyle ya Türkiye'de de aynı dediğiniz işte gelenek, görenekler var mıdır böyle? Tam bizim oradaki gibi dediğiniz.
1: Kesinlikle var. Ben Anadolu'da birçok şehirlerle beraber köylerde gezme imkanım oldu. Tarihçi olmam hasebiyle çok da merak ederim bu tür şeyleri. Özellikle kelimeleri dile çok meraklıyımdır. Gittiğim zaman bir gün Malatya'ya gittim. Arguvan köyünde. Arguvan'ın işte türkücüleri meşhurdur. Arguvan'a gittik. Orada bir tane Koçakköy diye bir köy vardı. Bir gün bir teyze çıktı böyle kapıdan. Bana bağırıyor. Kurban kurban gelele. Ben şaşırmıştım.

0: bu ne diyor acaba filan diye. Çünkü bizde de kurban diye hitap ederler sevdiklerimize. Dedim bu beni nereden biliyor, nereden tanıyor? Hiçbir şekilde görüşmedik, konuşmadığımız
1: diğer bir isminiz teyze. De kurban değil
0: evet,
1: mi? Bunu
0: evet.
1: da söyleyelim. Belki oradan şey yapılabilir.
0: Evet, oradan böyle ben şoktayım dedim. Buyur teyzeciğim yani buyurun dedim yani. Dedi gel işte dolapta kaymak var dedi. Ye dedi bizde de aynı şey kaymak deriz. K değil G ile söyleriz. Onlar mesela çok merakım celbetmiştir kelimeler her şeyden önce. Ondan sonra da kültürler mesela Türkiye'ye geldiğimiz zaman çaput bağlama Türkiye'de var mı? Çok nadir de olsa bazı
1: evet,
0: yerlerde
1: var,
0: karşılaştım.
1: Evet.
0: Bu kültür hala Türkmenistan'a devam etmiyor. Bu şaman inancından evet. kaynaklanan bir kültürdür. Ya da mesela gidenin arkasından su serpme gibi. Buna benzer birçok şeyle karşılaştım açıkçası. Ve bu beni gerçekten çok böyle hayretler içinde bırakıyor ve buna zevk alıyorum. Çünkü bazen oturup düşünüyorum aradan işte 1000 seneden fazla zaman geçmiş Anadolu'ya gelmişiz.
1: Evet.
0: Ve bunlar unutulmamış ve hala devam ediyor. Bunları görmek yaşamak ayrı bir duygu.
1: Çok ilginç değil mi? Mesela Türkistan'dan itibaren şöyle bir akım geldiğini düşünün Anadolu'ya doğru gelmişiz. O taraftan itibaren. Çok ilginç fiziksel olarak da değişerek geliyoruz. Yani değişerek derken işte gözler daha çekik. Bu tarafa gelirken gözlerin çekikliği biraz daha gidiyor. Fark ettiniz mi?
0: Bu evet coğrafyayla ilgili ayrıca hani burada halklarla da ister istemez kaynaşıyorlar insanlar. Kaynaştık yani burada birçok insanlar yaşıyordu. Araplar vardı, Gürcüler vardı, Ermeniler vardı, Rumlar vardı kez aynı şekilde. Bunlarla işte evlilik yoluyla da değişiyor insan ister
1: değil mi?
0: İstemez.
1: Nesil de değişiyor.
0: Ama köye gittiğim zaman bazı insanlarla karşılaştım ki benim bir abim var. Abimden bana daha çok benzeyen insanlar vardı. Hala da onu koruyanlar
1: özellikle
0: da
1: İç
0: var.
1: Özellikle İç Anadolu bölgesinde değil mi?
0: Kesinlikle İç Anadolu bölgesinde.
1: Çankırı, Eskişehir.
0: Eskişehir civarında.
1: Konya aşağıya doğru indiğinizde Antalya, Yörükler vesaire.
0: Evet, evet.
1: Onlar daha çok benziyor olabilir.
0: Hatta yer yurt isimlerimiz bile aynı birçok yerde. Evet. Mesela Aydın taraflarında Teke vesaire vardır. İzmir'in alt kısımlarına gittiğimiz zaman orada işte ilçe isimleri bile aynı hala. Değişmemiş.
1: Değil mi? Geldiğimiz yerin izlerini burada da devam ettirmişiz aslında.
0: Kesinlikle,
1: bunun
0: evet.
1: göstergesi. Şey de ilginç gelir bana. Mesela mantı, Buhara mantısı dediğimiz, işte Türkistan mantısı,
0: evet.
1: Doğu Türkistan Uygur mantısı diye geçer. Çok büyüktür
0: evet.
1: ve buharda pişer. O mantı şimdi Kayseri'ye geldiğinde çok küçük.
0: Evet,
1: yani
0: küçülmüş.
1: Yolda mı küçüldü bilmiyorum. İlk çıkış noktasıyla buraya geliş noktası arasında mantı da çok değişmiş.
0: Kesinlikle bu mantı olayı bende bambaşka bir yer var. İlk birinci sınıftayız daha tam aşina değiliz. Yeni yeni gelmişiz belki 2-3 ay oldu Türkiye'ye geleli. Dediler akşama mantı yiyeceğiz. Aa dedim çok güzel bir öğrenci için mantı ayrı bir şey yani. Okuldan geldik üniversiteden ondan sonra şöyle baktık önümüze bir mantı diye koydular. Ben makarna zannettim bunu. Böyle
1: mantıyı
0: mantı
1: aradınız.
0: Aynen mantıyı aradık ama bulamadık kesinlikle. Sonra meğerse küçülüyormuş yani.
1: Peki Türkmenistan'da da mantılar büyük mü?
0: Mantılar büyüktür çok da lezzetlidir.
1: Yalnız oranın eti de bir değişik.
0: Evet, o bitkilerden kaynaklı.
1: Ne koku var, ne böyle sizi rahatsız eden bir yedikten sonra hazımda zorluk var. Müthiş.
0: Evet, kesinlikle.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Gelelim Türkmenistan'a. Şimdi biz de son dönemlerde bir Türkmenistan'a gitme heyecanındayız, istiyoruz da. Özellikle Mer bölgesini biliyorsunuz orada Yusuf Emedani Hazretleri de var. Yani
0: evet.
1: Altın Silsile'deki bizim hocalarımızdan onu
0: evet.
1: da ziyaret etmek istiyoruz. Fakat
0: İnşallah.
1: Bir şeyle karşılaştık. İnanılmaz bir zor vize alma olayıyla. Yani dünyanın en zor girilen ikinci ülkesi diye geçiyor. Ama baktım ben bence birinci ülkesi olabilir. Kuzey Kore diye geçiyor araştırmalarda. Çünkü şehir vizesi veriyor. Yani siz nereye vize aldıysanız hangi şehre o şehre girebiliyorsunuz. Yani Aşkabat değil mi başkenti?
0: Evet başkenti.
1: Aşkabat'ta aldıysanız oradaki tarihi yerleri gezebiliyorsunuz ve size muhakkak bir refakatçi gerekiyor. Ve o sınırdan tekrar çıkana kadar o refakatçi sizinle birlikte ülkede dolaşıyor.
0: Evet.
1: Şimdi değişik geliyor bu bize tabii ki bunun kökü muhakkak bir yerlere dayanıyordur. Çünkü kurallar da yaşanılmış bazı şeylerden sonra konuluyor diye düşünüyorum. Ama biz tabii niyetimizi aldık. Biz gideceğiz. Bir de senden duymak istiyoruz. Nasıldır? Mesela herhangi birisi Türkmenistan'a girmek isterse önce ne yapacak?
0: Şimdi Türkmenistan'a girmek için birçok yolu var. Vize çeşitleri var. İş vizesi vardır, seyahat vizesi vardır ve buna benzer ilahakir. Eğer turist olarak gitmek istiyorlarsa buradan turizm şirketleri var. Onların üzerinden gitmeleri kendi güvenlikleri için ve iş kolaylıkları için çok daha rahat ve güzel olur. Sizin adınıza yapılması gereken tüm işlemleri kendileri yapacaklardır. Aksi takdirde kendiniz yapmaya kalkıştığınız zaman haliyle tabii farklı bir sistem var. Türkiye'de daha çok Avrupa sistemi benimsenmiş. Oranın da kendisine has bir sistemi var. Dolayısıyla içinde kaybolup giderler. Çok yorulurlar. O yüzden hani firmalarla gidilmesini tavsiye ederim. Ayrıca işte firmalarla gidilmenin avantajlı yönleri şu: siz sınırdan içeri giriş yaptığınızdan itibaren çıkana kadar o sizin can mal güvenliğiniz, ayrıca orada size rehberlik, bölgeyi tanıtım vesaire, bunların hepsi dahil, onlar size yardımcı olacaklardır. Bu şekilde kısaca.
1: Yani tabii şunu söylememiz gerekir. O firmalar anladığım kadarıyla normal tur firmaları değil. Ülkeye girişi de kolaylaştıran firmalar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Onların üzerinden girilebiliyor ama tekil olarak turist sanki zor giriyor değil mi?
0: Evet, birazcık zor. Farklı prosedürler var. Onları yerine getirmeniz gerekiyor. Onun için de yani o coğrafyayı iyi bilmeniz gerekiyor. Prosedürleri iyi bilmeniz gerekiyor. O da hani çok kolay bir şey değil. Farklı bir ülkenin prosedürlerini öğreneceksiniz. Hukuku öğreneceksiniz.
1: Evet. İçeride peki kurallar nasıl? Yani çok sıkı bir kural
0: yok,
1: şey mi var?
0: Yok. İçeride çok sıkı bir kural şeysi yok açıkçası. İnsanlar genel itibariyle mutludurlar orada. Herkes kendi işine bakar. Yani sabah çıkarlar, işine giderler, akşama kadar çalışırlar, akşam evine gelirler, yemeklerini yerler, aileleriyle zaman geçirirler, tekrar kalkar giderler. Başka da çok büyük bir dertleri yoktur genel itibariyle. Hayat böyle monoton bir şekilde devam ediyor orada. Kısacası böyle. Mesela Türkiye'de bana farklı gelen şeylerden bir tanesi de futbol, maç, insanlar sürekli bir şeyler konuşuyorlar ve çok aşırı meşgul bir hayatları var. Hayat pahasına takım tutuyorlar. Onlarla ilgili hatta tartışabiliyorlar kendi aralarında. Biz de işte futbol maçlarını izleriz. Severiz de. Bazen izlenir. Ama bu kadar değil. Bizde, Türkmenlerde o kadar meşguliyet yoktur. İnsanın kafası rahat olur. İşe gider, işini düşünür sadece. Akşama ne yemek var acaba diye düşünür. Çok fazla derdi olmaz. Ben normal halktan bahsediyorum, avamdan bahsediyorum.
1: Dış hayat yok o zaman. Yani böyle kafe kültürü gibi dışarılarda kafelere gidelim, o tarz bir şey var mı?
0: Şehirlerde var, köyde de var. Hani şimdi köy dediğimiz zaman insanlar Türkiye'deki gibi köy anlıyorlar. Bizde köy kültürü çok farklıdır. Sağlık ocağından kreşine kadar, işte kafelerinden çok farklı marketlerine kadar her şey vardır ve çok daha büyüktür. Küçük bir kasaba gibi anlaşılabilir. Çok daha gelişmiştir bizim köyler. Yani Türkiye köylerine karşılaştırıldığı zaman. Ama Türkiye'de kadar çok fazla yok, yani kafe kültürümüz yok. Erken uyuruz. Normalde saat işte 10-11 gibi uyunur.
1: Ama tespitiniz çok doğru. Özellikle Marmara bölgesi gibi metropol olan yerlerde trafikle başlayan işte takım tutmak ve insanların dışarıda yaşama kültürü çok yaygın ve sürekli dediğiniz gibi bir telaşları var ve bir dertleri var.
0: Evet, hiçbir şey yetiştiremiyorsunuz ve bunun neticesi mutsuzluk getiriyor. Oradaki insanların mutlu olmasının bir sebebi de bence bu olabilir. Sebeplerinden sadece bir tanesi.
1: Evet. Şimdi geldim ben, vizemi aldım ve Türkmenistan'a girdim.
0: Evet.
1: Kaç tane şehir var Türkmenistan'ın ve turistik olarak nereleri gezilebilir?
0: Şimdi kısaca genel Türkmenistan'la ilgili bahsedecek olursak, 1991 senesinde Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsızlığını almış bir ülkedir. 5 tane vilayeti vardır, büyük vilayet. Her vilayetin kendi merkezi vardır, küçük bir başkenti diye de biliriz. Bunlar işte Mari başta olmak üzere Merv, Ahal, Balkan, Lebap ve Daşoğuz vilayetleridir. İçeri girildiği zaman genel itibariyle insanlar ilk olarak gittiği yerler Merv'dir. Gayet tabii olarak insanların ve genellikle turistlerin merak ettiği bölge Merv'dir. Tarihinden dolayı genel itibariyle Merv'e giderler.
1: Peki Merv'de en belirgin şey nedir? Yani tarihi olarak.
0: Merv'in çok eski bir tarihi vardır. Milattan önce 3000 senelere dayanır. Part İmparatorluğu vardır. Daha sonra işte Türkmenler gelir ve orada uzunca bir süre kalırlar. Merv, Selçuklu İmparatorluğu'nun, Selçuklu Devleti'nin başkentliğini yapmış bir ülkedir. Hatta Merv'e Horasan şehirlerinin anası derler. Çok büyük bir ilim şehridir. Tarihe baktığımız zaman çok büyük alimlerin Merv'e gitmek için hayal kurduklarını, hatta büyük bir alimin bir sözü vardı. Moğollar Merv'i yıktıktan sonra, keşke Moğollar Merv'i yıkmasaydı, hayatımın sonuna kadar Merv'de kalmak isterdim derler. Çünkü Merv'in çok büyük bir kütüphaneler olmuş, büyük bir ilim şehridir.
1: Evet.
0: Tarihten günümüze kadar Margiana, Maru, Şahu, Cihan isimleriyle anılmıştır. Marguş isimleriyle anılmıştır. Günümüzde işte sonradan Merv olmuştur. Hala Merv şeklinde anılır. Şimdi Merv şu anda küçük bir kasaba gibi bir yere verilen bir isim. Eskisi kadar büyük değil. Ama o coğrafyaya gittiğiniz zaman Selçuklu'nun izlerini mutlaka görebilirsiniz.
1: Sultan Sencer'in de kabri değil mi orada?
0: Evet, Sultan Sencer'in de kabri orada. Oraya geldiğiniz zaman rota şöyledir. Yani orada halk da ziyaret eder. Dışarıdan gelen turistler de ziyaret eder. Rotamız şöyle olur. İlk olarak iki tane sahabe

0: Efendimiz var. Bureyde bin Eslemi, Hakem bin Gifari. Bureyde bin Eslemi birçok gazvelere ve seriyelere katılmıştır. Peygamberimizin yakın arkadaşıdır. Hatta Peygamberimiz hicret ederken, kendi bahçesinden geçerken ondan etkilenerek İslam'ı kabul etmiştir. Büyük bir sancaktardır kendisi. Bureyde bin Eslemi ile ilgili şöyle bir rivayet anlatılır halk arasında. Kıyamet günü doğudan gelecek Müslümanların bayraktarı sen olacaksın diye inanılır buna. Ve Mekke fethinde de Eslem kabilesinin bayraktarlarının bir tanesiydi. Büyük bir sahabi. Ona Peygamber Efendimiz Merve gitmesini tavsiye ettiği ile ilgili hadis-i şerifler vardır. Bazen özellikle burayı da bin Eslemi'ye söylemiştir diyorlar. Bazen de genel ashabına söyledi diye bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerif de şöyle geçer. Merve şehrini İskender kurmuştur. Suyu güzeldir, toprağı güzeldir ve İskender'in duasını almış bir şehirdir. Oraya mutlaka gideceksiniz ve orada işte İslam yayacaksınız diye anılır. Öbür sahabelerden birisi de Hakem bin Gifari, Gifar kabilesinden Ebu Zer Gifari'nin kardeşidir. Onun tavsiyesiyle İslam'a girmiştir. O da orada namaz kılan sahabi olarak anılır. İki büyükleri Merv'in. Ondan sonra ikinci bir rota, o altın silsilenin 9. ya da 8. olarak bahsettiğimiz
1: evet. Şey dikkatinizi çekiyor mu sizin de? Sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz döneminden sonraki dönemde de İslam'ın yayılması için çok farklı coğrafyalara gitmişler. Tabii. Yani arkasında bir daha ülkesine, memleketine döneceğiz diye düşünmemişler. Düşünün, Mekke'den Medine'den çıktı. Merv çok ciddi uzaklıkta bir yer bu arada.
0: Kesinlikle.
1: Yani coğrafya olarak da çok uzak. Oraya gitti ve orada vefat etti. Hem gittiği yeri ihya etti ama hani baktığınızda memleketine dönmedi. Gittiği yerde vefat ederek orada kaldı. Ve şimdi insanlar yüzyıllar boyu onları ziyarete geliyor.
0: Evet, bununla ilgili de çok ciddi hadisler var. Yani doğduğu yerde ölmemekle ilgili, vefat etmemekle ilgili. Buna çok güzel örneklerden bir tanesi İstanbul'umuzda tabii. Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri de burada.
1: Evet.
0: Ondan sonra rota devam eder. Hace derler ya da Hoca Yusuf Hemedan Hazretleri. Altın silsilenin 8. bazı rivayetlerde 9. halkasıdır. Çok büyük bir alimdir. Güzdüvan Hazretleri'nin de talebelerinin bir tanesidir. Ondan sonra da işte genelde Sultan Sencer'in kabri ziyaret edilir. Sultan Sencer'in kabri ziyaret edildikten sonra, hatta Alparslan'ın kabri de orada. İnanılmaz bir coğrafya. Oraya girdiğiniz zaman kendinizi sanki Selçuklu'ya girdiniz, gerçekten hissedeceksiniz. Yani sanki farklı bir çağa girdiniz, sanki farklı bir çağda yaşıyorsunuz gibi bir hissi kesinlikle yaşayacaksınız. Daha sonra serbest gezi yaparlar genelde. Ondan sonra Kızlar Kalesi ve Erkekler Kalesi diye kaleler vardır. Kızlar Kalesi biraz daha büyüktür, restore edildi. Ondan sonra Hacı Melik Tandırı diye bir yer var. Büyük bir tandırı gibi gözükür. Herhalde işte 15-20 metre yükseklikte. İnsanlar böyle çok büyük bir Hacı Melik diye bir insan yaşamış, dev bir adam. Bu da onun tandırıymış. Bu onun tandırıysa kendisi nasıl büyüktür diye. Evet. Halbuki bu tandırla bir ilgisi yok. Bu o zamanın buzdolabıydı. Yaçgal derler. Hala Afganistan'da ya da Farsça'da yaçgal buzdolabı demektir. İnsanlar böyle gıdalarını, özellikle meyve sebzeyi
1: bozulmaması için koydukları için yerler. Yer. Aslında Anadolu'da da Türkiye'de de birçok yerde var bu. İşte mağaralar gibi, buz mağarası gibi. Narenciyeleri falan koydukları, Niğde'de patatesleri koydukları böyle mağaralar var. Geçmişten de gelen bir şey. Ben küçük çocukluğumdan hatırlıyorum Eskişehir'de. Babamın köyünde üzümleri toprağın altına koyarlardı. Kışında çıkartıp yerlerdi. Yani nasıl bir toprakta hatırlamıyorum ama öyle zihnimde kalmış. İlginç saklama yöntemleri var tarihimizde de.
0: Evet, aslında Merv çölün içinde yerleşen bir şehirdir. Ama buna rağmen kışın ortasında oradan bir kar bulabilirsiniz. Buz bulabilirsiniz. Buz gibi meyve sebzeyi oradan alıp bulabilirsiniz. Böyle de bir teknolojiler İlginç. Vardı. Evet, ondan sonra biraz daha böyle Abdullah Han surları vardır. Bu uzunca bir sur. Hala günümüze kadar ayakta kalmıştır. Onun haricinde orası çok zengin bir bölge. İnsanlar mesela bazen şunu söylerler, hani genelde gezmeye gidenler. Böyle gezerken önünden eski çağlardan kalma, mesela Selçuklu'dan, bazen Zerdüştlerden kalma, ateşperest derler bazen. Onlardan kalma böyle sikkeler bulabilirler.
1: O kadar yaygın yani.
0: Evet evet, yani böyle bir zengin bir yer.
1: Evet, çok güzel. Tabii Merv'den bir de yukarıya beyaz mermer şehri denilen evet. Aşkabat, değil mi?
0: Evet, Akşehir Aşkabat derler. Aşkabat şehri böyle masallardan çıkmış bir şehir. Dünyada daha eşine rastlamadım. Çok daha temiz bir şehirdir. Herhangi bir çöp bulamazsınız. Kuralları vardır. Çimenlere basamazsınız. Aynı zamanda her şey beyazdır. O da farklı bir şehir yani, başkentte.
1: Evet, böyle bir Türkmenistan'a doğru insanların gidesi geldi. İnşallah vizeyi de kolaylaştırırlar, daha sık gidiş geliş yaparız diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında ben de bunu çok isterim. İnsanların birbirlerini tanımalarını, görmelerini, tanışmalarını, gezmelerini, görmelerini kesinlikle isterim. İnsan ibret nazarıyla bakmaları lazım, nereden nereye.
1: Aşkabat'ta neden bahsettik? Mermerler beyazdı, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ve çok temiz bir şehir.
0: Evet.
1: Özellikle böyle sigara izmaritinin bile olmadığı şehir olarak bahsediliyor. Gerçekten de öyle mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatta böyle bir tabir vardır ki Akşehir mi Aşkabat, yani aşk şehri diye anılır. Çok temizdir şehirde. Temizliğe aşırı dikkat edilir. Sürekli bakımı yapılır. Bu şekilde temizliğe dikkat ederek yaşamaya gayret ediyorlar orada.
1: Evet, biz şimdi Merve ve Aşkabat'tan bahsettik.
0: Evet.
1: Diğer başka şehirleri var mı peki böyle?
0: Evet, 5 vilayetten bahsettik zaten programın başında. Sırayla ilerleyebiliriz. Lebap vilayeti vardır. Büyük vilayetlerden bir tanesi. Lebap Arapçadan gelmedir. Lebap yani suyun kenarı. Bu da Ceyhun kenarına yerleştiği için bu bölge Lebap derler. Burada da çok meşhur alimler yetişmiştir. Büyük askeri komutanlar yetişmiştir. Buranın en meşhur yerlerinden bir tanesi Daya Hatun Kervansarayı'dır. Tarih 9. bazı kaynaklara göre, bazı kaynaklara göre de 11. yüzyıla tarihlenmiştir. Hala ayaktadır. Bu şekilde bu Lebap vilayeti zaten o meşhur Ceyhun Irmağı'nın, Amuderya'nın kenarına yerleşmiş bir şehirdir. Bir başka vilayetimiz olan Balkan vilayeti. Balkan'da yine Türkmenlerin arasında Balkan yani Bal Akan anlamına gelen kelime diyorlar. Ama tarih kaynakları da Farsçadan Balkan yani üst yurt. Bizim
1: hep
0: üst
1: böyle tarafımıza. Coğrafyayla işte tabiat olaylarıyla da eşleştirmişler değil mi isimleri sanki?
0: Kesinlikle. Çünkü Balkan bölgesinde petrol var çokça. Onunla da biraz böyle bağdaştırarak şey derler mesela Bal Akan. Yani öyle bir nehirler suyu güzel olmuş, dağları güzel Balkan tarafının diye Balakan diye halk içinde öyle söylenir. Ama tarih kaynaklar biraz farklı şeyler de söylüyor. Bu diyor Farsçadan gelme bir kelimedir. Balkan yani üst yurt. Çünkü Farslar güneyde yaşadıkları için onların işte üst tarafı, kuzey tarafı Balkan'a denk geldiği için bu şekilde geldi diyorlar. Balkan vilayeti Hazar Denizi'ne sınırdır.
1: İran sınırınız var mı?
0: Tabii ki.
1: Değil mi sanki?
0: Türkmenistan şöyle sınırlarını yukarıdan aşağıya doğru çizecek olursak en üstte Kazakistan, kuzey tarafta. Kuzeydoğu'da Özbekistan'la sınırımız var. Güneydoğu'da Afganistan'la, güneyde İran'la, batıda da Hazar Denizi ile Türkmenistan'a sınırı vardır. Şimdi bahsettiğimiz Balkan bölgesi batı bölgesidir. Hazar ve İran'la sınırı olan bir bölgedir. Balkan vilayetinde çok meşhur alimleri vardır, söz konusudur. En çok ama petrolüyle, işte yeraltı kaynaklarıyla meşhurdur.
1: Dünyanın 4. doğalgaz rezervi olan ülkelerden bir tanesi.
0: Evet, dünya.
1: Peki, şimdi doğalgaz deyince benim aklıma ister istemez yeraltı kaynakları da geliyor.
0: Evet.
1: Bu da öyle midir? Yani mesela taş var mıdır? Zümrüt, işte safir gibi bu tarz taşlar.
0: Bu tarz taşlar da vardır. Kesinlikle var. Türkmenistan coğrafyasında. Ama şimdi doğalgaz rezervleri daha büyük olduğu zaman, petrol keza aynı şekilde çıkarıldığı zaman daha çok ona odaklandığı için o tür küçük şeylere çok değer görmüyor ya da gündem olmuyor bizde. Bu şekilde yani.
1: Mesela Özbekistan değil, Ukrayna'da kehribar çok fazla.
0: Evet.
1: Mesela hani o bölgelerde ilginç bir şekilde petrolün ve doğalgazın olduğu bölgelerde taşlar da çok fazla oluyor.
0: Evet.
1: Çok ilginç şey bir denklem geliyor coğrafi olarak Allah'ın bir nimeti olarak. Yani ama diyorsunuz ki doğalgaz o kadar çok ön planda, diğerleri küçük bir şey olarak kalabiliyor.
0: Evet, bir de Balkan bölgesinin şöyle bir özelliği var. Genelde savaş esnasında Köpet Dağı diye ya da Balkan Dağları, küçük ve büyük Balkan Dağları diye dağlar var. Köpet Dağı diye dağ vardır. Köpet Dağı biraz da Ahal vilayeti tarafına yakındır. Bu dağlar genelde sığınmak için Türkmenlerin savaş esnasında saldırıya uğradıkları zaman sığınmak için çekildikleri bir dağ olarak, sığınılan bir dağ olarak da bilinir, meşhurdur. Dağla ilgili konuya gelince Lebap vilayetinde Köyten Dağları vardır ve orada dünyanın en meşhur yerlerinin bir tanesi vardır. Dinozor ayak izleri vardır Köyten Dağları'nda. Hala da korunmaktadır devlet tarafından bir şekilde.
1: Çok güzel. Peki halk neyle geçiniyor?
0: Halk genelde ziraatla uğraşır. Devlet kurumlarına çalışırlar. Son zamanlarda özel kurumlar, firmalar, gıda fabrikaları büyüdüler, yayıldılar. Bir kısmı da oralarda genelde çalışırlar işçi olarak. Onun haricinde genelde ticaret yapabilirler, ticaret yaparlar. İnsanların bir kısmı da bazen işte yurt dışında çalışmayı tercih ederler. Bir kısmı da yurt dışına giderler ve orada çalışırlar.
1: Ve çifte vatandaşlık yok.
0: Yok. Çifte mi? Vatandaşlık yok.
1: Mesela örneğin birisi Türkiye'de, Türkiye vatandaşı oldu. O zaman Türkmenistan vatandaşlığından çıkmış oluyor.
0: Şu anda yok yani, bir şey verilebilir size, bir hani seçim hakkı verilir kesinlikle. Siz birisini seçersiniz.
1: Ama birini seçme hakkı.
0: Evet, birini seçersiniz. Belki de nüfus politikasından dolayı böyledir. Çünkü Türkmenistan'da şu anda yaklaşık 7 milyon, belki 8 milyona yaklaşmış olabilir kadar nüfus var.
1: Çok az, çok düşük bir nüfus.
0: Evet, şu an için öyle.
1: Yalnız coğrafya çok büyük.
0: Coğrafya büyük. Türkmenistan coğrafyasının %80'ini çöllerden oluşur. Ve en büyük çölde Karakum dediğimiz, Türkmenlerin Karakum dediği çöl. Dünyanın en büyük üçüncü çöldür. Ve Osmanlı'dan gitmiş, oraya seyahat etmiş bir yazar vardır. Kendisi aslı Macar asıllı. Oraya gitmiştir, Osmanlı namına gitmiştir. Bir dervişin seyahatnamesi diye bir kitabı var bunun. Oradan bakabilirsiniz. Türkmenlerden şöyle bahseder. Çok gözler kara, hiçbir şeyden korkmazlar. Yani her tür düşmana karşı savaşabilirler, hiçbir şeyden korkmazlar. Ölümden korkmazlar. Ama Türkmenlerin bile girmeye cesaret edemediği bir yer vardır. O da Karakum çölüdür diye bahseder. Hatta bir kere saldırıya uğradıkları zaman kaçarak Karakum çölüne sığınır ve orada bir arkadaşını kaybeder. Bu çok meşhur bir eserdir. Tavsiye ederim kesinlikle okunmasını.
1: Bir de böyle büyük bir şeyden bahsediliyor. O Karakum çöllerinde mi? Sönmeyen ateş, büyük bir, ne deniyor ona?
0: Krater.
1: Krater.
0: Şimdi evet, tam olarak oraya gelecektik. Balkan vilayetinden sonra Ahal vilayeti var. Aşgabat şehri Ahal vilayetine yerleşir. Aşgabat başkenttir. Ahal vilayetinin çok önemli bazı yerler var. Bunlardan seyahat olarak gidebileceğiniz yerlerden bir tanesi Cehennem Kapısı'dır. Evet. Bahsettiğiniz yer Cehennem Kapısı. Yıllar önce böyle doğalgazın patlamasıyla orada bir krater oluşmuş. Gerçekten yanına gittiğiniz zaman sanki böyle cehennemden açılmış bir kapıyı andırır.
1: Ve sönmüyor.
0: Hiç sönmüyor. Yıllarca orada o şekilde yanıyor. Çünkü dediğimiz gibi Türkmenistan'ın doğalgaz rezervi fazlasıyla var yani orada. Bir de Ahal vilayetine geldiğimiz zaman önemli bir şekilde bahsetmemiz gereken bir yer Göktepe Kalesi'dir ve onun anıtıdır. Göktepe Savaşı'nın yaşandığı yer. Orada işte Ruslar geldiği zaman 1. ve 2. Göktepe Savaşları yaşanır. Ruslar ilk savaş kaybederler ve bu dünyada tamamen hani Rusya'nın Türkmenlere karşı kaybı olarak hem Londra'da hem İstanbul'da büyük böyle mecmualarda, gazetelerde yayınlanır. Ama 2. Göktepe Savaşı'nda güçlerin eşit olmaması, teknolojik aletlerin eşit olmaması sebebiyle Türkmenler savaş kaybeder ve orada çoluk çocuk kadın demeden herkesin katledildiği bir bölgedir. General Skobelev tarafından kendisi de bunu belirtir. Ve hiç pişmanlık da duymadığını söyler diye öyle şey var. Oraya mutlaka insanların gidip ziyaret etmesi lazım.
1: Evet.
0: Kesinlikle bir son bir vilayeti de bırakmadan onu da bahsedelim. Daşoğuz bölgesi. Daşoğuz bölgesinde de bu Harezmşahların başkenti olan Köhne Ürgenç ya da Gürgenç şehri Daşoğuz bölgesinde yerleşir. Oranın en büyük alimlerinin Necmettin Kübra Hazretleri vardır. Ona bu ismi, lakabı da zaten kendi şeyhi vermiştir. Diye tartışmaların hepsini kazandığı için ve dünyada hani büyük alimleri yetiştirmiş bir hocadır. Necmettin Kübra'nın eserleri hala orada ayakta kalmaktadır.
1: Ve Kübrevi ekolünün
0: evet,
1: başı.
0: Evet, Kübrevi ekolünün evet. De yani bu tarikatların günümüzde mesela dünyaya baktığınız zaman en büyük tarikatların çıktığı zamanlara denk gelir kendileri. Ve o zamanlı Kübrevi tarikatının da kurucusu olarak ortaya çıkmıştır. Hala eserleri var ve ziyaret edilir ve kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Harezmşahların başkentidir.
1: Necmettin Kübra Hazretleri'nin kabri orada.
0: Evet, orada.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Peki biz Türkmenistan'da gezerken ne yiyeceğiz? Bununla alakalı özel tavsiyeniz var mı?
0: Şimdi Türkmenistan mutfağı genelde et ve hamur işleri olarak ağırlıklı o şekilde Türkmen mutfağı vardır. Gerçekten çok lezzetlidir. Orada yetişen hayvan bitkilerden dolayı büyük ihtimalle. Hayvanlar da o bitkilerle beslendiği için etleri çok lezzetlidir. Haliyle Türkmen pilavı vardır. Öncelikle Türkmen pilavından bahsetmemiz gerekiyor. Herkes böyle o coğrafyada bir pilav şeysi vardır. Pilav,
1: şimdi onu diyecektim.
0: Pilav tartışması vardır.
1: Özbekistan'ın kendi içinde bile Buhara'ya gidiyorsunuz Buhara pilavı. Semerkant'a gidiyorsunuz Semerkant pilavı. Taşkent pilavı diye böyle şehir şehir pilavları bölüşmüşler.
0: Kesinlikle. Hepsinin böyle ufak evet. Bir farkı vardır. Vaha pilavı ayrıdır. Vadi pilavı ayrıdır. Bilmem işte Taşkent pilavı ayrıdır. Birisi yumurta ekler birisi. Bizde Türkmen mutfağı bu konu daha sadedir. Daha fazla baharat kullanmayız. Şimdi Özbek pilavına baktığınız zaman da nohut koyabilirler, farklı baharatları koyarlar, çok farklı şeyler eklerler. Bizde o kadar fazla baharat eklemezler. Daha sade olur. Yani pirinç, havuç ve etten oluşuyor genel itibariyle. İsteyen işte kuru üzüm, isteyen de kuru kayısı katmak isterse kendi zevkine göre katabilir. Özbek pilavından bir farkı da çoğunlukla Özbekistan tarafında basmati pirincinden yaparlar. Bizde basmati pirincinden değil de farklı pirinç çeşitlerinden yapıyorlar. Hem daha böyle şiresi derler bizde. Daha fazla şiresi var yani. O şekilde bizde farkı var bu şekilde.
1: Başta pilav yiyeceğiz kesin. Çorba kültürü var mı?
0: Çorba kültürü var kesinlikle. Bizde mesela düğünlerde 3 yemek olur. 3 tane yemek mutlaka yapılır. Çorba, pilav, bir de doğrama yemeği diye. Doğrama bazen değişebiliyor. Farklı şey alabiliyor.
1: Doğrama deyince et olduğunu

0: doğramadık zaten.
1: Evet, et ve ekmekle doğramadan gelir. Çorba şu şekilde, burada artık onu çorba olarak Türkiye'de algılanmıyor. Etli, patatesli, havuçlu böyle bir asma çorbası diye bir çorbamız var. Bu da bir nevi yemek gibi aslında. Önce asma çorbası gelir düğünlerde, sonra Türkmen pilavı gelir. Sonra da üçüncü bir yemek gelebilir. Bu çorbayı kesinlikle tavsiye ederim. Ondan sonra yine o coğrafyada meşhur olan samsa ya da somsa dediğimiz yemektir bu. Onun haricinde oranın lüle kebabı ve çişlik derler. Bu şişten gelen.
0: Şaşlık diyorlar, ona mı benziyor?
1: Şaşlık dediğimiz şey aslında Rusçalaşmış şeklidir. Ruslar Türklerden almıştır bu kelimeyi. Aslında çiştir yani. Çiş dediğimiz Türkiye'de şiş.
0: Şiş.
1: Yani şişe dizilen et olduğu için şişlik derler bizde. Onlar Ruslar hani ağzı kendi yapısına göre uydurmuşlar ve şaşlık demişler. Kebaplar gerçekten meşhurdur. Sade olur ve o kadar da lezzetlidir. Dünyanın yani büyük bir kısmında böyle bir kebap bulamazsınız. Kesinlikle tavsiye edilir. Ve bir tanesi daha, benim de en sevdiğim yemeklerden bir tanesi doğrama yemeğidir. Doğrama yemeği, petir ekmeği dediğimiz ekmekle etin karışımından yapılan bir yemektir. İsteyen üzerine çorba koyabilir. İsteyen de mesela diğer etle beraber hayvanın böyle dil kısmı ve yanak kısmından da alarak oraya ekleyebilirler. Tamamen zevk işi. Bu çok müthiş bir yemektir ve Türkmenlerin haricinde ben bugüne kadar görmedim. Gezdiğim ülkelerde, gezdiğim şehirlerde buna ben yakın bir yemek de görmedim. Biraz soğan katarlar. Bir diğer yemek çeşitli olan fitçidir. Fitçi de samsaya benzer gibi gelir ama içinde biraz böyle sulu bir yemek olur. O kendi kalıpları üzerine yapılır. Bir de fitçi yemeğini tavsiye ederim. Bununla hani daha sonuna gelemeyeceğiz. Yemek kültürü evet, bayağı geniştir. Ama genel olarak söylemek istersek et ve hamurdan oluşur ve daha sadedir. Baharat daha az kullanılır.
0: Çünkü Özbek mutfağında baharatlar bayağı yoğun kullanılıyor.
1: Evet.
0: Ama Türkmenlerde baharatlar daha hafif diyorsunuz.
1: Evet, bu yine yaşadığımız coğrafyaya bağlamak mümkün bunu. Çünkü yaşadığımız coğrafyada da o kadar fazla baharat kullanılmaz. Ticaret yolu vardır. Şimdi biz tüccar millet değiliz çoğunlukla. Yani Araplar gibi ya da Türklerin diğer kavimleri gibi tüccar değiliz biz. Haliyle çok fazla yani o zamanlar için baharat da Hindistan'dan gelir, Avrupa'ya kadar gider. Bunu işte hangi yoldan geçerse
0: İpek
1: o yoldan
0: yoluyla hani, gelen,
1: İpek
0: evet,
1: yoluyla geçer, işte farklı şekillerde geçer. Bunu en çok işte Araplarda görebilirsiniz. Çok baharat kullanır. Çünkü onlar tüccarlar. Hindistan'dan alırlardı. Anadolu'ya getirirlerdi. Rum diyarına gider. Rum diyarının Avrupa'ya götürülürdü. Haliyle şu anda dikkat ettiyseniz Arapların yemeklerinin çoğu baharatlı. Hint yemeklerini zaten hani aşina değilseniz yiyemezsiniz bazı yemeklerini. Çok baharat kullanırlar. Ama Türkistan'a doğru gittikçe orada biraz daha azalır. Her ne kadar İpek yolu Türkmenistan içinden geçse de o kadar çok fazla baharat kullanmıyorlar bizde.
0: Evet, çok güzel. Şimdi biz ne diyelim? Allah bu yemekleri yerinde yemeği nasip etsin diyelim.
1: Amin. Değil hayırlısıyla mi? Evet.
0: Eklemek istediğim bir şeyler var mı ülkenle alakalı özellikle?
1: Yani eklemek istediğim şey az önce söyledim aslında. Türkiye'den insanların oralara, o coğrafyalara giderek yani imkan yaratarak gitmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü artık oraya gidip tekrar döndükten sonra ibret nazarıyla yani tefekkürle baktığınız zaman hayatınız bir daha eskisi gibi olmayacaktır. Buna da böyle inanıyorum. Gelmelerini kendilerine tavsiye ediyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyoruz misafir olduğun için, konuk olduğun için. İnşallah başka bir coğrafyada tecrübelerini yine burada paylaşırsın.
1: İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Türkmenistan'dan Alihan Garabey bizimle birlikteydi. Kendisiyle hem Türkiye'deki tecrübelerini hem de ülkesiyle Türkmenistan'la ilgili çok güzel notlarını dinledik kendisinden. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah başka bir rotada görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Ayetlerle Pazar günü duaları.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitab la taglu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.''

0: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa

0: Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin

0: verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
0: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
1: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: Sebbih ismi

0: خَلَقَ فَسَوَّى.
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müstarak oldu. Tevhid-i zatı buldu. Sen seni bil, sen seni. Tevhid-i zatı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda başarı, kariyer sahibi olmak, hedeflere ulaşmak, zirvede olmak, huzuru sağlar mı, huzuru getirir mi? Başarıda mutluluğu aramalı mıyız? Yoksa mutluluğun başka yerlerde mi aramak lazım mutluluğu? Bunları konuşacağız. Ve programımızda bu konularda değerlendirmek üzere klinik psikolog Sabahattin Ertuç Beyefendi'yi konuk ediyoruz bu haftada. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? İyisiniz görüşmeyeli.
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün mutluluk ve huzur serisine yine devam ediyoruz sizinle değerli hocam. Ve başarılı olmanın, kariyer sahibi olmanın, hedef koymanın, hedeflere ulaşmanın bize mutluluk getirip getirmediğini, bizi mutlu kılıp kılmadığını ve huzurumuzu da etkileyip etkilemediğini sormak isteriz. Başarı ve huzur ilişkisi içerisinde baktığımız zaman ne kadar birbiriyle girikler ya da birbirinden ayrışıklar aslında. Buyurunuz.
2: Şimdi öncelikle başarının ve huzurun tanımını yaparak başlarsak şayet bu konuyu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi başarı bizim aslında biraz daha dışarıyla, dış dünyayla ilişkimizdir. Yani bu dünyada yaşamak için, bu dünyadaki ömrümüzü değerlendirmek için, kendimizi gerçekleştirmek için aslında dışarıdan koymuş olduğumuz hedeflere ulaşma işidir. Huzur ise insanın kendi iç dünyasında yakalamış olduğu bir şeydir. Yani birisi dışarıdan ulaştığımız, diğeri ise bizim kendi içimizde ulaşmayı hedeflemiş olduğumuz bir yerdir. Hani her ne kadar başarı ve huzur ikisi de soyut kelime olmuş olsa bile başarı biraz daha böyle dışarıda somutlaştırabilmiş olduğumuz şeylerdir. Bu açıdan başarılı olmak bizi mutlu eder mi? Tabii bu dünyada yaşarken insanın hedeflerini koymuş olması, hedeflerine ulaşmış olması tabii ki insanı mutlu eder. Fakat önemli olan bir dengedir. Eğer başarılı olacağım diye başarıya odaklı bir şekilde bir hayat sürüp de sürekli önümüze hedefler koyup o hedeflere ulaşıp o hedeflere ulaştıktan hemen sonra başka hedefler koyduğumuz zaman toplumun bizden beklemiş olduğu ya da sistemin bizden beklemiş olduğu, bizim önümüze koymuş olduğu hani çıtalara ulaşmak için çok çaba sarf edersek, yani hırslanırsak, bu sefer ne kadar bu hırsımıza esir olursak o kadar çok huzur bize zehir olur. Bu açıdan başarılı olmak, tabii ki bu dünyada yaşıyoruz. Bedenen bu dünyada yaşarken nasıl ki doğuyoruz, büyüyoruz. Bu dünyanın bir takım gereksinimleri var. Sosyal statü, bir mevki makam kazanmak ya da işte o başarının hazzı, bir şeyleri tamamlamanın hazzı başka bir şey. Fakat rekabet ve yarış içerisinde kendimizi sokup da hırslandığımız zaman da başarısız olduğumuz zaman bu sefer de kendimizi tamamıyla mutsuzluğa sokmuş oluyoruz. Şimdi başarıya ulaşmak için ne kadar çok stres ve kaygıya esir oluyorsak o kadar çok huzursuz oluyoruz. Öyle ki bu ikisi arasında tabii ki dengeyi sağlamamız lazım. Hani başarı mı, huzur mu değil. Hem başarı da olması lazım, huzur da olması lazım. Fakat başarı için şöyle bir tanım yaparız. Başarı dediğimiz şey aslında insanların kendilerinin uydurduğu, sonra da inandığı bir takım skaladan ibarettir. Derecelendirmeden ibarettir. Ama aslında asıl başarı, eğer huzurlu olmak istiyorsanız asıl başarı daha ziyade göstermiş olduğunuz gayret ve çabadır. Yani

0: Yani birinde sonuç vardır, birinde süreç vardır. Eğer siz istemiş olduğunuz bir yere ulaşmak için bir hedef, bu dünyada mutlaka bir pusulamız olması lazım. Çünkü aslında başarılarımız ya da koyduğumuz hedeflerimiz, onlara ulaşmak, işte eğitim anlamında olmuş olsun, kariyer anlamında olmuş olsun ya da toplum içerisinde bir yere gelmek, tanınmak, bilinmek olmuş olsun. Bunların altında eğer bir anlam varsa, bir ideal varsa, o idealinize ulaştığınız zamanki sahip olduğunuz huzurla bir sınavı geçtiğinizde, bir yarışı kazandığınızda, o yarışta başarılı olduğunuzdaki huzur aynı olmuyor. Örneğin para kazanmak için bir işe ihtiyacınız var. O işe girmek için yapmanız gerekenler var. İşte diplomalarınız olması lazım, sertifika olması lazım. Bir sınava girip kazanmanız lazım, mülakatı geçmeniz lazım. Bunlar bir süreç. Fakat bugün sınava girmek için, bir yere ulaşmak için, aslında orada başarılı olmak için işte bir sene sonraki sınava bugünden stres ve kaygı yapıp o seneyi kendine zehir edince ve daha sonra aslında mutsuzluk bedeli ödeyerek sahip oldukları başarılar kişilere çok da fazla bir şey kazandırmıyor. Yani sınavı kazandınız, mülakata seçildiniz, heyecanlısınız, stresini yaşadınız, kaygısını yaşadınız, belki gözyaşı döktünüz, uykusuz kaldınız, o sınavda başarılı oldunuz. En sonrası huzur daha ziyade aslında niçin başarılı olmak istediğinize dair ona yüklemiş olduğunuz anlamdır. O yüzden huzur daha ziyade kişinin aslında hani yine kendi iç dünyasıyla ne kadar barışık ve ne kadar bütünlük içerisinde olduğuyla ilgilidir. Para kazanmak için çalışanlar fakirliğe mahkum olurlar. İdeallerinin peşinde koşanlara da para mahkum olur der. Başarının peşinden koşanlar aslında huzursuzluğa, strese, kaygıya mahkum olurlar. Fakat eğer bir anlam uğruna bir şeyler için çaba emek gösterenler de aslında hedeflerine ulaştıkları zaman da işte orada huzurla buluşurlar. Dolayısıyla bizim başarı önemli bir şey. Yani bu dünyada eğer başarıyı kaldırdığımız zaman, o heyecanı kaldırdığımız zaman bu dünyanın bir anlamı kalmamış olur. Yani bu dünyada yaşarken bile bizim dış dünyada insanlara, eşyalara ya da işte bir takım hani böyle mevkiye, makama yüklemiş olduğumuz hani anlam, eğer bizim içimizdeki yokluk bilincini, eğer içimizdeki yaralarımıza, o tanınma, bilinme, gururumuzu okşama, egomuzu besleme ilgiliyse belki onlar tatmin olur ama velakin bize huzur vermez. Ama eğer bir şeyi başarmak istiyorsak, başarmak istediğimiz, başardığımız zaman da aynı zamanda o başarı bize ve aynı anlamda insanlığa da katkı sağlayacaksa, bizi de işe yarar bir duruma getirecekse, işte o zaman o başarı bize huzurda getirmiş oluyor.
1: Anlamlı bir başarı ya da demin de dediğiniz gibi yani ideal olan, idealize edilmiş, hedef konulmuş, altında daha anlam yatan bir başarıya, başarıyı o noktaya getirdiğimizde nasıl yani anlamlandırmalıyız? Nasıl altını doldurmamız lazım?
0: Şimdi şöyle bir
1: Kişiden kişiye değişir mi ya da
0: tabii ki
1: bu anlam
0: şimdi
1: arayışı?
0: hani her insanın bu dünyada bir hani bir yolculuğu var. Bu yolculukta geze geze az gidip buz gidip saadetin yolunu ararlar, dünyalar. Bugün insan dediğimiz zaman kendini tarif ettiğinde hani insan nedir? İşte bizde genelde özellikle Türkiye'de tanışmış olduğumuz kişiye önce mesleğini sorarız, nereli olduğunu sorarız. Ondan sonra ne iş yaptığını falan sorarız. Onun işte giydiği elbiseye bakarız, altındaki arabaya bakarız. Yani o kişi hakkında bir fikir edinmek için hani dolayısıyla da bir yine aidiyet meselesi var. Toplumun bir kesimine ait olma düşüncesi. Fakat ait olduğumuz zaman eğer sadece aidiyetimizi daha fazla, daha yukarıda buraya ulaştım. Eğer ki hani daha sonra da işte yine çalışarak, yine bir takım sınavlardan geçerek, bir takım işte daha farklı bir yere gelip mevki makamımı yükselttiğim zaman bu sefer sadece onun bir heyecanı içerisinde, stresini heyecanını yaşayarak oraya geliyorum. Yine aidiyet duygumu biraz daha fazla artırıyorum. Ve burada ne oluyor? Hırslanıyorum. Yani sanki dünyanın en başarılı, en zeki, ondan sonra en karizmatik kişisi ben olma yolunda kendi kendimi kamçılayarak bir yerlere falan gidiyorum. Eğer ki bütün zihnimi bunlarla meşgul edersem şayet bu sefer ne oluyor? Gün gelip de aslında hiçlik makamına vardığım zaman kendi içimdeki o huzursuzluğu bulduğumda huzursuzluk çukurunda boğuluyorum. O yüzden başarı demiş olduğumuz zaman aslında bu konu şu an o kadar çok önemli bir konu ki toplumda. Örneğin çocukları düşünelim. Çocuklarımızın derslerinde başarılı olmuş olması, sınavlarda başarılı olmuş olması, iyi bir üniversiteye girmiş olması, iyi bir bölüm bitirmiş olması, iyi bir mesleklerin olmuş olması, hepsi bunlar başarı olarak adlandırılır. Değil mi? Fakat bütün bunlara odaklandığımız zaman çocuklarımızın hani başarılı olsun da hani mutlu olması da olur dediğimiz zaman, mutluluk, huzur dediğimiz zaman insanın kendi iç dünyasına uygun, kendisine uygun kıyafeti giydiği zaman insan kendisini tanımlamış hisseder. Fakat başarı demiş olduğumuz zaman hani bize dayatılan bir takım kriterlere uygun bir şeylere ulaşmak demek. Yani bir takım şeylere ulaştığımda eğer ben de doktorluk kabiliyeti yoksa ve doktor olmuş olmak eğer toplumda çok başarılı ve zeki olarak görünüyorsa ben başarılı olmak adına sol beynime çok fazla yüklenilip de eğer doktor olmuşsam bu sefer sağ beyin ki huzur daha çok sağ beyin ilgilidir. Yani duygusal zeka ile ilgilidir. Ve o duygusal anlamda kendi içimdeki özgüvenim olmuş olsun, o kendini barışık olmuş olma, çevreli barışık olma, o manevi anlamda aslında hani barışık olma konusunda çok fazla kendimi ihmal etmişsem, evet başarılı bir doktor olabilirim. Fakat doktorluğum bittiği andan kendi kendime kaldığım zaman da bu sefer de çok huzursuz, ne yapacağını bilmeyen, yalnız, kimsesiz, çaresiz gibi hissedebilirim. Bugünkü toplumun maalesef çıkmazı bu. O yüzden aslında hani mutluluğunuzu önemsizleştirerek sadece başarıya odaklandığınız zaman mutsuzluk ve huzursuzluk sizin iç dünyanızın abonesi olur diyebiliriz. O açıdan dengeyi sağlayıp başarılı olmak aslında daha ziyade bizim göstermiş olduğumuz çaba ve gayrettir. Bu dünyada yani çaba ve gayret içerisinde önümüze hedefler koyup onlara ulaşmak için çaba gayret gösterip en güzel şekilde zevkini çıkarmalıyız. Ve bunlarla yaptığımız zaman da zaten o çalışma, yani çalışma, gayret, çaba göstermiş olmak insanı huzurlu da hissettirir. Bir görevi yerine getirmenin vermiş olduğu huzur, bir şey yapmış olduğunda etrafına sağlamış olduğu yarar, fayda kişiye huzur getirir. O açıdan ne başarılı olmak için başarıya böyle hırslı bir şekilde, hani hırs burada aslında bizi huzurdan ayıran en büyük düşmanımız diyebiliriz. Evet, önümüze hedefler koymalıyız. Kendi içimizdeki cevheri açığa çıkarmak için yeteneklerimiz çerçevesinde ilerlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Kendimizi öğrendiklerimizde belki hani bir hedef ulaşmak için çaba gayret göstermeliyiz. Ve unutmamalıyız ki bu dünyada aslında hani başarı dediğimiz zaman başarı bir zaferdir. Peki bir Müslüman olarak ben zaferden mi sorumluyum, seferden mi? Eğer ben sadece seferden sorumlu olup o seferimi en güzel şekilde yerine getirdiğim zaman bana verilecek olan hani şey Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla takdire razı olduğum zaman da işte orada da huzurlu olmaya başlıyorum. Yoksa eğer ben istemiş olduğum zaferi ben garanti altına almak için çok çaba sarf edersem bu sefer takdirle çatıştığım için orada da kendimi biraz daha hani huzursuz hissediyorum. kendimi hasta ediyorum, kendimi kendim uzaklaştırıyorum. Dolayısıyla hani başarı eğer bir sonuçsa, bir meyveyse, nasıl ki biz eğer bir şeftali bahçemiz varsa ve orada şeftali yetiştiriyorsak, bize düşen en güzel şekilde o bahçemizi temiz tutup, o bahçemizi işte ağaçları sulayıp etrafındaki yaban otları temizledikten sonra o ağacın bize vermiş olduğu meyveyi alıp afiyette yediğimiz zaman işte başarılı bir iş yapmış ve huzurlu olmuş oluruz. Ama istemiş olduğum, ben bu bahçede öyle şey yapacağım ki işte büyüklüğü, bütün şeftalilerin büyüklüğü şu kadar olacak, şu ölçüde olacak diye baştan belirleyip de ona ulaşmak için sürekli böyle işte zirai ilaçlar, başka şeyler kullanıp ondan sonra ağacın doğasını, kimyasını değiştirip de ulaştığım ölçülere, ölçülerde şeftali aldığım zaman bu sefer o şeftalinin tadı olmuyor. Sulu oluyor ama tadı olmuyor. Belki büyük oluyor fakat tatsız oluyor. Aslında insan için de ben kendi özüme, kendime uygun olmayan, çok pahalı, çok dışarıdan çok böyle önem verilen, bir takım kriterlerden geçmiş olan bir elbiseyi, yani giydiğimde o elbise bana eğer büyük geliyorsa, fakat dışarıdan çok fazla övgü alıyorsam ama bana büyük geliyorsa, ben içinde mutlu değilsem, yani kaliteli bir elbise içerisinde mutsuz bir insan olmuş olurum. Sadece dışarıdaki insanların bana söylemiş olduğu, hani aa ne kadar güzel elbiseniz var, bu elbiseyi şurada gördük çok güzel falan dediklerinde, ben aslında dışarıdaki insanların o sözleriyle mutlu olduğumu zannediyorum ama daha sonra işte kendi başıma kaldığım zaman da ilk yapmış olduğum şey bir şekilde o hani elbiseden kurtulmak. Örneğin zengin olan insanlar düşünün, tanınmış bilinmiş insanlar düşünün. Bu insanların en çok ihtiyacı olan şey nedir aslında? Niye açlardır? Çok huzurlular mı? Değiller. Çünkü tek başlarına bir yere gidemezler. Mahallede, sokaklarda gezemezler. Sıradan bir insan olmak için çok çaba sarf ederler. Fakat onlar da bir gün sıradan bir insandı. O sıradan insan olmanın dışına çıkmak için belki çok çaba sarf ettiler ve çok başarılı oldular. O başarılı olduktan sonra da o başarı bulan insan belli bir zirveye çıkıyor. O zirvede yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı zaman da huzursuz oluyor. O yüzden hani bir psikolojide bir deyim vardır. Deriz ki ayaklarımız yere bassın, başımız yıldızlarda olsun. Onun için ayaklarımızın yere bastığı, kendimizle, toplumumuzla, değerlerimizle bütün olup daha sonra başımız yıldızlara çıktığı zaman hem büyük hem başarılı hem de mutlu oluruz. Ama ayaklarımızı yerden kesen başarılar, bizi bizden uzaklaştıran başarılar bize huzur ve mutluluk getirmez.
1: Gerçekçi başarılara o zaman imza atmak lazım değil mi? Bütüncül başarılara.
0: Karnımızı doyuran, tad aldığımız, bize iyi gelen, bize yani ruhumuza, zihnimize iyi gelen başarılar bizi beslerken, ruhumuzu beslerken, ruhumuzu besleyen başarılar diyebiliriz.
1: Başarıda hırsı çekmek lazım galiba. Hırs devreye girdiği zaman daha sanıyorum huzur ve mutluluktan uzak bir hal alıyor. Huzur,
0: yarış, rekabet, evet, içerisine falan girdiğimiz zaman bu, evet, sefer yani geride kalma, ondan sonra başarısız olma,
1: evet,
0: bizi daha çok mutsuz ediyor.
1: Evet.
0: Yani birinci olmaya odaklanmış bir kimse üçüncü olduğu için oturup ağlayabiliyor.
1: Evet.
0: Fakat o yarışa belki 1000 kişi katılmış
1: ve oradan
0: birinci
1: üçüncü seçilmişsin.
0: Olamadığı için,
1: evet,
0: üçüncü. Onun için aslında asıl
1: büyük başarı
0: bize huzur getirmek istiyorsa insan hani tek rakibinin kendisi olması lazım. Benim kendi içinde bulunmuş olduğum durumda kendime göre belirlemiş olduğum küçük hedefler dahi olmuş olsa onlara ulaştığım zaman onlar da başarılıdır. Onun için boyum aşan başarılara değil de gücüm yettiği hedeflere ulaşmak, hani hedef ulaşmaksa eğer başarı, onlar beni daha çok mutlu eder.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Başarıda ve kariyerde, kariyer sahibi olmak ya da başarılı olmak dediğimiz zaman bunların elbette getirdiği beraberinde mutluluklar da oluyor, hazlar da oluyor. Bunun uzun süre kalıcı olabilmesi için ne yapmak lazım? Yani başarının getirdiği mutluluklar geçici mutluluklar mıdır? Kalıcı mutluluğa dönüştürebilir miyiz? Onu daha anlamlı hale getirebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir

0: Şey söyleyeyim hani başarı ve huzur derken hani bir okulda yaşadığımız bir olay vardı bir felsefe bölümünde. Hoca çok fazla böyle hani eleştiri yapardı. İşte öğrencisiniz, lisansta çok fazla okumanız lazım. Okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Bak ben hala okuyorum, araştırıyorum falan deyip böyle öğrenciler üzerine bir kıyaslama yapardı kendisiyle. Burada arkadaşım bir tanesi dedi ki, hocam dedi, niye okuyorsunuz dedi siz. Ben dedi şu an doktorum bitirdim. Doçent olmak için makale yazmam lazım dedi. Çalışıyorum, çabalıyorum dedi. Niye dedi makaleleri çok bu kadar çok uğraşıyorsunuz? İşte doçent olmak için. Peki sonra ne olacak dedi. Ben yine okumaya araştırmaya devam edeceğim. Peki ne olmak için? Profesör. Peki ondan sonra dedi. Durdu hoca. Hiç dedi. Hocam dedi zaten ben hiçim dedi. Ne gerek var dedi o kadar çok uğraşıp da bir daha hiç olmak için. Şimdi onun için aslında hani siz de eğer bir hedef belirlemiş olduğunuz zaman o hedefiniz hani ulaştığınız zaman aslında sizi yani hiçliğe sizi çok fazla zorlayarak götüren değil aslında o hedefleriniz sizin kalbinize ve ruhunuza hitap etsin. Ki anlamlı olsun, uzun süre gitsin. Hazmedebildiğiniz başarılar, hazmedebildiğiniz yani başarılar size huzur getirir. Eğer ki hazmedemediğiniz, sizi sizden alan, sizi toplumdan, değerlerinizden, özünüzden uzaklaştıran başarılar sizi helak eder. O yüzden işte hırs dedik ya aslında bunun uzun süre kalabilmesi için de hani bizim ruhsal, duygusal ve zihinsel anlamda o bütünlüğümüzü koruyabilmeliyiz.
1: Nasıl koruyabiliriz?
0: Yani insan burada yine dönüp dolaşıp insanın hani kendini bilmesiyle kendini bildiğiniz zaman neye ihtiyacınız var? Hedefiniz şimdi düşünün ki mesela daha dün akşam bir şey duydum. Yurt dışında doktor yapmak için gidip koşullu bir burs gidip ondan sonra orada 11 sene yurt dışında yaşayıp master'ını bitirmiş, yüksek doktorasını bitirememiş, bitiremediği için de geri gelmiş. Fakat doktora bitirme şartı olduğu için de o gerçekleşmediği için parayı devlet bundan istiyor. Yani burada başarılı olmak için aldığı borç harcamış olduğu paralar daha sonra başarıya ulaşamadığı için önüne büyük bir dağ gibi gelince bu arkadaş uzun bir süre psikiyatri tedavisi görmüş. Onun için başarılı olmak için kendimizi helak edip hani hedeflerimizi çok yükseğe koyup
1: Dediniz ya boyumuzu aşmayacak diye
0: kendimizi helak
1: gerçekçi.
0: edecek
1: Evet.
0: ulaşamayınca dünyanın en bedbaht insanı olmayacağımız hedefler koyduğumuz zaman o zaman ulaştığımız zaman da
1: O
0: hani
1: mutluluk kalıcı
0: keyfini
1: oluyor
0: çıkarız.
1: galiba,
0: Tabii
1: değil
0: ki.
1: mi? Geçici
0: Yani çok
1: olmuyor.
0: büyük bir borcun altına girip ondan sonra kimsenin sahip olmadığı bir eve sahip olmak bir başarıdır. Fakat o eve sahip olduğunuzda eğer ki sizin üzerinizde böyle ağır bir yük varsa ya da işte hani o borcu ödemek için de hani çalışıp bu evde kalamıyorsanız eve sahip olmak başarıdır. Fakat o evin içerisinde oturmaksa huzurdur. Onun için siz eğer uzun vadede hani başarılı ve huzurlu olmak istiyorsanız sahip olduğunuz başarıların içerisinde yaşayabileceğiniz hani bu ev örneğinde gibi evin içinde oturup da evin keyfini çıkarabildiğiniz zaman huzur gelir. Ama sahip oldunuz fakat sahip olduğunuz için de hala bedel ödemeye devam ediyorsanız o size stres, kaygı yapıyorsa o zaman huzurdan uzaklaşırsınız. O yüzden aslında hani insanın iç parametreleri yine huzurla ilgilidir. Huzur insanın Allah'la ilişkisidir aynı zamanda. Dış dünyada nasıl ki deriz ki hani dışarıdaki havalar nasıl olursa olsun içinizdeki havalar iyi olsun diye biz dışarıda eğer ki çok güzel bir doğada çok güzel bir hani yerde isek ve aynı zamanda o yerde olmuş olmak bizim canımızı sıkmış ondan sonra bizi depresyona sokmuşsa nerede olduğumuzun çok önemi yoktur. Bugün hani sosyal medyada ondan sonra iki kişi hani kavga edip arada böyle enstantane bir tane güzel resim paylaşıyorlar ya bakınca işte hani Venedik'te, Gondol'da ondan sonra orada olmak belki başarıdır. Fakat hani bir de o story'nin arka planını da gösteriyorlar. Arkada ise iki insan birbiriyle tartışıyorlar. Niye buraya geldik, ne oldu falan gibisin.

0: Ne çok hizmet eden şeyler mi yoksa hizmet ettiği bir yere kadar mı? Asıl mutluluğumuzdan ve huzurumuzdan sorumlu olan başka parametreler mi vardır? Son soru.
1: Bakın, başarı, kariyer, ondan sonra hani maddi anlamda maaş, kazançlar ve huzur. Şimdi bunları şöyle değerlendirebiliriz. Bunların hepsi araçtır. Araçtır. Eğer ki sizin bir amacınız yoksa birçok aracınız olabilir. Bir işe yarar mı? Yok. Ama sizin bir amacınız varsa, o amacınıza ulaşmak için de araçlarınız varmış, araçlar olmuş olsa, siz amacınıza ulaşmak insanı huzurlu oluşturur, huzurlu yapar. Fakat bir amacım yok ama ve lakin araçlarla uğraşıyorum olduğu zaman da bu sefer zaten hem huzursuz hem de mutsuz olmuş olurum. O yüzden kariyer başarıları biraz araçtır. Araçtır. En iyi okulu bitirdim. Diploma bir araçtır. O diplomayla sizin bir amacınız yoksa ve orada mutlu değilseniz eğer, o diploma size bir şey getirmez. Siz işte iyi bir yerde işe girmiş olabilirsiniz. Orada iyi bir maaş alabilirsiniz. Fakat yaşam konusunda eğer ki sizin bir hani kültürünüz yoksa, sosyal çevreniz yoksa, Allah'tan uzaksanız diyelim, hani ne yaparsınız? Param var diye hesabımda böyle haz alırsınız. İşten eve gelirsiniz, yemek yersiniz, yatar tekrar işe gidersiniz. Hayat döngünüz hep böyle devam eder. Uzun süre sonra ne yaparsınız? Kül alırsınız, depresyona girersiniz. O stres sizi mahveder. Ama eğer sizin bir aracınız var, o işe girdiniz, fakat o işe girmiş olmakla beraber de amacınıza hizmet ediyorsunuz. İşte oradan gelen şey ise insana huzur verir.
0: Amaçsız o zaman hedeflerimiz olmamalı. Bütün araç olarak gördüğümüz hedef, başarı dediğiniz kariyer, kişisel tatminlere belirli bir anlam, bir amaç yüklememiz lazım. Orada sıkıntı var mı Türk toplumun bu
1: En
0: konuda?
1: büyük sorunumuz o. İnsanlar hani araçlarımızı amaç edindiğimiz için zaten
0: Güzel bir nokta.
1: gerçek amaçlardan uzak kaldık.
0: Uzak kaldık. Bu da bizi huzursuz kılmaya ve mutsuz kılmaya
1: Anneler
0: başladı. Evet.
1: çocuklarına hani iyi araçlar, iyi diplomalar almak için çocuklarının mutluluğunu göz ardı ettiler. Daha sonra iyi meslekleri olsun, statüleri olsun, onların meslekleriyle gurur duymak için aslında onları çok iyi, yani çok kaliteli kıyafetler giydirip, aslında çok pahalı ve giydirip, fakat onları giydiği zaman hangi istikamete gideceği konusunda fikirler olmadığı zaman da sanki ortalıkta dolaşan amaçsız bir sürü insan oldu. Onlar da zamanlarını öldürmek için oyunlara, bilgisayarlara ya da işte böyle zevk sefa verecek, haz verecek başka şeylere doğru koştular.
0: Çok güzel bir söz söylediniz. Belki de bütün programın özeti gibiydi bu söylediğiniz. Ben bir kez daha tekrarlayıp bununla müsaadenizle kapatmak istiyorum. Evet, başarılı olmak güzel bir şey bu hayatta. Bir hedef koymak, bir kariyer sahibi olabilmek ve bunların getirdiği mutluluklar da çok güzel mutluluklar, ama kalıcı olması için elbette başka şeyler de gerekir dediniz. Ama herhalde en büyük handikapımız, az önce sizin dediğiniz ve altını çizmek istiyorum, araçları amaç haline getirmemizden kaynaklanıyor. Huzurun ve mutluluğun bizden uzak olmasının sebebi sanıyorum bu. Başarılı ama huzursuz, başarılı ama mutsuz, kariyerli ama huzursuz, kariyerli ama mutsuz insanlarız. Araçları amaç edinmeyeceğiz. Doğru anladım değil mi
1: Yani
0: hocam?
1: iki tür insan var
0: Evet.
1: deriz. Hani daha iyi çalışmak için yaşayanlar, daha iyi yaşamak için çalışanlar.
0: Çalışanlar, evet.
1: Dolayısıyla biz neredeyiz?
0: Ona bakmamız lazım.
1: Neredeyiz?
0: Evet.
1: Bu dünyaya çalışmak için mi geldik? Yaşamak için mi geldik? Eğer yaşamak için geldikse, bu yaşamı anlamlı hale getirebilmek için araçlara sahip olmalıyız. Eğer zaten kendimi bu dünyaya çalışmak için geldim ve ömrümü işimde çürüteceğim diyorsam zaten, o zaman yaşamdan bahsetmenin de bir anlamı
0: Yok.
1: kalmıyor.
0: Evet. Araçlar amaç olmasın.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Dediğiniz çok
1: Onun
0: güzel.
1: için
0: Slogan gibi de kullanabiliriz.
1: ama amaç
0: Evet.
1: zaten insanın kendi içindeki cevheri açığa çıkarmasına yardımcı olan hedeflerdir.
0: Evet.
1: Asıl başarı, insanın bu dünyadaki asıl başarısı, içindeki cevheri, fıtratına
0: Uygun.
1: uygun
0: Evet.
1: işlerle meşgul olmalarıdır. Hani hatta hadis-i şerif vardır ki, fıtratına uygun iş yapanlara

0: bu iş kolaylaştırılır ve sevdirilir. O yüzden hani kariyer anlamında bizi mutlu edecek, bize uygun hani ve sevdiğim bir işi yaptığımda başarılıyımdır. Yoksa toplumun bana lanse etmiş olduğu bir takım kriterlere uygun yerde, yani profesör olmuş olsam bile orada mutlu değilsem eğer, benim profesör olmuş olmamın bana pek bir faydası olmaz. Belki topluma faydası vardır. Ondan sonra dışarıdan görenlerin belki işte takdirini alabilirim. Ama kendi iç dünyamda bir anlam eğer vermiyorsa, beni heyecanlandırmıyorsa çok da bir anlam yoktur.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yine bugün mutluluk mu huzur mu serimize farklı bir konu başlığıyla bizlerle birlikte oldunuz. Sağolunuz, varolunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim bugün de programımızı noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü programımızda başarı ve huzur ilişkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine farklı bir konu başlığıyla yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kemâ rüye an İbni Abbasi radıyallahu anhuma men lem tenhehu salatuhu anil fahşâi vel münker lem yezdet minallahi illa bu'da. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şu metnini okumuş olduğum hadisi şerifinde buyuruyorlar ki men lem tenhehu salatuhu anil fahşâi vel münker. Kıldığı namaz, o kılan kişiyi fuhşiyat ve münkerattan alıkoyamıyorsa, vazgeçirememişse, namaz kılmasına rağmen onları yapmaya devam ediyorsa, lem yezzet minallahi illa bu da, bu kişi ancak Allah'la mesafesi artma durumuna düşer. Yani Allah ile olan mesafesi gittikçe uzaklaşır. Allah'a yakın bir kul olmak yerine gittikçe Allah'ın sevmediği bir kul durumuna gelir. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyurulmuş. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tesna'un. İnne's salate, hiç şüphe yok ki namaz tenha, insanı nehyeder, alıkoyar, yaptırtmaz. Anil fahşâ el münker, fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar namaz. Ama hakkıyla kılınmış bir namaz, insanı doğru yola döndürür, doğru yola sokar ve günahlardan keser. Fuhşiyat, efendim, sözle veya fiilen, hareket olarak yani yapılmış kötü şeyler. Münkerat da nahoş işler demektir. Namaz doğru düzgün kılınırsa kulu Allah'a yaklaştırır ve insanı fuhşiyattan, münkerattan keser. Ama bir namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan kesmiyorsa demek ki namaz kalitesiz, demek ki namazda bir kusur var, demek ki namaz Allah-u Teala Hazretlerinin kabul edeceği, razı olacağı bir evsafta değil. O zaman ibadet oyuncak olmadığından, Allah-u Teala Hazretleriyle haşa sümme haşa laubali bir kulluk muamelesi kötü sonuç verdiğinden dolayı, bu sefer kıldığı namaz insan Allah'a yaklaştırmak şöyle dursun, uzaklaştırmaya sebep olur. O bakımdan bu hadis-i şerifin çıkması münasebetiyle derhal konunun özüne, derinlemesine dönmeye çalışalım ki yapılan ibadetlerin bir dış şekli vardır. Zahiri görünümü, zahiri vardır ibadetin. İşte namaz, elini yüzünü ayaklarını yıkayarak abdest alındıktan sonra kıbleye doğru dönülerek eller kulak hizasına kaldırılıp Allahu Ekber diyerek giriliyor. Sübhaneke okunuyor, Fatiha okunuyor, Zamm-ı Sure ediliyor. Rükû secde, efendim şu kadar rekat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deniliyor. Bu şekil tamam. Şeklen bunu isterse Müslümanları aldatmak için arasına girmiş bir casus Hristiyan bile böyle yapabilir. Dış şekil bu. Yani herkesin bunu, hırsız da camide mesela bir şey çalmak için gelmiştir. Efendim sünneti kılacaktır. Farzı herkes durduğu zaman arka saftan gidip iyi ayakkabıları toplayıp çalacaktır. Kılabilir. Şekil bu. Ama bir de namazın içi var. Yani batını var. Namazın kılınması esnasında kişinin sahip olduğu şuur var. Ve kişinin Allahu Teala Hazretlerinin dergahına yönelmesi var. Ve Allah'ı Teala Hazretlerinin divanına durduğunun şuurunda olması, namazın tadını tatması, zevkine varması meselesi var. Bu da iç tarafı oluyor. İşte namazın bu tarzda huşu ile, yani haşa'a indirmek demek. Mesela haşa'atil asvat. Sesler aşağı indi yani alçaldı filan manasına geliyor. Huşu da yani seste de alçalma, şeyde de kalben ve şeyde gönül bakımından da böyle mütevazı olmak, eğilmek. Yani dergah-ı izzette Allah'ın azameti, celali, kibriyası karşısında huşu, yani eğilerek, aşağı böyle şey yaparak, eğilerek Allah'a karşı saygısının olması lazım. Huşu ile ve hudu ile, yani sessiz, sakin bir şekilde kılınması lazım. Her söylenen sözün ve her yapılan işin manasını düşünerek yapması lazım insanın. Namaz bir numunedir bu hadisi şerifte. Namaz da böyledir. Oruç da bunun gibidir. Yani bazen insan, bazı insanlar oruç tutarlar ama akşama oruç sevabı alamazlar. Akşama aç ve susuz kalmış olurlar sadece. Neden? Oruç sadece boğazından insanın yemek geçmemesi, su geçmemesi demek değildir. Oruç ahlaki bir eğitimdir. İnsanın takva ehli olması lazımdır. Takva ile orucu tutması lazımdır. Takva duyguları hasıl olması lazımdır insanda. Onun için böyle bir şeyle, halet-i ruhiye ile, saygı ile, sevgi ile, sakınarak, çekinerek, Allah'ın kendini gördüğünü bilerek, Allah için bir takım fedakarlıklarda bulunduğunun, namazı, orucu, efendim yemeği, içmeyi terk ettiğinin, meşru bir takım haklarını bile bıraktığının, tabii gayrimeşru olan işlere haydi haydi hiç yanaşmaması gerektiğinin şuurunda olması lazım. Su içmek başka zamanda helaldi, yemek yemek helaldi ama şimdi bunlar canının istediği şeyler olduğundan, yani insan acıkınca yemek ister, susayınca dudağım kavruldu der, su ister filan. Bu isteklerinin karşısında durmanın temrinini yaparken, egzersizini yaparken haram olan şeyleri haydi haydi yapması lazım. Haram olan şey nedir? Mesela dilini tutup başkasına kötü söz söylememek, kavga gürültü münakaşa yapmamak, harama bakmamak, efendim fuhşiyat ve münkerattan mesela uzak durmak. Durmuyorsa demek ki o zaman orucu hakkıyla tutmuyor. Yani Allah rızası için duygularını frenleme vazifesini tam yapmıyor demektir. Burada da fuhşiyat ve münkerattan tam böyle çekilme şeyi olması lazım. Zaten namazda günde en aşağı 5 defa Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmak suretiyle kendisinin Allah'ın kulu olduğunu hatırlaması, Allah'ın kendisini gördüğünü, her yerde hazır ve nazır olduğunu ve bu dünyada işlediği amellerden dolayı ahirette bir sorgu sualin, sorumluluğun, mahkemenin, mahkeme-i kübranın olacağını bilmesi şuuru içinde olması lazım geliyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de böyledir. O hususta da hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki, nice Kur'an okuyan insanlar vardır ki, Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Yani okuduğu Kur'an-ı Kerim o kişiye aleyhte bir şeyler söylüyor, lanet ediyor. Allah sana efendim ceza versin, ikab etsin, seni mustahak olduğun efendim bir takım şeyleri düşürsün gibi Kur'an-ı Kerim aleyhinde onun beddua ediyor yani. Lanet, beddua ediyor. Allah'ın rahmetinden uzak olmasını temenni ediyor yani. Bütün ibadetler böyledir. Bunun sonucundan derleyip toplayıp çıkartacağımız nokta şudur ki, biz ibadetleri kime karşı yaptığımızın şuurunda olmalıyız ve eski müttaki büyüklerimizin namaza girecekleri zaman benizlerinin sararıp solduğu gibi yani bir heyecan duymalıyız. Nasıl bir valinin yanına girerken, çok yüksek bir şahsiyetin yanına girerken heyecanlanıyor da insan, efendim kusura bakmayın heyecanlandım sizi görünce de ne söyleyeceğimi tam söyleyemedim falan gibi böyle mazeretler ileri sürebiliyor. İnsanın o namaza girişte o heyecanı duyması lazım. O orucu tutuşta o titizliği duyması lazım. O Kur'an-ı Kerim'i okuyuşta o şuurda olması lazım, ağlaması lazım. Ayetler gelince, efendim azap ayetleri gelince Allah'a sığınması lazım. Efendim müjde ayetleri gelince Allah'tan o müjdeli durumu kendisi içinde istemesi lazım. Yani rikkatli olması lazım, duygulu olması lazım. Duyarak yapmak lazım ibadeti. Libya'ya bizi çağırdılar Kur'an-ı Kerim yarışması falan diye. Efendim birçok genci yarıştırdılar orada. Ve Kur'an-ı Kerim okuyuşunda duygusunu da ifade edebilenlere mükafat verdiler. Yani Kur'an-ı Kerim bir taraftan okuyor da bir taraftan da okuduğu ayetlerin mealine, manasına uygun bir kıraat başarabilenlere mükafatı verdiler. Tabii bunun için Arapçayı bilmemiz gerekiyor. Yani annemizin dili olan, Peygamber Efendimizin hanımları, Ümmehat-ı Müminin, Müslümanların anneleri olduğuna göre, Arapçada annemizin dili olduğundan, annemizin dilini, ana dilimizi, Arapçamızı öğrenmemiz gerekiyor. Allahu Ekber ne demek? Sübhanallah ne demek? Fatiha'nın manası, okuduğumuz surelerin manası nedir? Tahiyyatın manası nedir? Nereden, hangi hatırayı temsil ediyor? Hangi efendim hususta bizi ikaz ediyor diye bütün ibadetlerimizi ciddiyetle yapmamız lazım. Çünkü Allah'a ciddiyetle kulluk etmek zorundayız. Laubalilik, laubaliliğin yakışmadığı en mühim makam Allah-u Teala Hazretlerinin makamıdır. Onun için nasıl babamıza saygı duyuyorsak, nasıl amirimize saygı duyuyorsak, nasıl sevdiğimiz, saydığımız makamlar, büyükler vesaire için böyle müstesna bir tavır takınıyorsak, namazda, niyazda, oruçta, efendim haçta ve bütün ibadet ve taatlerimizde bunun içine bu ibadetin ruhunu, batınını süsleyen şartları da ek katmalıyız. Tabii bu işte tasavvuftur. Yani amellerin zahirini fıkıh kitapları tarif eder ve nahnu nahkumu biz zavahir. Bir iki kişi arasında hükmederken de biz zahire göre, delillere göre hükmetmek durumunda kalırız. Kadı olarak, hakim olarak. Ama Allah-u Teala Hazretleri zahire bakmaz, batına bakar. Tabii

zahir de batının bir kalıbıdır. Onun da muntazam olması lazımdır. O muntazam olmadığı zaman da ibadet kabul olmaz ama Allahu Teala Hazretleri insanın cismine, suretine, şekline, mevkine, makamına, omuzuna bakmaz. Omuzundaki işaretlerin kalabalıklığına bakmaz. Kalbine bakar, takvasına bakar. Onun için en çok dikkat etmemiz gereken husus takvadır. Kalbimizin durumudur, kalbimizin vaziyetidir, evsafıdır. İşte o kalbin durumunu gözetme, onu inceleme ve onu ıslah etme, onu düzeltme ilmi de tasavvuftur. Yani onun için tasavvuf herkes için gereklidir. Eğer mevcut metotları beğenmiyor da kendisi yeni bir metot koyacaksa, büyük pehlivan buyur gelsin efendim, o yeni metodu koysun ama şu nefsini ıslah etsin. Şu namazı şöyle kılsın, şu ibadeti böyle canlı ve ruhlu ve tatlı ve zevkli ve heyecanlı ve titreyerek, ürpererek, gözyaşıyla kılsın. Onu kılamıyorsa, dervişliği de iyi derviş değildir. Dervişlik değil demektir zaten. Allah Teala Hazretleri zahirimizi tabi gayret ediyoruz. Mümkün olduğu kadar iyi giyinmeye, efendim tıraş olma, efendim güzel mühim yerlerde, günlerde efendim dışımızı süslemeye dikkat ediyoruz. Batınımızı da tezyin etmeyi, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir evsafı içerimizde sağlamayı nasip eylesin. Büyük evliyaullah'tan ve tarikatlarımızın bazılarının da silsilesinde yeri olan İbrahim İbni Ethem Hazretleri kendisine bana vasiyet et, bana tavsiyede bulun diyen birisine buyurmuş ki İzeşte gelen nasu bi tezyinil zahiri feştegül ente bi tezyinil batın. Başka insanlar zahirini süslemekle meşgul olur dururlar. Onlar böyle zahirlerini süslemekle meşgul iken, oyalanırken sen ona değil, batınını tezyin etmeye çalış. Batınını zinetlendirmeye. Yani gönlünü, iç alemini Allah'ın seveceği, razı olacağı bir mükemmelliğe getirmeye çalış buyurmuş ki hepimize bir nasihattir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin bize gösterdiği istikamet budur. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde fakih eylesin. Yani dinin ahkamını bilen, ahkamın esrarını da sezen kullardan eylesin. Şimdi İmam Gazali Cennet Mekan Rahmetullahi Aleyh İhya-i Ulumunda birinci cildinde başlar. Efendim Kitabul İlim'den, ondan sonra Kitabul Salah, Kitabul Zekat, Kitabul Hac, Kitabul efendim Zekat filan devam eder sırası ile ibadetleri anlatır ama bir ibadetlerin dış şeklini anlatır. Ondan sonra bir de ibadetlerin batıni şartlarını ve esrarını, mesela Esrarus Salah namazın sırları, Esrarus Zeka zekatın sırları, Esrarul Hac vel Umre, haccın ömrenin sırları, incelikleri filan gibi, batının şartları gibi hususlarda bahis konusu eder. Şimdi ben burada acizane, kimseyi tenkit etmek hakkımız, haddimiz değildir. Zaten başımızın tacı büyüklerimizdir, alimlerimiz de. Fıkıh kitaplarında iş bölümü yapılmıştır. Yani bir fıkıh kitabı, bir ilmihal kitabı zahiri şekli anlatır. Namaz şöyle yapılırsa bozulur, böyle yapılırsa sahih olur. Farzları, sünnetleri, vacipleri şunlardır filan diye. Ama bir taraftan da İmam Gazali'nin yaptığı gibi esrarını da anlatmak lazım ve hatta onu başa almak lazım. Çünkü esrarı ve incelikleri ve adabı ve efendim kalbe taalluk eden, gönle taalluk eden iç şartları doğru olmayınca Allah kabul etmiyor işte. Yani namaz kılıyor, uzaklaşıyor Allah'tan. Yaklaşmıyor, uzaklaşıyor. Kur'an okuyor, Kur'an lanet ediyor. Zekat veriyor, zekatı iptal oluyor. La tuttilu sadakatikum bilmenni vel eza. Yani başa kakarak, eza vererek, verdiğiniz zekatı, sadakayı boşa çıkartmayın, batıl hale getirmeyin, iptal etmeyin diyor ayet-i kerimede. Demek ki parayı verdiği halde bir sevap kazanmama tehlikesi de vardır. Böyle kaba saba bir adamsa, zekatı, sadakayı verirken karşı tarafı üzüyor, kırıyor, başa kakıyorsa o zaman kıymetli kalmıyor demek ki. Kurban da öyle. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Kestiğiniz kurbanın kanı, eti Allah'a ulaşmayacak. Ulaşacak değil, ulaşmayacak. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ takva مِنْكُمْ. Sizin takvanız, takva duygunuz Allah'a ulaşacak. Allah onu takdir edecek. Bak benim için mali bir fedakarlıkta bulundu. Bir kurban aldı. Bunu benim rızam için kurban eyledi. Ondan sonra bunu benim rızam için eşe dosta, fukaraya dağıttı. Yani bu
kulum işte takva ehli, edepli, arif, zarif, kamil bir kul diye o zaman mükafat verecek. O halde şu cuma gününde karşımıza Allah'ın efendim böyle nasip etmesiyle gelen bu hadisi şerifi bütün amellerimize tatbik etmeye dikkat edelim. Her işlediğimiz işte Allah'ın rızasını gözetelim ve kalbimizin o esnada Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir haleti ruhiye içinde olmasını kontrol edelim. Buna çok dikkat edelim. Efendim işte buna muvaffak olan, bunu çok güzel yapan bir insan hem ibadetleri makbul oluyor hem de Allah'ın arif kulları arasına, sevgili kulları arasına giriyor. Bu çok büyük, mühim bir esas. Bunu hiç unutmayacağız inşallah. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَب۪يرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا. Bu hadis-i şerif İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif, Buhari'den alınmıştır. İmam Buhari rahmetullahi aleyhin kitabından. مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا. Bizim küçüğümüze merhamet etmeyen, acımayan ve ya'rif hakka kebirina, büyüğümüzün büyüklük, hürmet hakkını bilmeyen, feleyse minna, bizden değil. Yani mümin küçük müminlere merhamet edecek, şefkat gösterecek, sevecek kendinden küçükleri. Büyüklerine karşı da kendisinin bir hürmet vazifesi, onun üzerinde bir büyüklük hakkı, efendim hizmet hakkı olduğunu bilecek. Bunu bilmediği zaman, büyüğünü saymadığı zaman, büyüğünün hakkına, büyüklük şanına uygun muameleyi ona yapmadığı zaman Efendimiz tard ediyor. Feleyse minna. O bizden değildir. Yani has müminler camiasından, has müminler dairesinden def ediyor. İyi mi? Yani kafir olmaz ama has müminlerin o efendim has bahçesinden dışarıya atılıyor. Çık dışarı. Sen buraya layık değilsin. Kapıdan savrulup dışarıya atılmış oluyor. O halde mümin mümini sevecek. Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifine her yerde her zaman söylüyoruz. Vellezî nefsî biyedihî. Şu canım, nefsim, hayatım kudretinin elinde, hükmünün karşısında o ne derse öyle olacak durumda olan, kudretinin elinde olan Allah'a, canım kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki, yemin olsun ki la tedhulul cennete hatta tü'minû. Mümin olamazsanız cennete giremezsiniz. Mümin olacaksınız. Ve la tü'minû hatta tehabbû. Ama birbirlerinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani buradaki mümin sözü böyle tehabbuya bağlandığına göre demek ki birbirinizi sevmediğiniz zaman cennete giremezsiniz çıkıyor. Aradaki merhaleleri bırakıp da başıyla sonuna baktığımız zaman işin, yeminle söylüyor ki Peygamber Efendimiz, birbirinizi sevmediğiniz zaman cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَبُّ. Onun için mümin mümini sevecek. Nasıl sevecek? Kusurlarına rağmen kusurlarıyla beraber sevecek. Mümindir diye sevecek. Eksiği vardır, kusuru vardır. Muhakkak ki hepimizin vardır. Yani en kamil insanın bile kusuru vardır da en kusurlu insanın bile sevilecek bir tarafını görecek ve sevecek. Hani bir köpek leşinin yanından geçerken herkes burnunu tıkamış, aman ne kadar pis kokuyor filan diye başını çevirmiş de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ama dişleri nasıl inci gibi muntazam. Yani köpek ölmüş, derisi kurumuş, dudakları kurumuş, çekilmiş, dişleri meydana çıkmış, o dişler bembeyaz, inci gibi sıra sıra olduğundan Hazreti İsa için de söylerler rivayete göre, onun böyle söylediğini rivayet ederler. Hadis-i şerifte vardır. Yani köpek leşinde bile ilk bakışta kokusunun çirkinliğini mütalaa etmek yerine dişlerinin beyazlığının muntazamlığını görüyor güzel bir gönül. İyi bir gönül, iyi bir tarafını görüyor işin. Ama başkası da kötü tarafını görüyor. Aman şu pis Araplar, her taraf darmadağınık vesaire filan. Yani hacca gitmiş gelmiş, bakıyorsunuz boyuna pis Arap, pis Arap, pis Arap. Yani Türkiye çok mu temiz? Yani sokaklarımızı görüyoruz işte efendim, kenar mahallelere gidelim filan. Yani misafirler böyle 1 milyon, 2 milyon bize gelse, yani biz çok mu şeyiz?
Onu görecek yerde mübarek işte şeyi gör, namazlardaki huşuyu gör, efendim ibadetlerin lezzetini tat, efendim o mübarek yerlerin

0: maneviyatından bir şeyler kavramaya, ibretler almaya çalış, öyle yapmıyorlar. Demek ki büyüklerimizi sayacağız, küçüklerimizi seveceğiz. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu duyguya sahip eylesin. Men lem yusi, lem yüzen lehu fil kelami ma'al mevta. Bu da vasiyetle ilgili bir hadis-i şerif. Bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine göre vasiyetlerimizin yapılmış olması lazım, hazır olması lazım. Yastığın altında olması lazım. Çoluk çocuğumuza, etrafımızdaki insanlara ne diyeceğiz? Falanca yere şu kadar taksitli borcum var, filanca yerden şu kadar alacağım var, filanca insana şunları şunları verin, falanca fukaraya şu şu hayırları yapın, aman evlatlarım benden sonra imandan gevşemeyin, amel-i salihten geri durmayın, hem kendiniz için hem benim için hayrat ve hasenat yapın, Kur'an okuyun, Kur'an yolunda yürüyün vesaire vesaire, takva ehli olun, böyle vasiyeti olacak, nasihatleri olacak ve o şeye konulmuş olacak. Belli bir yere konulmuş olacak. Yapmadı. Vasiyetsiz öldü bir insan. Men lem yusi, vasiyet yapmamış olan bir insan, lem yüzen lehu, insana müsaade verilmez. Fil kelami ma'al mevta, öteki mevta ile konuşmasına müsaade verilmez. Sen dünyadayken vasiyetini yapmadın, öldün. Şimdi öteki ahiret aleminde, berzah aleminde, öteki mevtanın ervahi ile konuşamaz. Konuşmak yasak diye konuşma müsaadesi verilmez. Ceza olarak. Dünyada konuşmadı, vasiyetini vermedi, yapmadı diye berzah aleminde konuşmasına müsaade verilmez. Onun için vasiyetini yapmalı, borcunu, harcını bilmeli, alacağını bilmeli, çocuklarına, yakınlarına ne söyleyecekse söylemeli, bir kağıda yazılmalı, bulunmalı. Böyle bir şey. Çünkü ölüm ansızın gelir. El mevtü ye'ti bağteten. Birden geliverir. Patladak, herkes şaşırır kalır. Ah, hiç hazır değildik. Diyiverir ama geldi mi? اِذَا جَاءَ اَجَلُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاَتَمْ وَلَا يَسْتَخْتِمُونَ Tehir de olmaz. Dervişlik dediğimiz yol, tarikat, tasavvuf dediğimiz yol, şöyle bakıyorum büyüklerimizin tavsiyelerine de, ölüme her an hazır olma mesleği gibi yani. Hemen şu anda Azrail görünse gözünüze, haber bakalım canını dese, elhamdülillah vasiyetim yapılmış, borçlarım ödenmiş, efendim vesaire vesaire vesaire, pekala böyle şey yapabilecek gibi olmalı. Güzel bir şey anlatırdı bizim komşulardan bir hacı efendi vardı, Tekirdağlı. Hoca efendinin bir müftü kardeşi varmış bizim Tekirdağlı hoca efendimizin hocasının. Efendim müftü, o da evliya Allah'tan bir kimse, çok cömert, kapısı daima misafirlere açık. Misafir bulamazsa han odalarından işçi toplarmış, onlara gene ziyafet çekermiş. Hiç misafirsiz yemek yemezmiş filan. Bir gün bu bana bu hadiseyi anlatan kimsenin babasıyla ziyarete gitmişler. Bir şahıs, o müftü efendiyi konuşmuşlar. Çıkarken müftü efendi çağırmış geriye, demiş ki gel. Fıs fıs bir şey konuşmuşlar. Şimdi bize bunu anlatan amcanın babası demiş ki, müftü efendi seni benden gizli olarak çağırdı, ne söyledi? Ya demiş, aramızda sır. Söyleseydi aşikare söylerdi. İşte beni çağırdı, söyledi. Yok demiş, çok merak ettim. Allah rızası için söyle, Allah aşkına söyle filan. Israr edince meğer müftü efendi demiş ki, bize işaret vaki oldu, ahirete göçeceğiz. Gel seninle beraber göçelim, beraber samimi dostluk, arkadaşlık, ahirete beraber gidelim demiş. O arkadaş da müftü efendiye peki hay hay baş üstüne demiş. Vallahi lazım diyor, işte beraber öldüler diyor. O gün veya işte neyse ertesi gün. Vallahi beraber öldüler diyor. Bunu böyle duyuyor yani şey babası. Ondan sonra da beraber ölüyorlar. Demek ki böyle bu kadar hazır yani. Pekala, müftü efendi sen benim iyi arkadaşımsın, hadi ahirete beraber gidelim diyor. Peki diyor. Bu Uludağ'a gitmek değil yani, mesire yerine gitmek değil. Ne arkadaşlık, bir kere itiraz yok. Ondan sonra ne hazırlıklılık yani. Pekala gideriz, ne yapalım yani diye böyle hazır olmak. Men nezere en yutu Allah'a fel yuta'hu ve men nezere en ya'sıyehu felâ ya'sıhî. Bir insan adak adarsa, işte şu olursa ben şu hayrı yapacağım, şu Allah'ın sevdiği taati yapacağım, Mesela bir rekat namaz kılacağım veyahut şu kadar fakir doyuracağım veyahut hac yapacağım, ömre yapacağım bilmem ne. Hani şundan bir kurtulursan filan gibi, şu hastalıktan tamam. Böyle güzel bir şey nezretmiş olan bir kimse, ibadet ve taat nezretmiş olan insan onu yapsın. Nezirine sadakat göstersin. Çünkü nezir bir söz vermedir, onu tutmak lazım. Ama Allah'a isyan konusunda bir söz vermişse, yani şu işim olursa sevincimden 3 şişe rakı içeceğim dese mesela birisi. Veyahut işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bir günah. Veyahut işte sen şöyle yaparsan senin efendim kafanı kıracağım. Veya seni mutlaka tepeleyeceğim vesaire. Veya falanca adamın harmanını yakacağım, camını kıracağım vesaire. Ha, bu ne? Bu da bir söz. Nezretti, ahdim olsun dedi, adak adadı, yapacağım dedi. Günah olan bir şeyi adamış ise onu şey yapmayacak. Fela yasihi, yani Allah'a isyan etmesin. O adağını yerine getirmeyecek o zaman. Günahtan dönecek ama efendim verdiği sözü tutmamanın kefaretini şey olarak ödeyecek. Efendim sadaka olarak ve yoksa parası oruç tutarak efendim 10 miskini doyurma tarzında veya işte 10 gün oruç tutma tarzında şey yapacak. Demek ki insan söz verdim diye yanlış şey yapamaz. Hatırlıyorum eski senelerde bir hacı efendi anarşist torununa söz vermiş. Anarşist torun bu hacı efendiyi namazın yanında hacı efendinin yanına gelmiş. Demiş ki dede söz ver bana, yemin et. Şöyle yapacaksın. Filanca yere oy vereceksin. Ve desteklemiş o hacı efendi. Koca sakalıyla, namazıyla, niyazıyla, abdestiyle anarşist tarafı desteklemiş. Yani komünist ve böyle dinsiz tarafı, açıkça inkarcı tarafı desteklemiş. İşte bunu bilmediğinden destekliyor. Yani söz verdim demiş, ne yapayım demiş. Torun beni sıkıştırdı, ağzımdan ahd aldı, söz aldı. İşte o söz verdiğim için ben de biliyorum ama demiş, söz verdim diye ondan öyle yaptım demiş. Söz vermek Allah'adır. İnsanın asıl sözü Allah'a kulluk etmek sözüdür. Allah'a isyan etmek bahis konusu oldu mu oradan dönecek yani. Bu hadis-i şeriften hatırımızda kalsın ve bilmeyenlere söyleyelim ki yanlış bir şeyi insan söz vermişse, ahdetmişse, nezretmişse, yemin etmişse yanlış şeyi yapmayacak. Yanlış şeyi yapmamak dinen emredilen, Peygamber Efendimiz'in emrettiği şekil. Yapmayınca ne olacak? Söz vermişti. Sözünün cezası olarak kefaret verir. Ama yapmayacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde bilgili eylesin. Bilmeyince insan koca sakalıyla, hacılıyla, hocalıyla ne hatalar yapabiliyor. Bizi dinde bilgili eylesin. Dinin ahkamını bilen ve ahkamına uyan, böylece ömrünü Allah rızasına uygun geçiren, haramlardan, günahlardan uzak yaşayan, sevdiği kul olarak yaşayan ve Rabbimizin huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. İki cihan saadetini sevdiklerimizle, yakınlarımızla beraber cümlemizi nail eylesin. Firdevs-i Alâ'da Habibi edibine komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek

0: 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil ceberuti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي

0: sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Allah'ım inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik ve min ta'atike ma tubelliguna bihi cennetek. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا
0: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: Allahümme rahmetek arju, fela tekilni ila nefsi tarfet ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ ma'âşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
0: Allah'ım beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve athirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
0: Allah'ım bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet. Bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed ve

0: أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Allah'ım, Peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımıza yaz mevsiminde artan gıda zehirlenmelerinden söz edeceğiz. Yaz mevsimi sıcakların artmasıyla beraber bakterilerin de çoğaldığı bir mevsim. Diyetisyen Ayşegül Yılmaz bakterilerden korunmanın yollarını da şöyle açıklıyor. Kirlenmiş herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketimi sonucu oluşan enfeksiyon veya zehirlenme durumuna besin zehirlenmesi deniyor. Yaz aylarında enfeksiyon hastalıkları polikliniklerine başvuran hastaların büyük bir kısmını besin zehirlenmeleri oluşturuyor. Genellikle hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın zehirlenmeye sebep olan besin ve kişiye özgü bazı faktörler zehirlenmenin sebep olduğu hastalığın daha ağır seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilir. Besin kökenli hastalığa herkes yakalanabilir ancak bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler yani bebekler, çocuklar, yaşlılar ve hamileler bu duruma daha duyarlıdır. Uzman diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, sıcaklığın artmasıyla birlikte besinlerde mikroorganizmaların çoğaldığına dikkat çekerek yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Bunların en başında da besin zehirlenmeleri yer alıyor. Çünkü yaz aylarında dışarıda tüketilen besinler artıyor. Açıkta satılan ürünlerin tüketimi de arttığı için besin zehirlenmeleriyle karşı karşıya geliyoruz. Bunları önlemek için veya önlemek adına şunları yapabiliriz. Özellikle şu an dondurma mevsimi. Dondurma süt ve süt ürünlerinden yapıldığı için çok çabuk bozulabilen bir besin. Bu yüzden de bunların açıkta satılanları değil, bizim için sıcaklık ortamına uygun şekilde muhafaza edilenleri tüketmek daha faydalı olacaktır. Tabii dışarıda yemek yeme oranları da çok fazla artıyor. Güvenli yerlerde besin tüketmemiz gerekiyor. Market alışverişlerinde etiket okumasına çok dikkat etmeliyiz. Özellikle tüketimde besin zehirlenmelerine yol açmamak adına bol sıvı tüketimi bizler için çok önemli. Özellikle et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek besinler çok çabuk sıcaklıkta bozulabilmekte, diyor. Toraman dondurulmuş gıdaların risklerine de değinerek dondurulmuş besinleri alırken özellikle içerisinde buz parçalarının olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dondurulmuş ürünleri çözdürme işlemini kalorifer mikrodalga buzdolabı sıcaklığında değil oda sıcaklığında çözdürmek daha faydalı olacaktır. En önemlisi çözdürülmüş besin kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Sebze meyvelerimiz kesinlikle çok iyi yıkanmalı. Sirkeli su ya da limonlu suda bekletmek çok daha faydalı olacaktır. Çünkü bazı atıklar kabuklarında kalabilmekte. Pişmiş yiyecekleri buzdolabı dışında 2 saatten fazla bulundurmamamız gerekiyor. Yine mikroorganizmalar içerisinde ürediği için besin zehirlenmesi gerçekleşebilir. Eğer besin

0: ürünler yeterli sıcakta pişirilmezse sindirim sisteminde büyük rahatsızlıklara yol açabilir, dedi. Şimdi bakterilerden korunmak için neler yapmak gerekir, onlara bakalım. Her türlü gıda maddesini satın alırken etiket bilgisini okuyun. Üretim, son kullanma tarihi, ambalaj bütünlüğü ve saklama koşullarına dikkat edin. Besinleri güvenilir yerlerden satın alın. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerden uzak durun. Soğuk gıdaları raflarından alışverişin sonunda alın. Yumurtayı satın alırken çatlak olmamasına dikkat edin ve kullanmadan önce mutlaka yıkayın. Çiğ ve pişmiş besinleri birbirine temas etmeyecek şekilde üzerleri kapalı olarak muhafaza edin. Zararlı bakterileri öldürmek için eti doğru şekilde çözüp pişirdiğinizden emin olun ve çiğ ve yemeğe hazır gıdalar için farklı kesme tablaları kullanın. Güvenilir kaynaklardan su alın. Kaynağından emin olamadığınız suyu tüketmek durumunda kalırsanız muhakkak kaynattıktan sonra tüketin. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kesinlikle kullanmayın. Yemekleri kızartmak yerine eşit sıcaklıklarla pişiren fırında ızgara olarak tercih edin. Eğer pişime uyguladığınız besinin her tarafındaki sıcaklık 70 dereceye ulaşamazsa bakterilere üreme alanı kalır. Pişirip daha sonra tüketeceğimiz yemekleri oda sıcaklığında, tezgah veya ocak üzerinde asla 2 saatten fazla soğumaya bırakmayın. Havanın çok sıcak olduğu durumlarda ise bu sınır 1 saat olmalı. Pestisit ve böcek ilacı nedeniyle zehirlenmeye maruz kalmamak için çiğ olarak tüketilen meyve ve sebzeleri sirkeli suda 5 dakika beklettikten sonra akan bol suyla yıkayın ve öyle tüketin. Konserve satın alırken alt ve üst kapakları şişkin, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş ve son kullanma tarihi geçmiş olmamasına dikkat edin. Konserve yiyecekleri tüketmeden önce bir miktar ısıtın. Isıtılan yiyeceklerin kaynayana kadar ısındığından emin olun ve yiyecek hazırlamadan veya yemeği hazır gıdalara dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın. Eğer yemek yeniden ısıtılacaksa yiyeceğiniz kadarını ısıtın. Tahıl, kuru baklagil gibi kuru gıdaları nemli ortamlarda bekletmeyin. Kuru ve serin ortamlar bu besinlerde bakteri üremesini engeller. Çiğ et sularının diğer gıdalarla temas etmesine engel olun ve evcil hayvanları tezgahlardan ve yiyeceklerden uzak tutun. Mutfakta kullanılan bezler, tutaçlar ve süngerler mikropların bir yerden başka bir yere taşınması için en iyi araçlardır. Bu yüzden her kullanım sonrası bezleri dezenfekte edin, ıslak ve sıkılı halde bırakmayın. Özellikle yaz mevsim ve sıcaklarda ortaya çıkan besin zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirler uzmanların tavsiyeleriyle böyle. Sağlıklı günler temennimizle programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akran Mercek.
2: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Hayırlı günler değerli Akrep FM dinleyenleri. Bugün Rahman ismi celalini inşallah Teala bu programımızda değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle paylaşacak inşallah. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Önce her zamanki gibi bir Rahman kelimesi, Rahman isminin ne anlama geldiğini değerli dinleyenlerimize paylaşalım önce. Sonra sizin açıklamalarınıza geçelim hocam, müsaade ederseniz. Dünyada iyi de olsa, kötü de olsa, mümin de olsa, kafir de olsa, hiçbir ayrım yapmadan nimetini bütün kullarına veren, hepsine karşı sonsuz merhametini gösteren zatın ismidir Er-Rahman. Rahmet, bağışlama, acıma, şefkat ve ihsan anlamları taşır. Hak edeni ve etmeyeni kuşatır. En güzel yeri de burası sanki hocam. Sınırsız merhamet, sınırsız rızık, sınırsız ikram, sınırsız cömertlik, sınırsız muhabbetin kulun kusurları sebebiyle kesilmemesi anlamına gelir. Buyurun efendim.
2: Elhamdülillah. Evet, tabii burada bizim Esma'dan Yansımalar programımız aslında Esma'nın bize öğrettikleri ve bize hayatımızda tuttuğu ışık ve o ışıktan bizim de esinlenmemiz. Derdimiz buydu ve bugün de önemli isimlerden ki has sıfat diye geçer aslında. Ayette de ister Rab deyin, ister Rahman deyin. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Yani kendine has isimdir. Hiçbir şeyi yoktur. Bu anlamda başkasında kullanılamaz asla.
1: Hiçbir şekilde.
2: Ve onun kendine has temel tanımlamasıdır. O yüzden öyledir ki aslında onu sınırlayan hiçbir güç olmamasına rağmen, istediğini yapma muktedir gücü olmasına rağmen, ama Rahmanlığından zaten müthiş bir özünden merhametli olması çok da yakışıyor tabii. Yani gerçekten bir kere onun merhameti kuşatıcıdır. Yani her yer, herkes ve her şey.
1: Canlı cansız,
2: canlı cansız, ne aklınıza gelirse, bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz her şey onun merhametinin kuşatıcılığındadır. Yarattığı her şey merhametiyle yaratır. Yaptığı her işin ilkesi, tek ilkesi, ketebe etti dediği zaten bir tek bu isim üzerine gelen rahmetidir. Yani rahmeti kendine farz kılmıştır. İlke koymuştur. Dolayısıyla her ne yapıyorsa işin içinde karşıdaki, onun yaptığı işe muhtaç ya da eksik, çünkü mahlukatın özelliğidir zaten, yani ihtiyaç üzeredir mahlukat, o ihtiyacını gidermeye yönelik yaptığı her şey zaten merhamet eseri oluyor. Bu anlamda kuşatan, kapsayan, hiç eksilmeden, bir de tükenmeden,
1: sonsuz ve sınırsız,
2: sonsuz ve sınırsız,
1: ancak kendisi kendi merhametine sınır koyabilirdi, bir sınırlama koyabilirdi.
2: Onda
1: ama
2: da ilke koydu ki buna da bizi ayetiyle belletti ve asla sözünden dönmeyeceğini de vaat etti. Müthiş tabii. Dolayısıyla biz her doyduğumuzda, her uyandığımızda, her ısındığımızda, her ne varsa ki o an böyle sevindiğimiz bir tür ihtiyacımızın giderildi. Bilelim ki o onun merhameti eseridir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Rahman ve Rahim isimleri bu anlamda birbirini tamamlayan isimlerdir ki Rahman isminin o özünde merhametli sıfatının Rahim olarak da sevdiklerine, müminlerine
1: ayrıca yani, bir lütfu.
2: Tabii yani biz zaten o şefkati, o merhameti, o işinde gösterdiği merhametle, mesela bazen dua edip duamızın icabetiyle, duaları icabet de bir rahmettir.
1: Elbette.
2: Yani yağmurun yağması bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim'de rahmet kelimesi ciddi anlamda yer verilir ve bu başımıza her bizim sistemin tabii çalışması Rabbimizin merhameti eserinden dolayı gerçekleşmektedir. Yani o dua edip karşılığını aldığımız her durum, karnımızın doyduğu her durum, iyileştiğimiz hastalıktan şifa bulduğumuz her durum,
1: sıkıntılardan kurtulduğumuz
2: talep ettiğimiz her durum, işte ah şu bir bitse dediğimiz, bitirdiğimiz her durum, çocuğumuzun olduğunu görmek, çocuğumuzun büyüdüğünü görmek gibi hayatımızda güzel, anlamlı olan her durumda onun merhametinin imzası vardır.
1: Elhamdülillah.
2: Yani dolayısıyla biz bunu biliyoruz zaten. Dinleyicilerimiz de biliyor. Şimdi gelelim, bize yansıması ne?
1: Evet, hani bir hadisi şerifte zannediyorum değil mi belirtiliyor. Allah merhametinden sadece bir zerresini dünya hayatı boyunca yaşayacak bütün insanlara paylaştırdı. Ondan bize intikal eden kısmı bu rahmetin. Bu bizde nasıl tezahür eder hocam? Yani bu rahmeti biz nasıl yansıtıyoruz, nasıl alıyoruz Rabbimizden?
2: Anne ile ilgili, evet. Annelikle ilgili Peygamber Efendimiz örnek göstermiştir. Çocuğu olmayan bir çocuğa, annesiz bir çocuğa emziren bir kadını gösterip, işaret edip, onun çocuklara gösterdiği, kendi yavrusuna, bu kadının kendi yavrusuna gösterdiği merhametin bin katıdır Allah'ın kuluna merhameti. Bir kere anne olanlar bunu bilir. Yani çok bilirim, hastalandığında çocuklarım, yani o hastalık ondan gelsin, ben yaparım olsun. Yani evet, ben kaldırırım ama
1: bunun başına bu dert gelmesin, benimkile gelsin.
2: Yani o kollayıcı, koruyucu, esirgeyici. Ya öyle bir şeydir ki sizin bir kere gücünüzün yetmediğinin bilgisidir merhamet duyan kişinin, merhamet duyduğu zata ya da muhatabına. Dolayısıyla bize düşen öncelikle bir, her merhameti duyumsadığımızda, hissettiğimizde, işittiğimizde, gördüğümüzde, hissettiğimizde bir kere şükrü ve hamdı. Hamdı özellikle. Hamdı hem dilimizle, zikrimizle, hem halimizle, hem de yani hakikaten o düşüncede secdeye gidersiniz. Önünde eğilirsiniz. Yani o olmasaydın, sen olmasaydın yapamazdım. Sen dilemeseydin bu olmazdı. O merhameti hissetmek.

0: Ve bunu da, bu doygunluğu da onu aldıktan sonra, ha bu tabii şu değil, yani ihtiyaçlar sonsuz, beklentiler sonsuz da yaratılmışız. Yani bir türlü de bitmez. Asla. Hani o bitse başka bir şey başlar. Ama en azından hani var olan ihtiyacımızın giderildiği durumlar ve de bazen hatırlatıcılar olur. Yani bir sıkıntıya girersiniz ve çıktığınız, hatta sıkıntıdayken söylersiniz, bir çıksam Allah'ım ve çıkarsınız da ben hiç görmedim evet. Ya çıkılmayan bir
1: aydınlık en karanlık
0: daimi
1: yerden
0: mutlak
1: sonra
0: görmedim yani
1: daimi
0: yok
1: bir
0: yani
1: sıkıntı, daimi
0: yok.
1: Bir bela ve musibet asla
0: yok. Yok yani evet, insan hayatında zaman zaman, dönem dönem, bazen eliyle yaptığından dolayı çoğunluk şeyler yaşıyor, sıkıntılar yani. Ama onda bile yani ben ettim ya, elimle oldu belli yani, elimle ben kendi kendime attım orada kendimi. Ama onda bile merhameti onu ilelebet tutmuyor, o merhametiyle. Hele bir de yönelmişsin, Allah'ım anladım, tövbe ettim, bir daha yapmayacağım, İnşallah bir daha yapmayacağım demişseniz, üzerinizden keşefna yapıyor, kaldırıyor.
1: Evet.
0: Kaldırırız diyor zaten.
1: Yine kendisi müjdeliyor ya Rabbimiz, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diye.
0: Zaten
1: zorluk
0: o da
1: var ama kolaylık da orada.
0: Kaldıramayacağımız yükten fazlasını yüklenmemiz zaten. Ama bazen biz işte o yükleri de mırın kırın ettiğimiz için. Dolayısıyla bu yönüyle bizim onun merhametini özümsemede ve onun merhametini hissetmede ve her ne olmuş da, her ne görmüşsem, her ne şey yapmışsam, hani telakki ettiğim her durumda onun merhametiyle bakmam gerekiyor. Yani o merhametin eseri hiç yok olmayacağını iman etmem gerekiyor. Bir kere bunu kaybetmek demek şeytanın çok işine gelir.
1: Elbette.
0: Kaybetmeden yani ya... tabii ki acıyacağımız çok şeyler olabiliyor ama o acımayı bil ki senin bin katı Rabbi yaşıyor. Buna bir kere iman etmediğimiz sürece de gerçekten Rabbimize kul olamayız. Bir kere onun merhametine iman etmemiz lazım. Merhameti bizi kayırması anlamında değil, bizi kollaması, bizi esirgemesi anlamında söylüyorum.
1: Hep anne koruması yani bu konuda biz de çocuklarımızın hayrına onlara belki zaman zaman acı verecek, memnun olmayacakları şeyler yapmaya teşvik ederiz onları. Zorlarız hatta.
0: Evet, iyi ki de zorlamışız.
1: İyi ki de zorlamışız.
0: Sonradan söylenir. Evet. Sen bana zorlamasaydın ben yapamazdım evet, derler evet. Mesela. Evet. O onun tıpkısı ve aynısı, hatta yani
1: çok
0: şey anında tabii hiç arka planını bilmediğimiz şekliyle ama bizim hani görmesek de aslında hayrımız olan pek çok şey vardır. Buna iman etmek anlamında söylüyorum zaten, çok haklısınız. Bir kere bu eminlikle dünyaya bakmalıyız. Yani başıma her ne gelmişse ve ne sıkıntım olursa olsun, ne tür sabır gerektiren durumum olursa olsun, bilin ki biz Allah'ın merhametiyle, Rahman ismiyle kuşatılmış durumdayız. Ya olmasaydı bir de düşünebiliyor musunuz?
1: Düşünemiyorum tabii yani.
0: Evet.
1: Düşünülebilir bir şey değil.
0: Ve bilin ki o... sizden çok daha merhametiyle işin içinde yani seyretmiyor, beklemiyor, dur bakalım ne yapacaklar, ben ona göre bir şey yapayım demiyor. Çünkü kendine ketebe etmiş, yani farz kılmış, ilke koymuş ki farz kıldığı şeyleri kendine bir tek rahmeti söyler. Yani ve de asla o kendine koyduğu ilkeden vazgeçmez. Ve öyle bir şey ki yani hiçbir bunun durduğu bir an yok. Ara verildiği zaman yok, her daim. O zaman biz bir kere bu eminlikle bakacağız.
1: Evet.
0: Sabrı tavsiye ederken de

0: hakkı tavsiye ederken de Rahmanca gözlüğüyle bakıp söylemeliyiz. Hı hı. Yoksa inanmayız söylediğimize. Sabrı nasıl öneririz yoksa? Bilmeliyiz ki o sabır gerektiren durum merhamet eseri durum. Hı. Bilmeliyiz ki orada kullanıyor. Bilmeliyiz ki orada korunuyor. Her kul, kafiri de olsun, zalimi de olsun, besleniyor mu, doyuyor mu? Hatta dünya
1: hepsi Rahman'ın hazinesinden geçiniyoruz. Bütün yani, insanlık alemi.
0: Onları yapan Rahman, yani mümine rahim sıfatıyla da şeyler koyuyor.
1: Ayrıca
0: olanaklar veriyor. Yani imkanlar veriyor, formüller öğretiyor. Böyle yaparsanız Allah'ın koruması altına garantisine girersiniz diyor. Felaha erersiniz diyor. Ezanla felah çağrısında bulunuyor. Kurtuluş çağrısında bulunuyor. Ve o kurtuluşu garantilemek insanın eline bırakıyor. Rahim ismiyle de. Dolayısıyla biz merhametli Rabbimizin merhametiyle, merhametinin içerisinde olduğumuzun tüm hayatımıza, tüm gördüğümüz ve işittiğimiz durumlara karşı gösterdiğimiz tepkiyle hakkı ve sabrı tavsiye ederken o gözlükle görüp o gözlükle onu anlatmak.
1: Tabii şimdi dinleyenlerimizin de belki akıllarından geçiyordur hocam. Yani şu son günlerde yaşanan, Orta Doğu'da yaşanan, Filistin'de yaşanan, Suriye'de, Irak'ta yaşanan ciddi sıkıntılar var gerçekten, hı hı, Müslümanların başında. Bütün İslam coğrafyasında gerçi, yani Arakan'dan tutun Endonezya'da, Afrika'da, hı hı, pek çok İslam ülkesinde pek çok şeyler oluyor. Bunları Rabbimizin Rahman sıfatı çatısı altında İzah etmek nasıl mümkün olur? Yani nasıl anlamalıyız bu olayları? Biraz mutlaka az önce söylediniz, evet, hani acı ilaçla annenin çocuğunu hastalığından kurtarmaya çalışması gibi bir şey olabilir ama bu bir taraftan da dünyanın kurulu düzeni, dengesi, hmm, içinde gözetilen bir takım şeylerle mi bağlantılı acaba? Yani bazı dengeler var. O dengelerin sağlanabilmesi için böyle sıkıntıların çekilmesi gerekiyor Müslümanlar tarafından.
0: Tabii işin bu yönü de var
1: mı
0: belki.
1: Yani
0: elbette, yani biz bilmeyiz, yani Kehf suresindeki Hazreti Musa ile Hazreti ilim verilmiş kişinin kıssasında görünen olayla arka plan bize farklı olduğunu söyler. Evet. İşte onlara yardım eden kişilerin gemisi batırılır. İşte bir anne babanın, çok iyi durumda olan bir anne babanın tazecik çocuğu öldürülür.
1: Evet.
0: İşte eşkıyalık yapan, zalimlik yapan kişilerin duvarları yapılır.
1: Evet.
0: Musa sabredemez. Biz arka planını bilmeyiz. Evet. Ama şunu bilmemiz lazım. Bakın,
1: en azından insanın, hani nasıl bir tutum sergileyelim de doğru olsun.
0: Evet, zaten inşallah Esma'dan yansımalardaki hedefimiz bu zaten. Yoksa bizim isimleri Esma-ül Hüsna dersi gibi işlemiyoruz biz, biliyorsunuz. Evet. Şimdi insanın geleceğe yönelik ya da bir olayı analize yönelik girişimlerinde üç faktör var. Bir tanesi umut dediğimiz, yani beklenti anlamında. Bir diğeri karar, bir diğeri de çaba. Şimdi her üçünün de şartları var. Rahim ismi perspektifinden bakıyorum. Rahman ve Rahim. Umudunuzu ne zaman kaybedersiniz ya da umut kaybetmede rahim olan Rabbinize karşı umut kaybetmek nasıl bir bakıştır?
1: Kötü bir bakıştır.
0: Çok
1: tabii.
0: Kötü.
1: Çok kötü.
0: Yakışmayacağı
1: asla
0: gibi.
1: Asla yeis ve umutsuzluk
0: iftiradır. Bence iftiradır. Hı hı. Umut kesmez asla bir mümin.
1: Nasıl diri tablo tutar o zaman
0: ya,
1: umudu?
0: Yani tablo karamsar.
1: Evet.
0: Tablo kötü. Tablo iyi gitmiyor ve de şeytan da bunu besliyor zaten.
1: Tabii biz çok kısa zamanlar için düşünüyoruz. Yani işte 100 yıldır biz bu işkenceyi çekiyoruz diyoruz mesela, işte Müslüman alemi olarak diyelim. 100 yıldır bu tasallut altında inliyoruz. Ya Rabbi, Mehmet Akif'in merhum çok şedid bir şiiri vardır bu konuda. Haşa sümme haşa, yani Mehmet Akif de neyi kasteder dinleyenlerimiz mutlaka biliyorlardı. İşte şunları şunları yaşadık. yaşadık. Yok musun ey adli ilahi diye hitap eder şiirinde. Ama yani vardır görseydi, demek için.
0: Görseydi sonrasında.
1: Mutlaka umutla söylüyor o da bunu. Tabii. Ama bu kadar insanın hani biz işte diyorum yani görgümüz kısa Kırırlı. Olduğu için evet. yapıyoruz
0: Ve
1: bütün bunları.
0: Ve de Hazreti Musa gibiyiz. Fark edemiyoruz.
1: İnşallah Hazreti Musa gibi.
0: Hayır, o kısadaki
1: bu davranıştaki gibi.
0: Diyor gibi, zaten evet. o ilim verilen sen bana sabredemezsin. Yok evet, diyor sabrederim. Evet. O zaman gel. Birinci de ben sana dememiş miydim? İkinci de keza.
1: Gene ben sana
0: dememiş
1: söylemedim.
0: Yok özür dilerim. Yok tamam. Bundan ama sonuncusunda biraz... artık yani bırakıyorlar ilişkiyi kesiyorlar. Yok. Evet. Bizim burada esas ne biliyor musunuz? Zaten dünya sınama yeri.
1: Evet.
0: Kim söylemiş dünyanın cennet olacağını?
1: Evet.
0: Dünya sınama yeri. Sınama yeri. Ha tabii şeyi ben analiz etme şeyi değilim, makamında değilim ki böyle bir yetkim de yok. Ehliyetim de yok yani ama lütfen kendi hayatımızdan pay biçelim. Ben şu an bir 20 yıl öncesinin yaşanılan sıkıntılarıyla şu an gelinen noktayla geçen gün bir yerde para versem satın alamayacağımı bildiğim durumların Allah tarafından bana nasip edildiğini bizzat müşahedecisiyim, şahidiyim.
1: Evet.
0: Şahit oldum. Siz de şahit
1: Her
0: oldunuz.
1: Her birimiz kendi hayatlarımızda.
0: Öğrencilerim var şimdi üniversitede elhamdülillah dininden dolayı reddedilmiyor.
1: Elhamdülillah.
0: Yani biz az badireden geçmedik. Geçirmedi. Ama bunlar birer sınama. Ha, başımıza gene gelebilir mi? Elbette Müslüman dediğin hayatı boyunca sınanacak ki öteki dünyada karnesi
1: Mallarınızla,
0: olsun.
1: Mallarınızla, canlarınızla, evet. evlatlarınızla.
0: Ama tabii şunu söylemem lazım. Ben Batı'yı da görmüş birisi olarak söylüyorum. Ve Kur'an'ı bilen en azından o hani iyi bir okuyucu olduğumu düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'i. Müslüman toplumları da gördüm. Bazı durumlarda aklını kullanmayan yani bir mesleğinde ya da bir insanlığa hayır getirecek her türlü girişim, icat, üretim ve onların dağıtımı ve onların kalifiyesini ve kalitesini arttırmaya yönelik yapılan iş her nerede varsa Allah oraya bereket koymuş. Ya bu Müslümanlara çok yakışırdı.
1: Çok yakışmışız yıllarca da.
0: Tabii.
1: Sonra vazgeçmişiz biz o halden.
0: Çok yakışır.
1: Evet.
0: Yani karşıdan karşıya geçerken bir şoförün sizi saygı duyması, sessizce kornaya basmadan bile durması çok yakışırdı bir Müslümana. Ben sabırsız, asabi, agresif Müslümanların
1: kaba
0: bu kelimeye yakışmadıklarını düşünüyorum.
1: Halbuki İslam incelik dini, nezaket dini, zarafet dini.
0: Onu bırakın
1: dini.
0: Merhametli bir Rabbin merhamet. Bilinciyle davranan merhametli kullar olmalıyız biz. O merhamet düşüncede, dilde değil, halde olmalı esas. Zaten biz Rabbimizin her fiilinde, her işinde, her yaptığı, oluşturduğu şeyde biz o izi görmüyorsak bir kere onu kabul etmiyoruz demektir. Önce gördüğümüze şahadet etmemiz lazım. Onun merhameti
1: demek
0: eseridir.
1: Demek ki o zaman görmeyi de beceremiyoruz hocam.
0: İşte bu
1: görmede noksanlık
0: tasavvur
1: var.
0: Tasavvur işte buraya oturtmak o yüzden.
1: Evet.
0: Yani nasıl bir Rabbe tapıyorsun? Kimin kulusun?
1: Zorba,
0: ezici. Şey, yani secdeye layık kul olduğuna iman etmelisin ki o senin Rabbin olmalı. Onu da Kur'an söylüyor zaten hangi Rabbe tapacağını, kim Rabbinin kim olduğunu. Ve orada diyor ki ve öyle başlıyor zaten bütün sureyi Allah'ın adı Rahman ve Rahim olan. Yani bir kere bütün isimler bir yana Rahman ve Rahim ismi bir yanadır.
1: Her sefer Allah Rabbimizin her sözünü telaffuz edeceğimizde bu güzel isimleriyle başlıyoruz.
0: Evet
1: Rabbimiz.
0: Ve de bize bunu öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de öğretmiş. Ve dolayısıyla ben onun ismini o ismi hak edişini bizzati kalben, zihnen ve zikren kabul ettiğimi bir söylemeden nasıl iman edebilirim ki? Dolayısıyla bizim burada birincisi umut. Umutta biz onun Rahim, Rahman ve Rahim oluşunu umuttuğumuzu da gösteririz. Beklentilerimizi de gösteririz. Duamıza icabet edeceğine eminliğimizi de gösteririz. Eminim o icabet eder ve ettiği şekli de bana ilişkin merhametindendir.
1: Evet.
0: Ha benim istediğim şekilde olmayabilir yalnız ama kesin %100 icabet edecektir, söz veriyor çünkü. Dua edin, duasına icabet ederim. Ve Allah sözünden dönmez. Bizim bir kere umutlarımızı, yani geleceğe ilişkin, bu sadece bu dünyaya ilişkin değil, ahirete ilişkin de o umutu beslememiz gerekiyor.
1: Affedileceğimiz, evet. Mesela. Cennete
0: ya,
1: nail
0: bu tövbenin
1: olacağım
0: de şartı zaten. Evet. Tövbe yapan kişi umut taşımıyorsa edemez ki.
1: Etmez. Zaten o duygu en tehlikeli duygudur. İnsanı tevbeden alıkoyan.
0: Ama dedim ya, bakın çabaya kadar sürecin ilk duygusudur umut.
1: Evet.
0: Orayı temizlemek gerek. Umuda Rahman'ın bilgisi gözlüğüyle bakmamız gerekiyor. O gözlüğü takmamız gerekiyor. Umudumuzu yeniden kontrol edip.
1: Hocam burada şu önemli mi? Hani diyor ya dinimiz bize, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Bu dengeyi kaybettiğimiz zaman biz biraz hani dünya ya şöyle tezahür ediyor, ya tamamen dünyaya dönük hayatlar ortaya çıkıyor, ya da nasıl olsa öleceğiz gideceğiz. Yani bu dünyada yaşayalım, şöyle çok belaya bulaşmadan, suya dokunmadan, sabuna yaşayalım, bitsin gitsin, hani böyle Hint fakirleri gibi bir hayat. Yani ikisinin ortasını bulabilmek, bu ilk tarif edildiği şekilde yaşamayı başarabilmek umudu sürekli kılan bir şey. Ya diğerinde hırsa kapılıyorsunuz ya da tamamen umuttan el çekiyorsunuz.
0: Peygamberimiz diyor ya, ben size yetmiyor muyum? Ben size güzel bir örnek değil miyim? Onun yapmadığı bir şeyi yapmam ben.
1: Evet.
0: O da bize güzel bir örnek. Onun da ailesi vardı. O da gülüyordu. O da yemek yiyordu. O da çarşı pazar dolaşıyordu. Benim gibiydi. Korkuları vardı, endişeleri vardı, umutları vardı, hedefleri vardı. Çocuklarına ilişkin, sevdiklerine ilişkin, ümmetine ilişkin.
1: Peygamberimizin umuduna ilişkin. Tabii ona gelen ilham ve ayeti kerimeler elbette bizimkinin, bizim umutlarımızla benzeştirilecek bir şey değil ama hani o Hendek'te Müslümanların en sefil olduğu, en perişan olduğu, en aç olduğu dönemde, Hendek'i kazarken o kayayı kırma esnasında verilen o üç müjde. İşte Kayser'in sarayları, Kisra'nın sarayları, Yemen'in sarayları Müslümanların olacak. Düşünebiliyor musunuz? Olabilecek en dar zamandaki beslenen umudun, ama hedeflenen idealin
0: emin büyüklüğü. Olmazsanız hareket edemezsiniz. Bakın çabaya götüren ilk hareket olarak birinci şeyimiz umuttur. Umutla başlar her şey. Ve umut temizlenmeden, umut yeşertilmeden ve umut beslenmeden, öyle ki o hedeflediğiniz yer en taban hareketiniz olacak. Yani o bulduğunuz en yüksek yer sizin başlangıç yeriniz.
1: Evet,
0: başlangıç olacak ki olur. Sonrasını zaten Rahman ve Rahim olan Allah, evet, adına girişiyorsun ki. Evet. Neden bunu söylüyoruz? Her bir işe girişirken, besmele çekerken, Allah adına derken, ama hangi Allah? Rahman ve Rahim olan. Dolayısıyla biz zaten onu, şifreyi koyuyoruz. Önce umut.
1: Evet.
0: Bunu temizledik ve biliyoruz ki ondan umut kesmiyoruz. Ve biz veçimizi, yüzümüzü ona döndüğümüzde o zaten bize dönmüş. Buna iman ediyoruz. Ve o her daim bu anlamda kuluna merhametinden, ona o kadar çok ayetler gönderir ki kevni olarak, hayattan. Ve büyük bir nimettir Kur'an-ı Kerim. Çok büyük bir nimettir. Eğer kitap olmasaydı, o vahiy bilgisi olmasaydı, hele bu dönemde, ben kendi adıma söyleyeyim, ben bulamazdım. Bu kadar aydınlanamazdım. Bu kadar vakfiyeti kendi sınırlı aklımca bulamazdım gerçekten. O kendini anlattığı gibi. O anlattığı gibi ben anladığım kadarıyla, ama onun anlattığı da çok güzel anlaşılıyor gerçekten. Ve o yüzden bunu temizledik mi? Temizledik. Umutlarımızı belirledik.
1: diri tuttuk.
0: Evet. O Rahim. Yani ben tabii ki cennet umut edeceğim. Ben tabii ki bu dünyada
1: bu espri mevzu koruması, olacak bir şey değil, evet.
0: Onun koruması altında olduğumu iman etmem lazım. O beni korur. O beni esirger. En kötü anda bile diyelim ki

0: Bilgisi birincisi o metakognitif alanı tanımlamada bilişim bilgisi diye geçer. Allah'ın isimleridir. O doğru tasavvuru koyduğumuzda ya gözlük takıyorsunuz ve taktığınız gözlükle çok net görüyoruz. Benim şimdi bugünlerde artık yaşım da ilerledi ya gözlerim görmüyor yakını. Bu cep telefonları da yani çok sık mesaj geliyor ve gözümde yoksa böyle uzaklaştırsam da kıssam da göremiyorum. Bazen el yordamı bir şeyler yazıyorum filan
1: Yanlış
0: anlaşılıyor.
1: oluyor bu sefer.
0: Gözlüğü bir takıyorum. Oh be, dünya varmış. Yani
1: Evet.
0: ne gördüm an. Bunun gibi bakmak yani bir tür gözlüktür. Yani sizi gördüğünüz şeyi perdesini kaldıran diyelim. Dolayısıyla biz o gözlüğü edinme anlamında ve burada kararlarımızda bir kere merhametinden emin olduğumuz Rabbimiz adına yapacağımız işlerin kararını almalıyız. Ve bunu yaparken de zalimler için yardım dileniriz. Fensurna deriz. Bize yardım et. Ve bunu derken de eminizdir o yardım eder çünkü rahimdir. Tamam? O Rahmandır, Rahimdir. Bize yardım eder. Bize merhamet deriz, et deriz. Zaten buna emin olduğumuz için deriz. Yani o merhamet edecektir. Ha edecektir diye bir mecburiyet yoktur ama o bize söz
1: Kendisi
0: verdi.
1: taahhüt ettiği için.
0: Kendisi taahhüt ettiği
1: Evet.
0: için. Evet. Ama bizim kararlarımızda o merhametli adına, o merhamet edenin adına yapmak üzere olmalıdır. Yani nefsim adına, hevam adına değil. Ya bana iş verilsin, ben kaytarayım, iş yapmayayım. Allah bana merhamet etsin. Böyle bir şey olmaz. Hak yiyorsun çünkü. Allah'ın has kulu hak yemekten korkar. Çünkü öyle bir durumda Allah'ın hakkı yenenin merhametine koşacağını bilir.
1: Evet. Yani iki insan
0: O kim
1: olsa,
0: olursa olsun.
1: imanlı imansız olsa iki taraf, imansız olan çok gayret etse çalışsa, öbürü miskinlik yapsa.
0: Çok güzel.
1: Yani Rahman o zaman kim
0: Kim
1: çalışıyorsa
0: gayret
1: onun
0: etti?
1: yanında
0: Evet.
1: olacak. Öbürü
0: Bir
1: de
0: de hakkı
1: miskinliğinin
0: yeniliyorsa,
1: cezasını
0: hakkı
1: çekecek. Evet.
0: yenilmişse, onun önü kesilmişse, engel olunmuşsa, onun için adalet bizim önceliğimiz olmalı insanlar üzerinde.
1: Değil mi hocam?
0: İlkesel davranmalıyız.
1: Evet.
0: Ve onun için ihsan üzere adaletli olmak müthiştir. O kadar eminlik verir ki insana ve ihsan üzere adil kişilerin koruması altında ya da onun hizasında olmak eminlik, uykuna rahat gidersin.
1: Evet.
0: Yani öyle bir yoldaş, öyle bir şey hani arkadaş anlamında yakınında olması sizi rahatlatır. Adil insan güven veren demektir.
1: Evet.
0: İlkeli. Yani dün öyleydi, bugün böyleydi yapmaz.
1: Evet.
0: Dedim ya, Kur'an-ı Kerim ilkelerine uygun yaşayan Müslümanlar gerçek Müslümanlar. Şimdi bugün bakıyorsunuz, dert yanan, koşturmayan, çaba göstermeyen, miskince başkalarının verdiği parayı bekleyen, çok özür dilerim. Verilen yardım nihayetinde kendi değerlerini, kendi ilkelerini satan ya da işte görüyoruz yani bir anda kendi akrabaların, aynı toprağın insanı, kardeşlerimiz yani. Bir yandan o topraklar üzerinde nema hesabı yapan birileri.
1: Evet,
0: Şimdi
1: maalesef.
0: Allah görüyor senin ne yaptığını. Ve Allah bize koymuş böyle yaparsan hüsran yaşarsın. Dünya üzerinde de hüsran yaşar. Diyor
1: Rabbimizin
0: zaten siz birbirinize eveli olmadığınız sürece. Ayet. Dünyada o fesatçılar öyle kebir bir fesat çıkartır ki. Çünkü onlar gibi siz birbirinizi veli edinmediğiniz.
1: edinmediğiniz için.
0: Bizim yani lütfen görün lütfen. Yani o ona mezhebinden, bu buna ırkından, şu şuna.
1: Maalesef.
0: O zaman da ne kalıyor? Yani Allah'ın merhameti bizde din. Elhamdülillah, elhamdülillah bireysel manada zaten insanların birebir kulluğunu ve okul

0: onu yerine getirirken kullandığı aklı ve donanımlarından sorumlu olacağı için.
1: Evet.
0: O makro düzeydeki oluşumlar bu bireysel mikro düzeydeki oluşumların toplamından daha öte bir şey olacağı için. Biz totali hep konuşuruz, çenemiz yorarız ama biz ben
1: asıl evin, kişiden başladığını bilmeyiz her zaman.
0: Ben evimden, evet, evimde eşimden, çocuklarımdan ve onlarla kurduğum ilişkiden mesulüm. Ve bunu da gerçekten önemsiyorum. Belki de bu Esma'dan Yansımalar programının neticesinde biz ihsan üzere olmayı keşfedeceğiz.
1: İnşallah.
0: Çünkü attığımız her adım, düşündüğümüz her niyet, giriştiğimiz her girişim onun isimleriyle hemhal olunduğunda ancak bizi doğru yere götürür. Dolayısıyla ikincisi kararlarımız ve tabii karar zaten umuttan beslenir biliyorsunuz. Umut kararı besler.
1: Çünkü umutsuz karar olmaz, kararsızlık haline dönüşür.
0: Umutsuzluktan da karar beslenir ama kötü kararlar beslenir.
1: Evet.
0: Hatta çoğunluk kararsızlığa iter insanı. Yok ki yapacak bir şey yok ki.
1: Enerjiniz
0: olmaz. Tabii enerji.
1: Rabbimiz diyor ya rüzgarınız kesilir diye. Rüzgarı kesiliyor.
0: Aynen
1: insanı.
0: Öyle. Aynen öyle. Karar umuttan besleniyor. Adam gibi karar almak,
1: evet,
0: amele yakışır. Yani salih,
1: hı-hı,
0: karar almak ve salih de biliyorsunuz ıslah, hat oradan gelir.
1: Evet.
0: İyileştirme, barış getirme, düzen sağlama,
1: hı-hı,
0: ve onun hayrına, ötekisinin hayrına çalışmak. Ve bu hayırı sadece dünya bazında değil ama
1: ahirete
0: ahiret bütünüyle.
1: Evet.
0: Biz zaten biz çift dünyalıyız. Bizim menzilimiz belli. Biz öteki dünyayı hedefleyerek benim baki olan yerim orası. Ben burada geçici geçiyor. Dünle bugün bitti. Yani çok hızlı gidiyoruz bir de. Bu geçerken önemli olan ne kadar çok öteki dünya. Çünkü orada geçmeyecek. Orada bitmeyecek. Orada kalıcı olan orası.
1: Daimi ve baki.
0: Daimi ve baki, evet. Ve kararlarımız ve tabii bu kararlar neticesinde ortaya çıkan amellerimiz.
1: Evet.
0: Amelimiz. Belki de en çok burayı anlatmam lazımdı ama süremiz gerçi azaldı. Çabalarımızda, her bir çabamızda bizim de bir merhametli bir şeyimiz olsa. Yani her çabamızda.
1: Ana mihverimiz,
0: evet,
1: merhamet
0: olmalı.
1: Olsa.
0: Biz de kendimizi farz kılalım mı merhametle?
1: İnşallah.
0: Niye olmasın?
1: Yani şeyde o demin okurken
0: yaptığımız
1: manasını.
0: Yaptığımız her işinde.
1: Hani mümin gayri mümin, Müslüm gayri Müslüm ayrımı gözetmeden merhamet ama. Biz merhameti böyle tükenir bir hazine gibi görüyoruz hocam. Yani çocuğuma merhamet, eşime sevdiklerime merhamet, sokaktaki hayvana tekme ya da ona sille ya da bir işte yetime, fukaraya belki hani biraz merhamet ama normal insanların merhamete ihtiyacı yokmuş gibi. Aslında bütüncül bir merhamet yaklaşımı varsa Rabbimizin, biz de ondan nasipleniyor isek bizim de sahip olmamız gereken merhamet duygusu.
0: O
1: böyle geniş bir merhamet olmalı.
0: Yapıyor.
1: Mecburiyeti yokken.
0: Evet. Biz niye onu model almayalım? Niye onu yani işimizde, çabamızda bu ismin tecellisini kısıtlı da olsa gücümüz yok.
1: Yapabildiğimiz kadar. Evet.
0: En azından o merhameti hayatımıza ilke getirsek, ilke koysak ve bu merhametli, ama merhametli olmayı iyi tanımlamak lazım. Yani merhametli olunan kişinin hayrına davranmaktır.
1: Evet.
0: Onu acımak,
1: evet,
0: onu küçümsemek, onu değersiz görmek, onu iş yapamaz görmek, beceriksiz görmek, bunlar merhamet eseri değildir. Bırak ben yaparım demek merhametlik değildir.
1: Kibir alametidir.
0: Aynen öyle. Onun yapabileceğine inanmak, onun yapabilmesi için onu cesaretlendirmek ve onun yapabilmesini kolaylaştırıcı araçlar önüne koymak. Arkadaşlar, mesela ben birçok annede görüyorum, çok da hoşuma gidiyor. Bakıyor kendisinden bir şey istemiyor çocuk ama annenin merhameti ona hayırlı arkadaşlar edinecek ortamlar sağlamaya çalışıyor. Ki ona hayırlı olsun.
1: Evet.
0: Yani gidiyor, ben hiç konuşmayacağı insanlar da şey yapıyor, yardımda bulunuyor. Benim çocuğumla da görüşür müsünüz? İşte evet. Şunu yapar mısınız? Bunu yapar. Yani sebep ne? Çocuğuna olumlu davranış geliştirebilecek ortamlarda varoluşunu sağlamak. Çünkü kendisi söylediğinde belki o dönem için, özellikle ergenlik döneminde ebeveynin söylemi çok kabul görmez ergen tarafından. Ama ben çok akıllı ebeveynler biliyorum ki çocuğunu bu tür bir onun hayrına olabilecek girişimlerde bulunuyor. Mesela onu çeşitli Kur'an kurslarına götürüyor. Yani niçin?
1: İyi bir onu, çevre edinebileceği.
0: Çevre edinsin, evet. İyi bir eğitim alsın. Allah'ın sevdiği kullar arasında olması için gerekli altyapıyı oluşturmak. Dolayısıyla çabamızda bu kısım önemli. Onun her işinde ve her özünde merhametini, Rahman ve Rahim oluşunu zikrimizde, zihnimizde ve gönlümüzde her daim hissederek ve emin bir şekilde o sırtımızı o merhamete dayayıp ve bilmeliyiz ki o merhametin fanusu içindeyiz. Kuşatmış, her şekilde bizi kuşatmış. Onun merhametiyle biz gidiyoruz. Ara ara düşünürüm. Nuh tufanı, ki hiçbir şey bırakmamış bir tufandır. Bir de Nuh tufanına kurtarılmış bir gemi vardır. O gemiye binenler binme aşamasında muhtemelen tufanın dehşetinden çok farkında değildiler. Olsaydı zaten daha çok binen çıkardı. Ama o gemiye bindiren onlara bir şey vardı, umut.
1: Evet.
0: İşte umut, o umudun anne. Arka planında da güvendikleri, inandıkları ve onun vahyini taşıyan peygamberlerinin söylediği şeylerdi.
1: Bu anlamda yönlendi. Bakınca ne kadar farklı bir yere oturdu şimdi zihnimizde.
0: Ama
1: Nuh tufanı.
0: Hep o gemi hep var.
1: Evet.
0: Ben Peygamber Efendimizin ümmi deyişi, ümmeti deyişinin arka planında hep o Hazreti Nuh Peygamberimizin o gemiye çağrışını hissediyorum ve düşünüyorum ki bugün de o gemi var ve biz o gemiye aday olmalıyız. Dünya bizim dışımızda, dünyada olacak, o gemiye de olacak her şeyin karar vericisi Allah zaten. Ama bana şeyler koymuş, ölçüler koymuş, akıl vermiş, kıyas yapma imkanı vermiş.
1: Evet.
0: Ve o kıyasla ben onu zaten bulabilirim. Ve ahiretle bütünleştiği zaman dünyanın çekiciliği bir anlam ifade etmiyor. Hani dünya süslü gösteriliyor ama sadece dünya cephesinden
1: süslü
0: bakanlara.
1: Süslü gösteriliyor ve daha tehlikelisi hocam elimizde. Yani ahiret belki dünyadan daha süslü ama ne? Uzak bir gelecekte.
0: Ama yani ama
1: işte bu caydırıcılık güzel. Tabii evet. Ki işte bu caydırıcılık zihinleri ve gönülleri çelen evet. En büyük
0: ama
1: tehlike.
0: Her ikisini de yaratan, hem dünyayı evet. Hem ahireti yaratan Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu bilgisini bilirseniz bu güzelliğin 100.000 katı, 100 trilyon katı güzelliği yapmaya muktedir olduğuna iman etmişseniz tabii ki ahiret çok çekici gelecektir. Hele cennet tadına doyunmayacak inşallah.
1: Ne diyor Yunus Emre? Pek çok kişiyle evlenmiş bir dul gibidir dünya. Yaşlı bir kadın gibidir. Yani bu halde bizim çok güzel bulduğumuz dünya böyle tanımlanıyor.
0: Güzel. Ahiret,
1: asıl güzel olan ahiret.
0: Evet.
1: Efendim sanıyorum programımızın sonuna geldik. Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü
0: ben teşekkür
1: programımıza.
0: Ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Açıklamalarınızdan
0: bundan
1: dolayı.
0: Bundan sonraki her işimizde,
1: İnşallah.
0: Her niyetimizde, her kararımızda ve her çabamızda onun merhametinin kuşatıcılığı altında biz de işimize, fikrimize ve zikrimize merhameti fon yapalım.
1: Evet.
0: Merhametle bakalım, merhametle düşünelim, merhametle iş yapalım.
1: Merhametteki o vurgunuzu da tekrar hatırlatalım hocam. Merhamet daha çok karşımızdakini ilgilendiren bir duygu ve fiildir.
0: Evet.
1: Bizim hissettiklerimizden ziyade karşımızdakine karşı sahip olmamız gereken sorumluluktur.
0: Ne öyle?
1: Bize değil, onun hayrına olan.
0: Evet. Onlara yol gösterirken, merhamet. Onlara hakkı ve sabrı tavsiye ederken merhametli bir Rabbimizin eminliğiyle yapmalıyız. Evet. Diyelim.
1: Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Haftaya
0: ederim.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere inşallah.
0: İnşallah. Evet.
1: Değerli dinleyenler, bugün de programımızda Profesör Doktor Ayşen Gürcan'dı. Rahman ismi şerifini bugün

0: konuştuk kendisiyle. Bir dahaki haftaya, gelecek hafta başka bir Esma ile programımıza devam etmek üzere. Hoşçakalınız efendim.
1: Esma'dan Yansımalar sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhabalar değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Akra'nın özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl. Bu başlıkla çeşitli programlarla sizlere sesleniyoruz. Belgeseller, söyleşiler muhtelif zamanlarda Akra'da yayına geliyor. Sağduyulu akıl bu dönem için belki de ihtiyaç duyduğumuz, dikkat çeken önemli kavramlardan biri. Özellikle bu dijital çağda her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz durumlardan biri olarak da düşünebiliriz belki de. Ama nasıl düşünmemiz gerektiğine dair tabii yine stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Kendisiyle bu konuda, bu konunun farklı kavramları üzerinden sohbet edeceğiz. Felsefe bölümü doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de teşekkür ederiz. Hem de programımıza katıldığınız için de. Kıymetli dinleyenler, değerli konuğumuz aynı zamanda eleştirel düşünme ve din felsefesi alanında dersler veren, akademik çalışmaları olan kıymetli bir isim. Aynı zamanda belki bazı dinleyenlerimizin de hatırlayacağı üzere Düşün, bir de Sağlıklı Düşün kitabının da yazarı. Bugün de sağduyulu akıl başlığıyla değerli hocamızın da çalışma alanlarından biri olarak eleştirel düşünmeden, duygulardan, karar almadan vesaire birçok kavramdan söz etmeye çalışacağız. Başlarken dilerseniz üst başlığımıza da bir atıf yapalım. Sizce sağduyulu aklı nasıl yorumlamak, tanımlamak gerekir, ne dersiniz?
2: Sağduyulu akıl her şeyden önce kendisine yönelik düşünme alışkanlığı kazanmış akıldır bana göre. Yani aklına ilk geleni ya da işte düşüncenin nereden geldiğine bakmadan, onun doğruluğunu, yanlışlığını, iyiliğini, kötülüğünü ayırt etmeden kendi tabir caizse keyfi bir şekilde düşünmesini gerçekleştirmeden bir bakması demek insanın kendine. Acaba söylediğim doğru mu? İyi mi? Güzel bir şey mi? Yaptıklarım doğru mu? Ya da bu eylemlerime temel olan düşüncelerin bir esası, aslı var mı? Bence sağduyulu akıl böyle bir çağrıda bulunmak demek.
1: Hı hı. Biraz da bugün programımızın bu bölümünde sizinle başlarken bu sağduyulu akla giden yollardan biri olarak hem duygularımız hem de düşüncelerimiz üzerine konuşmak isteriz. Hı hı. Duygular düşünceleri etkiliyor. Düşünceler eyleme dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Aslında baktığımızda dijital çağda ne diyorlar? Algoritmalar neredeyse düşüncelerimizi, hı hı, şekillendirir hale geldi ya da bazı fikirlere kapılmamıza sebebiyet verir hale geldi. Bu boyuta gelmeden önce düşünmenin nasıl oluştuğunu ve duygu ve düşünce bu ilişkiyi nasıl değerlendirmek lazım gelir. Böyle başlayalım isterseniz.
2: Evet. Şimdi duygu ve düşünme arasında çok ciddi bir böyle tezatlık olduğunu düşünürüz genelde. Hı hı. Çünkü hani duygusal davranmak tabir ettiğimiz şey genelde biraz böyle yani güdüsel davranmak, düşünmeden hareket etmek, duygulara kapılmak anlamına gelir. Bu anlamlarının kolayca erişilebilir olduğunu görüyoruz ve çok hatalı da değil aslında. Hı hı. Ancak eksik. Neden eksik? Çünkü aslında bütün düşünme bir anlamda duygusal düşünmedir. Bütün düşünmeyi duygular güdüler ve biz düşünme faaliyetine geçmek için belli bir duygusal yoğunluk yaşamak zorundayız. Bu duygusal yoğunluk her zaman zannettiğimiz gibi öfke değildir mesela. Her zaman zannettiğimiz gibi işte heyecan değildir, kaygı değildir. Pek çok duyguyla konuşuruz. Mesela şu anda biz düşünme üzerine konuşan iki insan olarak aslında yani ben şu an olduğum durumdan mesela oldukça haz alıyorum, lezzet, hı-hı, alıyorum. Çünkü entelektüel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. İşte kahvemizi içiyoruz ve güzel bir ortamda düşünme faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bunlar da düşünmeye dahil. Bunları, hı-hı, gözden kaçırmamamız gerekiyor.
1: Bunu evet bahsettiğiniz gibi düşünmek, konuşmak da kıymetli. Çünkü yine baştaki söylediğimiz ifadeye dönecek olursak neredeyse artık düşünmeyi de bir kenara bıraktığımız hale bürünmeye başladık. Bunun en çok bağlandığı yer ekran maruziyeti gibi karşımıza çıkıyor. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız?
2: Evet ya düşünmenin şöyle aslında düşünme dediğimizde aklımıza beynin ya da kalbin, ruhun, ne diyorsak yani vücut olmayan taraflarımızın çoğunun gerçekleştirdiği bir faaliyet olarak tek bir şeyden bahsediyormuşuz gibi gelir ama aslında düşünme çok karmaşık bir şey. Tabii bunu basite daha basitleştirerek anlatmaya çalışıyoruz. Ama yine de bunun çok daha karmaşık olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Çünkü belli anlamda İşte bu çok uluslu şirketler, işte sosyal medya ağları, Silikon Vadisi bu düşünmenin bu çok katmanlı yapısını gözden kaçırmıyorlar. Ve bunu çok sistematik olarak kullanıyorlar. Mesela ne kadar ekran süresini uzatabiliriz, ne kadar daha fazla işte aklına getirebiliriz, başka işlerden alıkoyup ne kadar daha fazla burada, orada işte sosyal medya ağları falan ne kadar orada yaşatabiliriz. Bunun için özel mühendislikler var. Yani dikkat mühendisliği dediğimiz şeyler falan var. Bunu nasıl yapıyorlar? Düşünmenin nasıl işlediğine dair çalışmaları dikkate alıyorlar. Şimdi biz de bunun karşısında şöyle durmamız lazım. Bir birey olarak, bir Müslüman olarak, bir insan olarak kendimize verilmiş herhangi doğal bir hakkın ve nimetin bu şekilde istismar edilmesine izin vermememiz lazım. O yüzden bu hakkı savunmak gerektiğini düşünüyorum. Düşünme hakkı, kendi başımıza kalma hakkı. Hiçbir yere bağlanmadan, hiçbir işte Wi-Fi'ye ya da işte internete bağlanmadan, telefona bağlanmadan düşünme hakkı. O zaman işte şunu fark ediyoruz ki aslında düşünme dediğimiz şey bizim duygularımızla beraber bir bütün halinde bize verilmiş çok büyük bir nimet.
1: Burada tabii baktığımızda yine o yoğun bilgi bombardımanının ya da yoğun içeriklerin de hep duygulara temas ettiğini ve duyguları harekete geçirmeye çalıştığını görüyoruz. O peşi sıra izlenen içeriklerde hatta hızlıca çok hızlı duygu durum değişiklikleri de yaşanıyor.
2: Evet, evet.
1: İzlediğimiz
2: evet.
1: bir içerikte tebessüm eder, gülerken birkaç saniye sonra çok üzüntü verici bir içerikle karşılaşabiliyoruz. Peşine evet. şaşırtıcı bir içerik ve bunlar çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve bunlar da tabii doğal olarak hayatımıza da enteresan etkilere sebebiyet evet. veriyor. Ya da duyarsızlaşmaya mı sebebiyet veriyor?
2: Aslında şöyle, bu daima hazır olma durumundan bahsediyorsunuz. Biz daima hazırız. Bekliyoruz. Yani neye hazırız? İşte dediğiniz gibi kaydırırken önce bir komik bir içerikle karşılaşıyorsunuz. Orada gülüyorsunuz falan. Birkaç saniye sonra çok trajik bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz ya da işte başka bir şeyle. Bu sefer üzülüyorsunuz. Ama bunların hepsi duygusal hazırlığı çok sizi hızlandırarak, yani sizi hazır duruma getiriyor. Habire bütün duygulara hazır haldesiniz. Şimdi normal insan durumu böyle değildir. Normalde insanlar sürekli hazır halde durmazlar. Yani bir duyguya hazır halde durmazlar. Bu yüzden tabiri caizse karşıdan gelebilecek şeylere reaksiyonlar aslında daha kontrollüdür. Yani mesela eğer havalimanında uçuş kulesinde çalışıyorsanız tabii ki hep hazır halde duracaksınız. Ya da 112'de çalışıyorsanız acil durumda bir yere telefonların gelmesi ve onları yönlendirmeniz gerekiyorsa hazır halde durmanız lazım. Ama çoğu zaman böyle olmamalı. Yani zihninizin içerisinde kendi gündeminiz ve kendi akışınız sürekli olmalı ve bu da insanlığımızın aslında bize binlerce yıldır öğrettiği kültürel olarak, dilsel olarak, dini olarak pek çok kültüre yerleşmiş bir akıştır. Yani bir şeyden vazgeçme, hemen ondan ona atlama, odaklan, kendi başına kal der. Bu da duygularla ilgili bizi aslında çok önemli bir konuda uyarıyor. Yani duygular, kısaca tanımlayacak olursak, aslında düşünmenin kısa yollarıdır. Bir süre mesela çocuklarda gelişen şeylere bakacak olursak o duygular belli düşüncelerin kısaca çok hızlı bir şekilde yaşanmasıdır ve hayatta kalmamız için hayati öneme sahiptir. Ama bu kısa yollar söylediğiniz şekillerde manipülasyona çok açık. Yani o duygular harekete geçirildiğinde siz otomatikman bir takım düşünme süreçlerini bypass ediyorsunuz. Sanki etmeniz gerekiyormuş gibi.
1: Etmememiz gerektiği gibi.
2: Tabii.
0: Sağduyulu akıl.
1: Yine duygu düşünce denklemine dönecek olursak, burada daha evvel bu bahisle farklı isimlerle konuyu değerlendirdiğimizde, özellikle inanç noktasından değerlendirdiğimizde bu kez karşımıza akıl ve kalp denklemi geliyor. Evet, akılla biliyor, görüyor, duyuyor, inanıyoruz ama onu etkileyen tıpkı buradaki duygular gibi bir kalp var. Yani kalpte mutmain olduğunuza inanma başlıyor şeklinde önemli tespitlerde bulunmuştu daha evvelki konuklarımız

0: kıymetli hocalarımız. Bu meseleye duygu düşünce denkleminden bakacak olursak bu denklemi daha sağlıklı nasıl hale getirebiliriz?
1: Evet, duygular eğitilmelidir. Hı-hı. Yani evet, duygular birer kısa yol ve bizim hayatta kalmamız için ve dünyaya gerçekten tutunabilmemiz için gerekli. Tutunmak derken şunu söylüyorum. Mesela sevdiğiniz bir işi yapmakla sevmediğiniz bir işi yapmak arasındaki farktan bahsediyorum. Dünyaya tutunmak böyle bir şey.
0: Hı-hı.
1: Bir şeylere tutunarak yaşarız ve bu da bizi hayata yaşadığımızı, hayatta olduğumuzu hissettiren şeydir. Fakat bu şu demek, duyguların kendi matrisi var. Hı-hı. Yani siz tamamen ben düşünerek, kontrolü tamamen ben alarak hayatımı yaşayayım derseniz, bu duyguları aldığımız daha genel çerçeveyi göz ardı etmiş oluyoruz. Yani mesela ne demek istiyorum? Şöyle, sevmeyi aslında biz öğreniriz. Evet, içimizden gelir ama sevmek öğrenilen bir şeydir. Mesela sabır öğrenilen bir şeydir. Heyecan, heyecanlandığınızda ne yapacağınız öğrenilen bir şeydir. Duygularımızı eğitmek zorundayız. Bunlar her ne kadar çevremizden çok yoğun bir şekilde bizde bir reaksiyon oluştursa da olgunluk zaten şunu gerektirir. Yaşımız ilerledikçe belli duyguların neden kaynaklandığını, onunla ne yapacağımızı, o duygunun gerçek bir şeye kaynaklanıp kaynaklanmadığını ya da kaynaklanıyorsa bunu işte aşırıya götürüp götürmeyeceğimizi, bunların hepsini aslında eğitmek durumundayız.
0: Hı hı.
1: Bu bizim doğrudan sizin söylemiş olduğunuz kalp durumuna getiriyor. Yani şöyle düşünün, sevdiğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, yani gün içerisinde hiçbirimiz sevmediğimiz şeyi yapalım diye uyanmayız.
0: Hı hı.
1: Ama sevmediğimiz şeyleri de yapmak zorundayız. Bu neden? Çünkü sevdiğimiz şeyleri yapmak isteriz. Şimdi düşünce burada devreye giriyor. Duygularımızı eğitmek zorundayız. Mesela şöyle, sevmiyorum ama bunu yapmam lazım, gerekiyor. Ya da işte çok heyecanlandım ama şu anda ihtiyacım olan duygu heyecan değil.
0: Hı hı.
1: Gibi duyguları eğitmeli ve onların bizi yönlendirdiği yerin gerçekten kalbimizi tatmin edip etmediği, kalbimize hitap edip etmediği yere götürdüğünü görmemiz lazım. Mesela öfke, yani ben öfke karşıtı olmayan bir insan bilmiyorum, yani öfke bizi çok kötü şeyler yapmaya yönlendirebilir. Ama aynı zamanda öfkenin tamamıyla yıkıcı olmadığı bir eğitime de ihtiyacımızın olduğunu söyler bu. Çünkü niye öfkeleneceğinize karar veremeyebilirsiniz. Ama öfkelendiğinizde ne yapacağınıza karar verebilirsiniz, buna eğitebilirsiniz.
0: Hı hı.
2: Sağduyulu akıl. Bu verinin kaynağı ne? Bana sunduğu öneri haklı, adil, doğru ve faydalı mı diye düşünmeyi gerektirir.
0: O halde sağlıklı düşünmeyi geliştirmek için ne yapmak lazım? Duyguları eğitmek gerekir dediniz. Başkaca ilaveniz olur mu?
1: Bu aslında biraz gönül birlikteliği istiyor. Hı hı. Yani dinlemek istiyor, sohbet etmek istiyor. Bazen bunun önemini yeterince vurgulayamıyoruz. Duygu ve düşüncelerimiz çevremizdeki insanlardan çok fazla etkilenir. Ve biz çevremizdeki insanlarla alışveriş halindeyken aslında pek çok duygu ve düşünce iyi yaşarız. Yani bu iyi duygular da olur, kötü duygular da olur ama onların neticesinde kalan düşüncelere odaklanmak istiyorum ben burada. Düşüncelerimiz de çevremizden alıyoruz. Dolayısıyla aslında sağlıklı düşünme biraz da bizim kalbimizin bizi yönlendirdiği yerde neyi istediğimizle alakalı bir şeydir.
0: Hı hı.
1: Yani biz iyi insanlarla, hoş sohbet insanlarla ya da bizi iyiye yönlendiren insanlarla oturdukça, yani oradan kalbi bir temas kurdukça, muhabbet ettikçe bu bizi doğru düşünmeye de yönlendirmeye başlar. Farkında olalım ya da olmayalım.
0: Hı hı. Baktığımızda yani bu kadar dijitalleşmenin arttığı yerde, her şeyin bize hazır ulaştığı bu çağda, bunun getirdiği pratikler bir yana, bilginin doğruluğu, yanlışlığı, bunları ayrıca başka bir programda konuşmayı arzu ederiz ama hep konu insan kalabilmeye getiriliyor. Hı hı. Galiba burada da yine sağlıklı düşünmeyle ve ona uygun hareket etmekle mümkün olan bir şey, insan kalabilmek. Nasıl yorumlamalı?
1: Burada tabii insanın sayısız hali var.
0: Hı hı.
1: Bu iki anlamda da alınabilir. Sayısız halde insanlar da var. Bizim de sayısız halimiz var gün içerisinde. Çünkü günde binlerce duygu ve düşünce geçiyor içimizden. Bu düşüncelerin bir kısmı bize ait, bir kısmı bize ait değil. Bir kısmını işlemişiz, bir kısmı çok otomatik geliyor. Bir kısmı sadece toplumdan onaylanma beklediğimiz için kabul ediyoruz falan. Burada insan olma noktamızın bizi şunu götürdüğünü görüyoruz. Bize iyiliği veya kötülüğü yaptırabilir. Çünkü insanlığımızın bir kısmında nefs dediğimiz bir şeyin olduğunu, hı hı, orada onun bize kötülüğü de emrettiğini her zaman bilmemiz lazım. Ve bunun karşısında da ancak biraz düşünerek durabiliyoruz. Hı hı. Sağduyulu düşünerek durabiliyoruz. Yani mesela bir insanın kendi duygularına mesafe alması ve demesi, şöyle demesi. Ya ben böyle birisine karşı mesela bir buz hissediyor. Yani bir soğuma hissediyor. Sevmiyor yani onu. Hı-hı. Ben bunu neden hissediyorum acaba diye bir mesafe aldığında fark eder ki aslında ön yargılarındandır. İşte o şöyledir, böyledir, şununla gördüm, burada şunu yapıyor falan gibi. Bunu fark etmesi işte orada insan olma noktasında yani takvaya doğru yönlendiren bir hareket olur. Hı-hı. Kendi ile nefsinin isteklerinin, arzularının arasında bu eleştirel mesafeyi koyması anlamına gelir.
0: Burada da tabii hep denge ve tutarlılığa iş geliyor. Evet, duygularımız hem düşünmemizde hem eyleme geçme noktasında önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Evet, pek çok halimiz de var gün içerisinde dediniz. Pek tabii ki bu çevresel etkilerden ya da kendimizden kaynaklanan bir durum da olabilir. Sağlıklı düşünmeyi oluşturabilmek adına bu denge ve tutarlılığı nasıl sağlayabiliriz? Yani duygularımızı nasıl kontrol edebiliriz? Böyle mi düşünmek, evet, lazım biraz da?
1: Duyguları, dediğim gibi, duyguları kontrol etmek gerçekten kolay değil.
0: Ya da
1: tamamen
0: buna güvenerek mi hareket etmeliyiz?
1: Evet. Çok değil ama bizim çağımızda daha da zor. Hı-hı. Yani tamamen kontrol etmek, çünkü duyguların hangisinin geleceğini kontrol edemiyoruz. Hı-hı. Ama onlar geldiğinde ne yapacağımızı bilmek için gerçekten kendilik bilincimizin, yani düşünmeye dair, sağlıklı düşünmeye dair, sağduyulu düşünmeye dair bilincimizin gelişmiş olması gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. İnsanın mesela hiç internete bağlanmadan, hiçbir ekran açık olmadan geçirdiği vakitleri artırması lazım. O vakitlerde ne yaptığının gerçekten çok bir önemi yok. Hı-hı. Yani oturup çekirdek de çitleyebilirsiniz yani. Hı-hı. Ya da balkondan sokağa seyredebilirsiniz. Hiç önemli değil. Kitap okuyabilirsiniz. Ama yani herhangi bir şekilde bir yere bağlanmadan insanın oturup kendiyle baş başa kalması, Rabbiyle baş başa kalması en sağlıklı yöntemlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çağımızdaki, yani bu dijital emperyalizm diyeceğimiz şey, her anımıza hükmeder hale geldi. Yani sürekli bağlıyız. İnternetimizi kapatamıyoruz. Neden? İşte işler olur, e-mailler gelir, mesajlar gelir, işte onlara bakmamız lazım, kaçırmayalım falan. Ama çok şey kaçırıyoruz. Hı hı. Yani odaklanmayı kaçırıyoruz. Herhangi birisine bağlı olmadan düşünme ve tartma imkanını kaçırıyoruz. Yani sağlıklı reaksiyon verme imkanını kaçırıyoruz. Hiçbir şeye reaksiyon vermeden kendimize yönelik düşünmeyi imkanı kaçırıyoruz.
0: Şöyle bir değerlendirme vardı. Eskiden tabii iletişim daha zor olduğu için hayatımızda büyük bir yer kaplardı. İşte birine bir haber gönderdiğinizde bunu işte mektupla yazıp göndermeniz, bunun cevabını almanız ve belki buna göre hareket etmeniz uzunca bir dönem sürerdi. Ve hayatımıza büyük bir yer kaplardı bu karar, evet, ve eyleme geçme hali bu sebepten ötürü.
1: Evet, evet.
0: Şimdi baktığımızda çok daha kolay, çok daha hızlı. Ama hayatımızda açılan bir yer var mı bu hızın kazandırdığı bize? Pek de yok gibi, çünkü bu sefer başkaca uyaranlarla hayatımız dolmaya başladı ve odaklanmak, tabii, dediğiniz gibi güç oluyor.
1: Tabii, şimdi ben mesela bu sosyal mesajlaşma uygulamalarında görüldü atmak diye bir şey öğrendim. Hmm. Yani bir mesaj gelir gelmez cevap vermemiz bekleniyormuş. Eğer belli bir süre cevap vermezseniz görüldü atmış oluyormuşsunuz ve bu bir tepki olarak hissediliyor karşı taraftan. Hmm. Şimdi bunu ben düşünüyorum, bu nasıl bir ortamda ortaya çıkmış olabilir? Şöyledir muhtemelen, ben bir şey yazıyorsam bunun karşılığını hemen almalıyım. Hmm. Ama bu tabii ki teknolojinin sağladığı bir imkan olmakla beraber aynı zamanda bir baskı haline geliyor. Kaç saat içerisinde cevap almalıyım söylediğim şeye en geç? Yani düşünsenize, sizin bahsettiğiniz gibi bir mektup yazıyorsunuz. Belki bir haftada gidiyor. Hı. Onun cevabının gelmesi bir ay sürüyor falan. O sırada iletişiminiz devam ediyor ama iletişiminiz kopmuyor falan. Hı hı. Hadi bunu da geçtik, telefonlar. Mesela arıyorsunuz, anlık olarak konuşuyorsunuz, ediyorsunuz falan ama mesela gönderdiğiniz bir mesaja cevap almadığınızda duygu durumunuz değişiyor. Sanki reddedilmiş hissediyorsunuz. Beni işte görüldü attı falan. Hı. Bu neden kaynaklanıyor? O iletişim bağımlılığı artık bizi şuna yönlendiriyor. Görür görmez cevabını veriyorsa versin. Düşünsün, hı hı, hemen. Halbuki belki düşünmeye ihtiyacı var. Halbuki bazı şeyler, mesela diyelim ki anlık cevap verilebiliyorken bazı şeyler verilmemelidir. Daha sakin kafayla olmalıdır. Ya da birkaç gün sonra verilebilirdir. Yani neden sürekli birileriyle anlık olarak görüşmek zorundayız? Bunu aslında biraz da kendimiz yaptık. Yani bunu şirketlere şey yapıyoruz ama bunun kolaylığı aynı zamanda bizi büyük bir baskı hissettirmeye başladı. Hı hı.
2: Sağduyulu akıl.
0: Pekala hocam, konu dönüp dolaşıp dijital çağa ve içinde bulunduğumuz hali, onun bizi etkilerine geliyor pek tabii ki. Ve çünkü bu hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor. Bize getirdiği kolaylıklar var, zorluklar var. Odak noktamızın sürekli başka yöne kayması durumları söz konusu oluyor. Biz yine ana konumuza odaklanmaya çalışarak duygu ve düşünce denkleminden söz ediyorduk. Düşüncenin kaynaklarından, sağlıklı düşünmekten söz ediyorduk. Bu düşünce kaynaklarının doğru bir şekilde beslenmesine ilişkin aldığımız bildirimler ve bunu hayatımıza tatbik etmek anlamında nasıl bir seyir izlemeli? Düşüncenin doğru bir kaynaktan beslenmesi üzerine neler söylemeli? Neler düşünürsünüz?
1: Şöyle, düşüncelerimiz aslında böyle, yani uzaydan gelmez. Hı hı. Çok enteresan bir şekilde düşüncelerimiz içimizden de doğmaz. Yani böyle içimizden kaynaktan fışkıran bir şey değildir. Hmm. Nereden doğar? Aslında dil aracılığıyla çok küçük yaşlardan itibaren düşünmeyi öğreniriz. Çevremizdekiler bize ana dilimiz aracılığıyla bir takım sembolleri okumayı, sesler çıkarmayı, o seslerde o sesleri duygularla, düşüncelerle, işte yerle, eşyayla eşleştirmeyi öğretir. Yani işte çocuğa söylersiniz fincan, fincan, fincan dersiniz. Bir süre sonra fincanın ne olduğunu göstere göstere öğretirsiniz. Hı hı. Orada bir pratik vardır. Şimdi dil aracılığıyla aslında öğrendiğimiz şey, insanların, diğer insanların, kendimiz dışındaki diğer insanların iç dünyasında neler döndüğünü öğreniriz. Yani bu zaten olgunlaşma, ergenlik dediğim şey biraz budur. En az benimkisi kadar diğer insanların da iç dünyaları varmış. Onunla tanışırız. Ve düşünce aslında bize dil aracılığıyla bunu verir. Yani ben ne düşünüyorum? Yekta Bey ne düşünüyor? Burada neler oluyor? Onun aklından ne geçiyor? Duyguları nasıl? İşte annem ne dedi? Kardeşlerim nasıl düşünüyor? Öğretmenim neler söylüyor? Şimdi bunların hepsi düşüncemizin bizzat kaynaklarıdır. Hı hı. Biz bunları alırız. Bazen bilinçli alırız ama çoğunlukla bilinçsiz alırız. Bilinçsiz olarak yerleşir ve diyelim ki yolda yürüyorsunuz ya da işte bir kahve içiyorsunuz. Aklınıza gelen düşüncelerin büyük çoğunluğu aslında dışarıdan aldığımız bu düşüncelerdir. Hı hı. Bunların belli oranlarda karıştırılmasıdır. Belli oranlarda belki işin içine duyguların da karıştığı bir karışımdır. Ve burada bu kaynağın hani benim içime geldi diye doğru olması ya da ben düşündüm diye haklı çıkması diye bir şey olmadığını bilmemiz lazım. Düşünmenin kaynağının hiçbir zaman bilmiyoruz nereden kaynaklandığını. O yüzden önce kaynakları düzenlememiz lazım. Nerelerden bilgi edineceğiz? Özellikle bu çağda. Nerelerden öğreneceğiz? Kimlere soracağız? Mesela güvenmediğiniz birisinden bilgi edinir misiniz? Edinmezsiniz. Hı hı. Ama tanımadığınız insandan bilgi ediniyorsunuz mesela. Şimdi bu çok enteresan bir çelişki. Yani hiç bilmediğiniz insanlardan bir şeyleri duyduğunuzda hemen inanmaya meyilli olabiliyorsunuz yaşadığımız gündemlere düşünecek olursak. Ama bir düşünün, yani mesela hiç tanımadığınız birisi. Bazen bunlar aslında olmayan birileri de olabilir. Yani mesela yapay zeka biraz böyledir yani. Hı hı. Sağdan soldan topladıklarının aslında bir ortalamasını verir size. Yani bir olasılık makinesidir yapay zeka. En genel, en ortalama cevabı vermek için uğraşır. Siz şimdi kaynağı olmayan bir şeyden bir bilgi edinmeye çalışıyorsunuz. Oradan çıkan düşünmenin de bir kaynağı belirsiz, kaynak belirsizliği olacaktır. Ne düşüneceksiniz, ne diyeceksiniz? Gerçekten doğru mu, yanlış mı, haklı mı, haksız mı? Bu gerçekten her zaman üzerinde düşünmemiz gereken bir şey.
0: Tam da burası. Çünkü eskiden yapay zeka evvelinde internet arama motorlarındaki ilk 1-2 sayfadaki üst sıralardaki kaynaklardan aldığımız bilgilerle hareket eder idik. 7-8-9-10 oralara pek bakmazdık. Evet.

0: Şimdi ise bu hani AI ile geliştirilmiş çok daha kısa sonuçlar karşımıza çıkarıyor. Bir anda çıkan sonuç işimize de yarıyor doğrusu.
1: Tabii
0: Ya da
1: ki.
0: bizi pratikleştirdiği için, o anda hemen ona ihtiyacımız olduğu için, dediğiniz gibi bazen doğruluğunu sorgulamadan, evet bana bir bilgi geldi, demek ki buymuş
1: Evet.
0: diye çabucak doğru olduğu kanısına varıyoruz. Dolayısıyla bize sunulan bu bilgi doğru mu değil mi? Yani onu sorgulamayı düşünmek de gerekiyor, öyle
1: Tabii.
0: anlıyorum.
1: Tabii zor bir şey. Yani gerçekten çok kolay öbür tarafta. Hani bir soru sormak ve hemen anında özelleştirilmiş, bir de yani size, geçmişinize özelleştirilmiş bir cevap geliyor. Onu alıp kullanmak işten bile değil yani. Şimdi beynimizin çalışma prensibi, çok basitçe söyleyecek olursak, yani en az enerjiyle en çok işi yaparak hayatta kalmak. Ama düşünme bundan fazlasını istiyor. Bir durmak, bir mesafe almak, yani bir durup düşünmek deriz ya, bunu istiyor. Çünkü düşünmede önemli olan hayatta kalmak değil, doğru olması. Doğru olmasını istiyorsak bir şüphe payı her zaman bırakacağız. Yani bu bahsettiğiniz işte internet aramasındaki zamanda da geçerliydi, ama önümüze böyle bir bütün sağlanmıyordu. Gene seçiyorduk mesela. Yani birinci kaynak çok güvenilir görünmediyse ikiye geçiyorduk mesela. İşte ikideki daha önce mesela bakıyoruz, sayfa çok güvenilir görünmüyor mesela, böyle çok şey yapılmış falan, çirkin yapılmış falan. O zaman anlıyordunuz ki orası çok güvenilir bir yer değil falan. Şimdi yapay zeka ile bunu da aşıyor, biliyoruz. Size özgü ve çok bütünlüklü bir cevap veriyor. Çok doğruymuş gibi görünüyor. Buna mesafe almamız lazım. Yani doğru mu acaba bu söylediği?
0: Aslında tabii buraya konuşuyoruz ya da popüler olduğu için belki biraz bahsediyoruz, ama hayatın tamamı içinde böyle bir
1: Kesinlikle.
0: duruşta olabilmek lazım. Yani ilahi çağrıda da ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi, size bir haber geldiğinde bunu sorgulayın buyurduğu
1: Elbette
0: gibi.
1: ki, elbette ki. Bu çok önemli bir ilke. Yani eleştirel düşünme açısından da çok önemli bir ilke. Bir defa hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, kişiye yalan olarak her duyduğunu söylemesi yeter. Yani bu ne demek? Yani gelen şeylerin kaynağı çok önemli. Bakın burada yalan olarak yeter dediği şeyi, bu hadisi ben çok önemsiyorum. Belki söylediğiniz şey doğrudur. Ama yalan olarak her duyduğunuzu söylemeniz yeterli. Söylediğiniz şeyin yalan olması gerekiyor diye bir şey denmiyor hadis-i şerifte.
0: Çünkü orada birileri kata kata söylüyor veya siz o
1: Tabii
0: an...
1: bağlamından koparıyor, ondan sonra öbürüsü mesela siz anlamadığınız şeyi aktarıyorsunuz. Yani pek çok şey değişerek devam ediyor. Aynen aktarılmıyor. Bu çok önemli, nüanslı bir şey. Ve hani işte retweet etmek gibi düşünün bunu. Ondan ona, ondan ona yayılıyor ama birden bağlamından kopuyor. Biz şunu unutmamalıyız. Eğer sağlıklı düşünmek istiyorsak, sağduyulu düşünmek istiyorsak, bilginin kişiyle bilinecek şey arasındaki özel bir ilişki olduğunu bilmemiz lazım. Yani bir şeye dair sizin bilginizle benim bilgim aynı şey değildir. Çünkü sizin bağlamınız farklı, benim bağlamım farklı. Evet, bunların örtüştüğü durumlar olabilir. Suyun kaynama derecesi ya da bilimsel bilgilerin çoğu paylaşılma sayesinde örtüşme oranlarının yüksek olduğu bir şey. Ama günlük hayatımızın çoğu böyle değil. Yani herhangi bir yargıda bulunmadan birisi hakkında konuşmanız imkansıza yakındır mesela. Peki o yargı bilgi içeriyor mu? Çok nadiren. Bunların farkında olmamız lazım. Kaynaklarımız, haber kaynaklarımız. Yani işte bir fasık size haber getirdiğinde mesela, bu çok önemli bir ayet-i kerime. Bunu sağduyulu düşünmenin merkezine oturtturmamız gerekiyor. Kaynaklarımızı sorgulamamız gerekiyor. Gerekirse bilmeyi verelim. Yani bu konuda bilgim yok diyelim. Ne olacak yani? Böyle bir baskı da var. Hani her şeyi bilmek zorundasınız. Her konuda fikriniz olmak zorunda. Şu konuda hiç fikrin yok mu? Onu da mı bilmedin? Bunu da mı duymadın? Duydum ama fikrim olacak kadar bilgim yok. Bu refleksi geliştirmemiz lazım.
0: Günümüzde işte hani bilgisi yok, fikri var şeklinde
1: Evet,
0: hatalı
1: evet.
0: bir durum var bazı kişiler için söylene gelen. Yani o duruma düşmemek lazım. Biliyorsak, doğru bilgi olduğuna inanıyorsak bu bilgiyi belki yaymak lazım. Gelen bilgiyi karşımıza gördüğümüz, gerek günlük hayatta gerek dijital ortamda karşılaştığımız bilgi tekraren söylenmiş olsa dahi doğruluğunu kontrol etmek lazım. Pekala hocam, bu bölümü böylelikle yavaş yavaş noktalayalım dilerseniz. Bir başka bölümde bu kavramları oturttuktan sonra işin artık karar verme boyutuna, eyleme dökme boyutuna

Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu.

0: 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد يا رب يا رب كده فاضيور يا رب يا رب تكسمه بحاجته قَالَ اللّٰهُ لَبَّيْكَ Hadi şu Allah'a bak. Bizim gibi günahkar. Onun nimetiyle perverde oluyoruz. Her nimet ondan. Tıkıştığımız bir zamanda. Ya Rabbi diyor. Söyle kulun diyor. İste. Ben hazırım senin sözüne. Dileğine hazırım. لَبَّيْكَ diyoruz ya. Arafat'ta. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ Emrine senin amadeyim ya Rabbi. İşte o da diyor ki kulun söyle. Ne istiyorsun benden? Hazreti Allah'ın ne büyük iltifatına. Nasıl olur bir insan? Kendi kıymetini bilmiyoruz yalnız. Sen diyor ota. İşte bakayım nedir derdin? Söyle. Bu çok mühim bir şey kardeş. Allah ile aramızda mesafe yok. Allah ile aramızda mesafe yok. Sesimizi duyurmak için şöyle gökleri açacak bir kuvvete, kudete ihtiyacımız yok. Allah daima bizimle beraber. Daima ağzımızdan çıkan söze bak hitap ederek istek olun diyor. Ne istiyorsun? Neye sıkıştın? Zorun ne? Kendin de at. Ya Rabbi şu derdin var. Hele bunu gidip söyleyebilirsen. Gidip kalkmış, abdestini almış. İki, dört neyse bir namaz kılmıştım. O namazın arkasında evini de açmışım böyle. Ya Rabbi benim bu derdim var. Şu rahmetim var. Şu sıkıntım var. Ben sana açtım bu elimi. Senden istiyorum ben ya Rabbi. Beni başkasının kapısına sevk et. Benim bu dileğimi lütfet, ısrar et. Biraz evvelinden salavat getirirsen, biraz ahirinden de salavat getirirsen, bu iki salavatın arasında yaptığım bu duayı Cenab-ı Hak muhakkak verecektir. Vermediyse bir hikmetin adı nedir? Kıyamet onun mükafatını daha fazla verecek sana. Her şeyde acil olmak doğru olmaz. İstedim de vermedi diye müteessir olmak da olmaz. O sana vermiştir onu. Fakat sen farkında değilsindir. Vermiştir yani. Allah muhafaza etsin. اِذَا قَالَ الْعَبْدِ اشهد ان لا اله الا الله قال الله يا ملائكتي علم عبدي انه ليس له رب غيري اشهدكم اني قد غفرت له bir şahadetin mükafatını bulun diyoruz ya ya Rabbi son nefeste bize de kelime-i şahadet nasip et diye bir şahadet kelimesi getiriveriyoruz birlikte bunun mükafatı neymiş bak en Allah la ilahe illallah dedik şehid Allah قال الله Hazreti Allah diyor ya melaiketi ey meleklerim alime abdi ennehu leyse lehur rabbun gayri benim bu kulum anladı ki benden gayrı Allah yok biliyor bu kulum bildi benden gayrı Allah olmadığından dolayı bana şehadet getiriyor bana şehadet getiriyor siz şahit olun ey meleklerim enni kad gafartu lehu ben bunu mağfiret meleklerine de şahit diyor Cenab-ı Hak kulunu affettiğine dair Allah cümlemizi bağfurez cümlesine ilah etsin. اِذَا قَامَ اَحَدْكُمْ ف۪ي صَلَاتِ فَلْيُسْكِنْ اَتْرَافُ وَلَا يَتَمَيَّلْ كَمَا تَتَمَيِّلُ الْيَهُودِ فَاِنَّ سُكُونَ الْاَتْرَافِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ Bak ne güzel. Namaza durduğunuz vakitte iki tarafa sallamayın diyor. İki tarafa sallamayın. Gayet huzur içerisinde edep üzerinde bulunun. فَاِنَّ سُكُونَ الْاَتْرَافِ Fissalâ min temâm sıra. Öyle sakin bir halde huzur-u ilahiyen durmak namazın tamamına alamettir. اِذَا قَالَ الْعَبْدُ يُصَلِّ اَكْبَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ اَكْبَلَ اللّٰهُ بِوَجْهِهِ عَلَامِ Namazı durur durmaz. Allah Celle ve Aleyhi diyor. Ben senin karşındayım. Bir dostumuz geldi burada nasıl karşılıyoruz onu? Kucaklaşıyoruz, karşılaşıyoruz. Karşılaştığı gibi Allah-u Teala biz namaza durur durmaz Akbelallahu Azze ve Celle aleyhi müveşhidi. Rızasıyla yani Cenab-ı Hak ona karşı ikbal ediyor. Felem yasrif anhu hatta yansarifen abdu ta namazdan çıkıncaya kadar kulundan ayrılmıyor Hazreti Allah. Allah cümlemize intibahlar nasip etsin. Güzel namazlar nasip etsin. İzâ kâme ahadüküm min menâmihi فَلْيَكُلْ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي رَدَّ ف۪ينَا اَرْوَاحَنَا بَعْدَ اِذْ كُنَّا اَنْوَادًا. Yattık, uyuduk. Olduk bir öyle. Ne sağımızdan haberimiz var, ne solumuzdan haberimiz var. Bazı uykularda ağır olur. Hiç dünyasından çekilmiş gitmiş. Sabahleyin uyandık. Öyle gibiyken sabahleyin yeme ezinin sesinden uyandık. Yahut uykumuz uyandık. Şimdi insana ilk düşen vazife, elhamdülillah. Bu ölü hayattan beni şimdi diri hayata nail ettin. Raddefina ervahana. Bir an evvel ölü gibiyken şimdi bizim ruhumuz bize iade etti. Hayatımızı yeniledik. Ve taze bir hayata kavuştuk. Onun için bize ilk lazım olan şey elhamdülillah demek. Onun için uyandığımız nokta bunu böyle beller de elhamdülillahillezî redde fînâ ervâhana bâdi izkünnâ envâten demek vazifemiz oluyor. İzâ kâme ahadüküm minel meclis fel yüsellim. Bak şu Allah Teala'nın bize olan lütuflarını, ikramlarını. Oturuyoruz şimdi. Bir daha muhabbete toplandık. Gitmek istiyorum ben evime. Giderken esselamu aleyküm fel yüsellim. Bu selamı ver. Öyle git evine. فَإِنَّهُ يُكْتَبِ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةً. Biri on var ya, burada bire bin. Bir selama bin tane Allah-u Teala cevap veriyor. أَلْفُ حَسَنَةً. Bin hadi. Faziletin büyüklüğüne bakınız. Kardeşlerimizin birbirlerine yaptığı duanın mükafatı. وَيُكْتَى لَهُ أَلْفُ حَاجَةً. Bin hacete de kadar olunur diyor. Bu bin cevaptan başka. Bin de haceti rıva olur. Daha وَيَحْرُجُ مِنْ زُنُوبِهِ كَيَامُ وَلَدَتُ اُمُّ. Anasından doğduğu günde günahlardan sıyrılır. Allah-u Teala kitabında bize اِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيِّتِمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا evruttur. Allah Celle ve Ala'nın ve Resulü lisanıyla bize bildirdiği Esselamu Aleyküm gelirken de girerken de odanıza Esselamu Aleyküm der ki girersiniz. Çıkarken de Esselamu Aleyküm der böyle çıkarsınız. Bu da öğretilen sözden dolayı, söylediğimizden dolayı bin mükafat, bin hacet görülüyor. Günahlarımızda mağfiret-i ilahiyeye mesul oluyoruz. İzâ kara'e ibn-i âdeme secde. Kur'an okuyoruz şimdi namazın dersin arkasına ya. Bakıyoruz da 14 tane secde var. Ancak 3 kişi, 5 kişi secdeye yapıyor ya yapmıyor. Bu gelen kalan secdeler ya okuyucuların farkına varmıyorlar bunun secde olduğunda. Halbuki secde denilen bir kelime var. Yanı başında da bir işaret var. Burada secde edilecektir diyerekten. Tabi okuyan adam onun herhalde bilmesi lazım. Buna karşı kalkıp derhal secdesini yapması lazım. Bak derhal yaparsa mükafatı büyük olur. Okuduktan sonra bırakırsa borcunu ödemiş olur. Bu insan secde ayetini okudu. Secdede. Taktı secdesini yaptı. Tezele şeytan yepki. Şeytan uzaklaşır ağlaya ağlaya. Yekul ya veyle ümmide ibni adem sucud fe secde fe lehül cennet. İnsanoğlu secdeyle emrolundu, yaptı fe lehül cennet, cennete nail oldu. Ve emirtü bi sucud, ben de emrolundum ama fe asay lanet yapmadım bu secdeyi fe liyenna diye kendi kendine nedametler, pişmanlıklar gösterirmiş şeytan. Sonra da yapılır da sonra yapılanla öndeki vaktiyle yaptığın arasında cevap cidden fark olur. İzâ kara'el kâre fe ehta'a

0: Öğrenmeye çalışıyorum Kur'an-ı Azimüşşan'ı. Fakat bize tam manasıyla okuyamayız. Okuyamadığımızdan dolayı, hele acemi olursa çok yanlış olur ekseriyetle. Böyle hata ediyor. Evrehene yahut okurken lehin okuyor. Hata o da. Mesela elhamdülillahi rabbi havalara katlar sokuyor araya. Mevken-i ademiyen yahut bizim gibi acemi bir insan. Ketebehül melek kema ünzil. Melek onu inzal olunduğu gibi yazar. Senin ağzında okuduğun yanlışlıkla bir yazmaz. Bu da Allah'ın bir lütfu demek bize. Biliyor ki yapamıyor işte. اِذَا قَرَأْتُمْ الْحَمْدُ اِذَا قَرَأْتُمْ الْحَمْدَ تَقْرَعُوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Elham okuyacağız sureyi. Ama elhamdülillah biz hep alışmışızdır da. Okuyacağım zaten. Eûzü bismillah çekeriz. Bundan sonra okuruz. Hani besmele çekmeden okumayın elhamı. Evvela اِذَا قَرَأْتُمْ الْحَمْدُ تَقْرَعُوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ Elhamdülillahi Rabbah. فَإِنَّهَا اُمُّ الْقُرْآنِ Fatiha. Bütün Kur'an'ın anası Ümmü Kur'an ve Ümmü Kitap. Ana kitaptır. Ve seb'ül mesani, seb'ül mesani. Ve Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Şafiilere göre de Bismillah elham ayetlerinin birisidir. 7 tane sayalımlar. 7'sinin baş birisi Bismillah. 6 tane de elhamdan kadar 7'ye getirir. Bizimkisi ayrı sayılmıştır. İlâ kurribel ilâ ahalikum ta'amı ve huve sa'imin. فَلْيَكُلْ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اِفْتَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَكَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Duasını öğretmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçlu olduğumuz vakitte, yemek yediğimiz vakitte bu duayı okumamız lazım. Gerek Ramazan'da, gerek Ramazan'ın gayrısında, oruçlu olduğumuz halde böyle bir ikrama uğrarsak evimizde bakmıyordu. Bismillah velhamdülillah. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike iftartu. Onu biz öğrenmişiz ama burada da başka türlü. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike iftartu ve aleyke tevekkeltu. Sübhaneke ve bihamdik. Yine burada da bir tesbih, bir tahmid yapıyor. Tekabbel minni. Benden kabul et bu orucuda. İnneke entes semi'ulim. Çünkü sen duyucusun. Aynı zamanda bilicisin de. Bu iki söz çok mühimdir. Biz Allah-u Teala'yı her harekatımızı bilen, her harekatımızı işiden olarak kabul ederiz. Allah Celle ve Ala kara karıncanın kara taşın üzerinde küçükken okuduğumuz dersin şeyse, kara taşta kara karıncanın gezdiğini gören Allah. Onun ayağının tıkırtısını duyan Allah. Yani bizim Kur'an'da da daima ya'lemu sidre ve ahfa. Dünyaya gelmeden evvel halimizi bilen Allah. Sen öyle Allah'sın ki yarattı. Hem semiyesin hem alimsin. Bu itikat ne zaman bizim içimize yerleşirse işte tam Müslüman o zaman olur. Ama bunu biliyoruz ama yine fenalıkları yaparken unutuveriyoruz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat, samadaniyetini masaretin. Her zaman hüfz-i himayesinden bizi zerre miktar ayırmasın. Son nefeste de cümlemizde hüsnü hatimeler nasip edip buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü sırrına sözünü söylemeye cümlemize nasip etsin inşallah.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah cümlenizden razı olsun, cümlenizde sevdiklerinizle beraber iki cihan saadetini erdirsin. Muhterem kardeşlerim, insanoğlu çok mükemmel bir yaratıktır. Allah çok mükemmel yaratmış. İnsanın vücudu, varlığı çok muazzam bir kainattır. Bir küçük alemdir insan. Hatta içine büyük alemler sığdırılmış bir küçük alemdir. Gönül dünyası vardır ki dışımızdaki dünyadan çok daha zengin, çok daha geniş bir iç dünyamızdır o. Bu içimizdeki dünya, dışımızdaki dünya daha geniş olduğuna göre şu bizim cirmimize nasıl sığmış diye de insan hayret eder. İşte bu iç alemimizin enteresan olaylarından birisi de rüya olayıdır. Rüya her zaman sevgili kardeşlerim böyle materyalist batılı psikologların veya doktorların diyelim ruh doktorlarının yorumladığı gibi alt şuura itilmiş olan duyguların ve izlenimlerin dinlenme anında, uyku anında üst şuura tesir etmesi olayı demek değildir. Bundan çok daha geniş bir anlamı vardır. Bir takım ilahi hakikatlerin, mesajların insanlara gönderildiği bir alemdir. Rüya alemi olayı. Rüya olayı çok önemli bir olaydır. Fevkalade önemlidir. Rüyaların anlamları vardır. Bu anlamlar bazen öbür alemlerden bize haber ve mesaj mahiyetindedir ve çıkar. Pat diye çıkar. Yani bir gün evvel bir şey görürsünüz, ertesi gün o gördüğünüz çıkar. Nasıl oldu bu? İşte bu rüya sadece izlenimlerin ve duyguların ve isteklerin efendim böyle üst şuura yansıması değil de onda. Bir İnsanın ruhu bir takım rüya ile başka alemlerle irtibat kuruyor. Bazı haberler geliyor ve o haberleri alıyor insan ruhu rüya halindeyken. Onun için rüya önemli bir olaydır. Rüyanın tabiri de çok önemlidir. Dikkat etmek lazım. İnsanın gördüğü rüyalar ne manaya geliyor? Bazen ikaz olur insana. Bakarsınız efendim kıyamet kopmuş. Efendim mahşer yerindesiniz.

Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilmek için sıra bekliyorsunuz. Tir tir titriyorsunuz. Kan ter içinde uyanırsınız. Eyvah, öyle bir rüya gördüm ki ter içinde kalmışım. Hesaba çekiliyormuşum. Efendim Allahu Teala Hazretlerinin divanındaymışım. Mahkeme-i Kübra'daymışım. Ne demek bu? Allahu Teala Hazretleri sana ikaz ediyor ki bak ey kulum, ahirette böyle bir Mahkeme-i Kübra olacak. Ben sana şimdi rüyada olmuş gibi bu olayı şey yapayım da efendim bir tattırayım da o günün ne kadar dehşetli bir gün olduğunu anla, aklını başına topla, günahlardan kendini çek, sevaplı işlere koş demektir. Bunun yorumu bu. Bazen de Allah bir şey bildirir insana, kaybettiği bir şey yeri şurasıdır der. İnsan rüyadan uyanır gider, onu orada bulur. Allah Allah, hani rüya şeydi, sadece böyle bir takım izlenimlerin depolanan şeylerin üst tarafa sızması, çıkmasıydı, aksetmesiydi değil. İşte bak, yeni bir bilgi, sen bilmediğin bir bilgi sana ulaşıyor. Bazen böyle oluyor. Ben aciz kardeşiniz, kendim hatırlarım. Efendim, gece rüya görüp de ertesi gün okulda bazı şeylerin olduğunu. İnsanın zihni böyle bir gönül alemi, zihin alemi var ki, insanın iç dünyası var ki, çok muazzam bir mekanizma bu. Bunun esrarını keşfetmek kolay değil ama muazzam olduğunu itiraf etmek lazım. Bu tabii tasavvuf yolunda ilerleyen büyüklerimiz, bu alemin yani fatihleri, kâşifleri, bu alemde ilerlemiş insanlar, onlar o gönül aleminin ne kadar mühim olduğunu biliyorlar. Ve o gönül alemleri tertemiz olan o mübarek insanlar bu gönül denilen manevi cihazlarını, efendim organlarını diyelim, kullanıyorlar. Ona göre şey yapıyorlar, hareketlerini tanzim ediyorlar, şeyleri alıyorlar, efendim algılıyorlar, ilahi mesajları algılıyorlar ve gereğini yapıyorlar. Bir her zaman anlattığım misalle söyleyeyim, efendim Abdullah İbnül Mübarek Hazretleri, birisiyle çarpışırken karşı taraftan düşmanla karşılaşmışlar, silah çekmişler, saldırmışlar bu Müslüman, ötekisi kafir, çarpışmışlar, yenişememişler. Halbuki Abdullah İbni Mübarek çok büyük silahşör, çok usta bir silahşör, önünde kimse dayanamaz, karşı tarafta demek ki iyi yetişmiş bir cengaver. Yenişemeyince Abdullah İbni Mübarek demiş ki ben ibadet edeceğim, mola verelim savaşı. O da demiş ki sen ibadet edeceksen ben de ibadet edeceğim. Olur, mola verelim. O gitmiş bir tarafa, bu gitmiş bir tarafa. O Hristiyanca ibadetini yapmış. Abdullah bin Mübarek de dereden abdestini almış, namazını kılmış. Şimdi aklına gelmiş ki namazı kıldıktan sonra, bak ben şimdi namazı kıldım. Bu adamı atımla kovalıyorum, atı hızlı kaçıyor, yakalayamıyorum, yandan saldırıyorum, olmuyor vesaire. Yani şeyde yenemedim, at üstünde. Efendim süvarilik maharetimle haklayamadım. Hazır şimdi o da aşağı inmişken, ben de aşağı inmişken silahıma saldırayım, sarılayım, üstüne gideyim. Bir yere de kolay kaçamaz. Onu haklayayım diye geçince hatırımdan birden bir ayet-i kerime hatırlamış. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. İnsan bir ahit yaptı mı, bir anlaşma yaptı mı, Allah o ahit anlaşmaya uymayı ister. Uymayanı da hesaba çeker, sorgu sual eder. Niye sen ahdettiğinde sözünde durmadın? Ahdine efendim riayet etmedin, anlaşmanı uygulamadın. Niye yalancılık yaptın? Niye döneklik yaptın diye sorar. Manasında bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerime hatırına gelivermiş. Durup dururken, hiç ilgisi yok gibiyken patladak hatırına. Hatıra getiren kim? Düşündüren kim? Allah. Bunu biliyoruz. Ve ma teşâune illâ en yeşâallah. Siz Allah istemese bir şeyi isteyemezsiniz bile. Yani bizim isteklerimiz bile Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Bunun esrarını bilirler. Psikologlar da itiraf eder bunu. Yani biz bir şeyler düşünüyoruz sanıyoruz ama düşündüren de Allah. Ona müsaade eden de Allah. Şimdi tabii düşündüren Allah olduğu için, ona hatırına onu getiren Allah olduğu için bir düşünmüş, Allah demek istiyor ki yani Abdullah İbni Mübarek'e bak sen ahdettin, namaz için, ibadet için mola istedin, şimdi sen ahdine riayet etmemek istiyorsun, öyle şey olmaz, ahdine riayet et demek istiyor. Ağlamaya başlamış. Karşı taraftaki de bakıyor, gözlüyor, o da tabii güven duymuyordur karşı tarafa, uyanık. Ya demiş, niye ağlıyorsun? Demek ki ya Abdullah İbni Mübarek Rumca biliyor, ya ötekisi Arapça biliyor. Anlaşabiliyorlar demek, çat pat.

diyebiliyorlar savaştan. Time out, hani şöyle efendim sporda falan var ya, onun gibi. Demiş niye ağlıyorsun? Demiş ki senin yüzünden Rabbim beni azarladı. Nasıl azarladı? E demiş ben böyle böyle düşündüm. Açıkça böyle açık kalplilikle itiraf etmiş kafasından geçen şeyi. Yani ben böyle düşündüm. Senin üstüne saldırayım diye düşündüm. Yerde çarpışarak seni haklarım diye düşündüm. Ama Allah bana ahdine riayet etmem gereken, ahde riayet etmem gereken ayeti kerimeyi hatırlattı. Bu ne demek yani? Sen ahdini bozmayı düşündün, iyi bir şey yapmadın, ahdine riayet et. Doğru ol. Nedir bu yaptığın? Doğru değil demek. Halbuki ben buraya Allah'ın rızasını kazanmaya gelmiştim, Allah sevsin diye gelmiştim. Şimdi demek ki öyle düşünmekle Allah'ın sevmediği bir düşünceyi düşünmüşüm. Bir şeye niyet etmişim, sevmediği bir işi yapmaya niyet etmişim. Hay Allah, iyi bir şey yapmadım diye onu düşünüyorum, ona ağlıyorum deyince karşı tarafta çok duygulanmış. Demiş ki siz samimi insanlarsınız, sizin dininiz hak din, efendim, sizin inancınız doğru. Ben demiş Müslüman oluyorum. Kelime-i şehadet getirmiş. Sarılmışlar. İki İslam kardeşi olmuşlar. Yani insanın gönlüne muhterem kardeşlerim Allah-u Teala Hazretleri neler ilham ediyor? Gönül nurlu olunca insan ne mesajlar alıyor? Neler neler anlayabiliyor? Bu rüyada da oluyor tabii. Rüyadan başka hallerde de olduğunu biliyoruz. Rüyanın dışında da olur. Uyanıkken de olur. Vakasında olur insanın. Aşikare hallerde olur. Demek ki bir enteresan yapımız var, bir bedenimiz var, bir iç alemimiz var. Ruhumuz diyoruz, gönlümüz diyoruz, kalbimiz diyoruz, kalbim kırıldı diyoruz, kalbim ısındı diyoruz filan. Bunların hepsi tabir ama bunların altında yatan alem, mana, yani bir iç alemimiz var, bir dışımız var. İşte etimiz, kemiğimiz, efendim boyumuz, posumuz, dışarıdan görünen efendim kilomuz, ölçümüz, bu dış tarafı. Ama bir de iç dünyamız var, kafa yapımız, gönül yapımız, kültürümüz, kimliğimiz, işte bunlar önemli. O bakımdan muhterem kardeşlerim, rüyalarınızın önemi var. O rüyalardaki ikazlar önemli ve tabii rüya herkese anlatılmaz, tabii onu da şey yapayım. Rüya rüyayla alay edecek, rüyayı yanlış yorumlayacak, efendim rüyayı ciddiye almayan veya rüyanın anlatılmasından sonra işi berbat edecek kimselere, gayri ciddi insanlara anlatılmaz. Aklı başında, akıllı uslu insanlara anlatılır. Rüyanın da esrarı vardır, herkes anlayamaz. Bir rüyada Aziz Mahmud Hüdayi Efendimiz'den naklederek sözümü tamamlayayım. Zamanın padişahı bir rüya görmüş, Sultanahmet, yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin elini öpmüş, hizmetine girmiş, başına tac edilmiş Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri manevi alemin sultanı. Sultan Ahmet de Osmanlı Devleti'nin sultanı ama hangisi daha yüksek? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri yüksek. Rüya görmüş, Nemçe kralıyla güreş ediyorlar. Nemçe Avusturya demek. Avusturya kralıyla Sultan Ahmet rüyada güreş ediyorlar. Avusturya kralı efendim yatırmış Sultanahmet'i, sırtını yere yapıştırmış. Nasıl üzülmüş Sultanahmet? Ben bir kafir kralla efendim güreştim. Eyvah, o da benim sırtımı yere yapıştırdı. Çok dehşete düşmüş, üzülmüş. Acaba demiş yani Avusturyalılar saldıracak da yenilecek miyiz? Pes mi diyeceğiz? Sırtımız yere gelecek, tuş mu olacağız yani? Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretlerine rüyayı anlatmış. Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri demiş ki müjdeler olsun padişahım, yer kuvvetlidir. Yani yere bastığı zaman, sağlam yere bastığı zaman insan sağlam duruyor. Sağlam insan, yere yatmış bir insan hiç kimse bir şey yapamaz. Ayakta insan olan insanı devirirsiniz de ama yerde yatan bir insanın yapılacak bir şey yoktur. En sağlam şekilde duruyor işte. Daha ne olsun, her tarafıyla yere sağlam bir şekilde dayanmış. Sağlam bir yere dayamışsınız sırtınızı padişahım demiş. O binaenaleyh siz kuvvetlisiniz. Allah'ın lütfuyla siz demiş galip geleceksiniz. Devlet-i Aliye galip gelecek. Avusturyalılara zafer kazanacaksınız, yeneceksiniz demiş. Hakikaten de bundan sonraki şeyde mücadelede efendim Osmanlı Devleti Avusturya İmparatorluğunu büyük bir yenilgiye uğratmış, çok büyük bir zafer kazanmış o devirde. Yani rüyanın yorumu doğru çıkmış ama siz de belki bu

0: Rüyayı dinlediğine zaman padişahın endişe ettiği gibi acaba Osmanlılar yenilecek mi diye yorabilirdiniz. Demek ki rüyaların yorumlanması bir maharet işidir, ciddiyet işidir, ilim işidir, irfan işidir. Herkes yapamaz, herkese söylenmez. Efendim, bir de güzel rüyalar herkese söylenmez. Güzel rüyalarını söylersen gösteriş olur, rüya olur. İnsanın nefsinin payı efendim, şey yapar. O güzellikler bir daha insana nasip olmaz. Gördüğü şeyler kesilebilir. Onun için güzel müşahedeleri olursa rüyada onları da herkese söylememeli. Efendim, sır saklamasını, efendim, sırrı muhafaza etmesini de bilmeli. Allah Teala Hazretleri, sevgili akla dinleyicileri, zahiri dünyamızı ve iç dünyamızı efendim, pırıl pırıl nurlu eylesin. Sizleri hem dünyada hem ahirette mutlu eylesin, bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Antoloji, sözün bahçesi. Antoloji kelime anlamıyla seçilmiş güzelliklerin bir araya getirilmesi demektir. Fransızca ontoloji üzerinden Türkçe'ye geçmiştir. Kökü eski Yunanca ontologia kelimesidir. Antos, çiçek. Legein, toplamak fiillerinden türetilmiştir. Yani çiçek demeti anlamına gelir. Bu yönüyle antoloji, edebiyatın bahçesinde açan en güzel çiçekleri derleyen bir güldestedir. Türk edebiyatında antolojinin ilk örnekleri nazire mecmuaları ve şuara tezkireleridir. Bu eserlerde şairlerin şiirlerinden örnekler, hayat hikayeleri ve üslup özellikleri yer alır. Batılı anlamda ilk örnek sayılan eserse Ziya Paşa'nın Harabatı'dır. Bu eser klasik Türk şiirinden seçilmiş örnekleri bir araya getirmiştir. Böylece Doğu şiirini modern derleme anlayışıyla buluşturmuştur. Cumhuriyet döneminden itibaren antoloji sözcüğü yerleşmiş, 1930'larda Türk Edebiyatı Antolojisi, Şiir Defteri, Türk Şiirinden Seçmeler gibi başlıklar yaygınlaşmıştır. O döneme kadarsa bu tür kitaplara müntehabat, güldeste, gülşen, numune gibi adlar verilmiştir. Necip Fazıl Kısakürek, Manzara adlı yazısında antolojileri eleştirirken şöyle diyor: "Antoloji, havasızlıktan bayılmış sinekler gibi eski yeni genç ihtiyar bütün edebiyat şehitlerini bir anda canlandıran garip bir kimya kabıdır." Bu söz derleyicinin ciddiyetine ve ölçüsüne dikkat çeker. Her metin seçilmeye layık değildir. Antoloji bir değerler aynasıdır. Edebiyatın çiçekleri arasında yol almak isteyenler için

0: Antoloji, kelimelerin en güzel demetidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

İnsanın sevap kazanması için illa para sahibi olması gerekmiyor. Ne sahibi olması gerekiyor? Zevki selim sahibi olması gerekiyor. Kalbi selim sahibi olması gerekiyor. Hissi selim sahibi olması gerekiyor. Selim insan olması gerekiyor. Selim ne demek? Selametli, arızalı değil. Tam. Hisleri tam, arızasız, eksiksiz, kusursuz. Zevki tam, eksiksiz, kusursuz. Her şeyi öyle.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur.

Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: mucit, bir icat.
1: Cabir bin Hayyam ve Atom. Modern kimyanın kurucusu, meşhur İslam alimi, Tebe-i Tabi'indendi. Bazen El-Harrani ve Es-Sufi olarak adlandırılır. Bir aktarın oğluydu. Batıda Geber adı ile tanınır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olmamakla birlikte, 721 ve 805 tarihleri arasında yaşayan mucidimiz, Horasan'ın başkenti olan Tus'ta doğdu. Küçük yaştayken ailesiyle birlikte Küfe şehrine gelip yerleşti. Emevi veliahtı Halid bin Yezid ve Peygamber Efendimizin torunu İmam Cafer-i Sadık'tan dersler alıp hizmetinde bulundu. Temel din ilimlerini ve tıp dahil bütün fen ilimlerini öğrendi. Kısa zamanda öylesine seçkin bir bilgi ve mevkiye ulaştı ki, önce Harran Üniversitesi Fizik ve Kimya Profesörlüğüne, daha sonra da Reisül Müderrisin, yani bugünkü ismiyle rektörlük makamına getirildi. Bu arada halifenin özel doktorluğunu da yaptı. Himaye gördüğü Bermekilerin bir savaşta yenilmesi üzerine ömrünün sonlarına doğru Küfe'ye çekildi ve ölümüne kadar orada kaldı. Ortaçağ kimyasının en büyük ismi olan mucidimiz modern kimyanın babası sayılır. Tabiri caizse kimyanın Hipokrat'ıdır. Kendinden sonra gelen mucitlerimizden Razi ve İbn Sina gibi İslam bilginleri ondan söz ederken üstadlar üstadı derler. 2000 civarında yazılı eseri bizlere bıraktığı bilinen Cabir bin Hayyan'ın kimya başta olmak üzere tıp, fizik, astronomi ve felsefe alanlarında birçok hizmetleri oldu. Bunların içinde hiç şüphe yok ki en önemlisi atom bombası ile ilgili tespitiydi. Atomla uğraşan Avrupa bilginlerinden 1000 sene kadar önce atomla ilgilenmiş, tarifini yapmıştı. Yaklaşık 1200 yıl önceleriydi. Zamanın en büyük üniversitelerinden olan Harran Üniversitesi baş müderrisi, yani rektörü, bütün heybetiyle ve zihinlerde şimşekler çakan, herkesi hayrete bırakan, gerçek mahiyeti ancak asırlar sonra anlaşılabilecek buluşunu açıklıyordu. Maddenin en küçük parçası olan cüz'ül layete cezzada, yani atomda yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddia ettiği gibi onun parçalanamayacağı söylenemez. Parçalanabilir ve parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu Allah'ın nişanıdır. Öğrencileri hayrete düşüren bu fikrin sahibi Cabir bin Hayyan'dan başkası değildir.
0: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
1: Recep ayı çok oruç tuttuğu bir aydı. Şaban ayında da tutardı Peygamber Efendimiz. Yalnız bir tavsiyesi var. Şaban ayının ikinci yarısından sonra, yani 15'inden sonra, yani Berat gecesi olacak biliyorsunuz. 15. gecesi. Ondan sonra biraz oruç tutmamayı tavsiye ediyor. Neden? Oruç tutmasın da insanın vücudu biraz şeye alışsın, kuvvetlensin, Ramazan'a hazırlık olsun diye. Ramazan'a efendim hazırlıklı girmek için.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler,

0: ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Sağduyunun sesi Akra.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hint ile kız kardeşinin Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşmaları. Hint binti Utbe kocası Ebu Sufyan'a "Ben gidip Muhammed'e beyat etmek istiyorum." deyince Ebu Sufyan, "Ben senin dün bu sözünü yalanlar davranışta bulunduğunu görmüştüm." dedi. Hint, "Vallahi şu mescitte bu geceden öncesine kadar Müslümanların yaptıkları gibi Allah'a hakkıyla ibadet yapıldığını görmedim. Vallahi onlar geceyi namaz kılarak geçiriyorlar." dedi. Ebu Sufyan, "Sen yapacağın şeyi muhakkak yaparsın. Kavminden bir adamı yanına al da beyat etmeye onunla birlikte git." dedi. Hint, tanınmamak için peçelenmiş, kılık kıyafet değiştirmişti. Tanınacağından, tanınırsa öldürüleceğinden korkuyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan uzakça duruyor, kendisini tanıtmamaya çalışıyordu. Hint, kanının dökülmesi mübah sayılanlar arasındaydı. Hint, "Ya Resulallah, el tutuşup sana beyat edelim mi?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben kadınlarla el tutuşmam. Benim 100 kadına birden hitap etmem, her kadına ayrı ayrı hitap etmem gibidir." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam kadınlarla ancak sözle beyat yapardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e, "Söyle onlara, Allah'a hiçbir şeyi eş ortak tutmamak üzere Resulullah'a beyat edecekler." buyurdu. Hint'in yanında Kureyş kadınları sustular, konuşmaktan kaçındılar. Hint, "Vallahi biz, kadın erkek bizler putlara tapıp duruyorduk. Senin erkeklerden almadığını gördüğümüz bir taahhüdü sen bizden alıyorsun. Erkeklerden istemediğin bir taahhüdü kadınlardan ne diye istiyorsun? Her neyse, biz söylememizi istediğin şeyi de söyleyeceğiz. Ben iyice anlamışımdır ki, Allah'la birlikte başka mabutlar da olsaydı, başımıza gelenlerden bizi korurlardı." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hind'e baktı ve Hazreti Ömer'e, "Söyle onlara, hırsızlık da etmeyecekler." buyurdu. Hint, "Ya Resulallah, kocam Ebu Sufyan pinti ve cimri bir adamdır. Vallahi ben onun haberi olmadan malından bir şeyler çalıyordum. Bu benim için helal midir, değil midir bilmiyorum. Ebu Sufyan ne bana ne de oğluma yeteri kadar bir şey vermiyor." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onun malından kendine ve oğluna yetecek kadar bir şey alabilirsin." buyurdu. Ebu Sufyan, "Senin geçmişteki çaldığın geçti gitti. Gelecekte çalacağın da sana helal olsun." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam gülümsedi, Hind'i yanına çağırdı ve "Demek sen Hint binti Utbe'sin ha?" buyurdu. Hint, "Evet, Allah'a şükürler olsun ki kendisi için seçip beğendiği dinini üstün kılmıştır. Ey Muhammed, muhakkak ki bana rahmetin dokunacaktır. Ben şimdi Allah'a inanmış bir kadınım." dedi ve yüzünden peçesini açtı. "Ben Hint binti Utbe'yim. Allah geçmişleri bağışlar. Sen de benim geçmişlerimi bağışla ki Allah da seni bağışlasın." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hind'e, "Hoş geldin." buyurdu. Hint, "Vallahi ya Resulallah, dün yeryüzünde senin çadırındakiler kadar zillete ve hakarete uğramasını özlediğim bir çadır halkı yoktu. Bugün sabaha çıkınca senin çadırındakiler kadar izzet ve şerefe ermesini özlediğim bir çadır halkı yoktur." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Bu hal sende daha da çoğalsa gerektir." buyurdu. Fatıma binti Utbe'de, "Senin çadırın ve içindekiler kadar kin duyduğum ve Allah'ın yağmalatmasını arzuladığım bir çadır yoktu. Fakat şimdi bana senin çadırın ve içindekiler kadar sevdiğim ve Allah'ın mamur ve mübarek kılmasını özlediğim bir çadır yoktur." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Öyledir. Vallahi ben kendisine çocuklarından, ana ve babalarından daha sevgili olmadıkça hiçbiriniz gerçekten iman etmiş olmazsınız." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e döndü ve "Söyle onlara, zina etmeyecekler." buyurdu. Hint, "Ya Resulallah, hür kadın zina eder mi hiç?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır, vallahi hür bir kadın zina edemez." buyurduktan sonra Hazreti Ömer'e, "Söyle onlara, çocuklarını da öldürmeyecekler." buyurdu. Hint, "Vallahi küçükken onları biz büyüttük, yetiştirdik. Büyükken onları siz öldürdünüz. Sen bize Bedir günü öldürmedik çocuk bıraktın mı ki onları öldürelim? Her neyse, bu sizin ve onların bileceği bir iş dedi. Hazreti Ömer Hind'in sen bize Bedir günü öldürülmedik çocuk bıraktın mı ki sözüne o kadar güldü ki az kalsın arkasına devrilecekti. Peygamberimiz Aleyhisselam ise sadece gülümsedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e söyle onlara elleriyle ayakları arasından bir iftihar

0: İftira düzüp getirmeyecekler buyurdu. Hint, vallahi iftira çok kötü bir şeydir. Bize ancak doğru yol ve ahlaki faziletler emrolunuyor dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ömer'e, söyle onlara, Allah'a taat ve kulluk sayılan işlerde Resulullah'a muhalefet ve itaatsizlik etmeyeceklerdir buyurdu. Hint, vallahi şu meclisimizde hakkımızdaki herhangi bir şeyde sana itaatsizlik ve muhalefet edelim diye oturmadık. Babam anam sana feda olsun. Sen bizi ne kadar şerefli, ne kadar güzel şeylere davet ettin dedi. Peygamberimiz aleyhisselam onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Hind'in Peygamberimiz aleyhisselama oğlak kebabı hediye edişi ve koyunlarının ve kuzulayıcılarının bereketlenişi. Peygamberimiz aleyhisselamın Ebtaht'ta bulunduğu sırada Hind binti Utbe, kestirdiği iki körpe oğlağını ateş veya güneşte iyice ısıtılmış taş üzerinde kebap yaparak Peygamberimiz aleyhisselama gönderdi. Hizmetçi kadın Peygamberimiz aleyhisselamın çadırına vardı, selam verdi. İçeri girmek için izin istedi. İzin verilince Peygamberimiz aleyhisselamın yanına girdi. O sırada Peygamberimiz aleyhisselamın yanında zevcesi Hazreti Ümmü Seleme ile Hazreti Meymune ve Abdülmuttalip oğulları kadınlarından da bazıları bulunuyordu. Hind'in azatlısı kadın, hanımım bu hediyeyi sana gönderdi. Kendisi bu günlerde, bu yıllarda koyunlarımız çok az kuzuluyor diyor ve kebabı kuzudan yapmadığı için özür diliyor dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah sizin koyunlarınızı bereketlendirsin ve kuzulayıcılarını çoğaltsın diyerek dua etti. Hizmetçi kadın Hind'in yanına dönüp, Peygamberimiz aleyhisselamın duasını haber verince, Hind buna çok sevindi. Hizmetçi kadın, koyunlarımızın ve kuzulayıcılarımızın öylesine çoğaldıklarını gördük ki, ne bundan önce ne de yakın zamanlarda böylesini hiç görmemiştik derdi. Hint de, bu Resulullah aleyhisselamın duası bereketi yüzündendir. Hamdolsun o Allah'a ki bizi İslamiyet'e hidayet etti. Bir gece rüyamda kendimi güneşin altında devamlı olarak ayakta duruyor, yakınımda bulunan gölgeye gitmeye bir türlü güç yetiremiyor bir halde görmüştüm. Resulullah aleyhisselam bize yaklaşınca sanki gölgeye girivermiştim derdi. Hint Müslüman olunca evlerindeki putu keserlerle vurup parça parça etmiş ve biz senden dolayı ne kadar gurur, aldanış içinde idik demiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

Merhaba değerli okurlar. Peygamberimizin günlük itiyat ve meşguliyetlerini anlatan şiiri okuyor idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbni Abbas gördüm diyor peygamberi ben bir gece. Yıldızlardan karanlığa damlıyorken nur sessizce. Göz gezdirdi gökyüzüne Efendimiz. Sonra hemen şu mealli ayetleri okumuştu. Dinledim ben. Elbette ki gökler ile şu dünyanın halk işinde, gecelerin gündüzlerin bütün gelip gidişinde, yaratanın birliğine kudretine alamet var. Fakat bunu sezer ancak akılları tam olanlar. Ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah derler. Gökler ile yerin bütün hilkatini fikrederler. Ey Rabbimiz derler, bunu yaratmadın boş yere sen. Noksanlardan çok uzaksın, koru tamu ateşinden. Ey Rabbimiz, atar isen cehenneme sen her kimi, onu rüsvay buyurursun, destekleyen yok zalimi. Ey Rabbimiz, bir çağıran duyduk, nida ediyordu, ki Rabbiniz olan zata iman edin siz diyordu. Dinledik ve iman ettik. Ey Rabbimiz, sen de lütfen bağışla hep suçumuzu, arıt bizi kötülükten. Son nefeste canımızı iyilerle al beraber, elçilerle vaat ettiğin bize ecri, sevabı ver. Bizi kalkım gününde de yapma rezil olanlardan, şüphe yok ki sözlerinden caymazsın sen hiçbir zaman. Onların bu duasını Allah kabul eyleyerek, ben buyurdu muhakkak ki içinizden kadın erkek, hiç kimsenin güzel iyi işleyini etmem heder. Sizler birbirinizden oldunuz hep kadın ve er. Benim için hicret eden, yurtlarından sürülenler, yolumda hem eza gören, cihad eden ve ölenler, bunların hep günahını rahmetimle yuyacağım. Altlarından sular akan cennetlere koyacağım. Onlar orada umulmadık bir sevaba ulaşacak. Mükafatın en güzeli yanındadır hakkın ancak. Efendimiz bundan sonra döşeğinden hemen kalkar, koyulurdu ibadete. Ondan daha tatlı ne var? Peygamberin nazarında en sevgili şey namazdı. Namaz vakti yaklaşınca hiç kimseyi tanımazdı. Yaradan'ın azameti birdenbire kuşatırdı. Allah onu bu anlarda tek başına yaşatırdı. Saatlerce namaz kılar, ayakları şişer idi. Bunu gören sahabiler hayretlere düşer idi. Birçok günler oruç tutar, umar idi yarlanmak. Rabbim derdi, tevvap sensin, yarlayan sensin ancak. Bir fırtına koptuğunda ızdıraba düşerlerdi. Ya Rabbi her felaketten sığınırım sana derdi. Daim Allah korkusuyla gözlerinden yaş akardı. O sevgili peygamberin bu halinde hikmet vardı. Bir vakitler ashabına, bildiğimi benim eğer siz de bilmiş olsaydınız, şimdikinden çok az güler, daha fazla ağlardınız. Ağlardınız elbet dedi. Ebu Bekir sordu bir gün. Efendimiz, evet dedi. Mürselatla Hud, Vakıa, Amme gibi surelerden saçlarıma aklar düştü. Oldum artık ihtiyar ben. Bir ölüyü gömerlerken bulunmuştu Resul-i Hak. O kadar çok ağladı ki ıslanmıştı kuru toprak. Sonra bunun hikmetini müminlere duyurdular. Kendinizi bugün için hazırlayın buyurdular. Efendimiz bak ne diyor, gözündeki çapağı sil. Beş şeye gelip sataşmadan beş nesnenin kadrini bil. Kadrini bil ölüm henüz gelmemişken yaşamanın. Hastalıktan önce sağlık, işten önce boş zamanın. Kıymetini bil gençliğin, çökmemişken ihtiyarlık. Kadrini bil zenginliğin, sataşmadan sana darlık. Harcayışta tutumluluk, geçinmenin yarısıdır. Tutumluya zenginliği, vaat eyleyen tanrısıdır. Kıyamette Ademoğlu, şu beş şeyden sorulmadan, Rabbisinin huzurundan ayrılamaz hiçbir zaman. Hayatını nerelerde, ne suretle bitirmiştir? Gençliğini neler ile oyalamış, yitirmiştir? Malı nasıl kazanmıştır? Nerelere sarf etmiştir? Öğrendiği bilgilere uygun mudur yaptığı iş? Bir de onun insanlara verdiği şu derse bakın. Sonunda af dilemeye kalkacağın işten sakın. Sizler öyle asık surat durmayınız insanlara. Çünkü Yüce Allah gazap eder surat asanlara. Acıyana acınılır, affetmeyen affolunmaz. Dilinizin belasını çekersiniz çok ya da az. Efendimiz el açarak, ey Allah'ım derdi senden, tam bir sebat, doğru bir dil, selim bir kalp isterim ben.
Peygamberin Mevlasına güvenci de çok yüksekti. Hiçbir vakit düşmanlardan ne yıldı ne korku çekti. Efendimiz bir ağacın gölgesinde uyuyordu. Fakat onun aydın kalbi her niyeti duyuyordu. Oradan geçen bir bedevi ağaçtaki kılıcıyla peygamberi vurmak için davranırken son hıncıyla gözlerini açtı hemen. Gülümsedi Efendimiz. Ne kalbinde bir çarpıntı ne de vardı yüzünde iz. Bedevi, kim benden dedi seni bugün kurtaracak? Efendimiz tereddütsüz cevap verdi. Cenab-ı Hak. Bedevi'nin bu cevaptan yüreğine korku doldu. Başlamıştı titremeye, kendisine bir hal oldu. Onun göğe kaldırdığı elleri hiç boş dönmezdi. Ebu Cehli benzerini bu dehşetli silah ezdi. Bir zat bir gün lütfen dedi Allah'a sen dua buyur. İnsan hayvan kırılıyor, düşmüyor hiç gökten yağmur. Peygamber el kaldırınca adamcağız sözü kesti. Hava açık bulut yokken birdenbire rüzgar esti. Bulut sardı gökyüzünü, yağmur yağdı tam bir hafta. Çöller sanki derya oldu, seller aktı her tarafta. Tekrar gelip aynı adam, dua buyur aman dedi. Ev kalmadı yıkılmadık, yağmur dinsin hemen dedi. Efendimiz el kaldırıp Mevlasına dua kıldı. Yağmur durdu birdenbire, bulut geçti, gün açıldı. Son söz. Yüce şanlı peygamberin tavsifinden acizim ben. Ona yalnız Allah deme. Layık başka ne söylersen. Yoktur Hakk'a yakın olan onun kadar, onun gibi. Yaklaşamaz dengine hiç ne bir melek ne bir nebi. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Yamulmadı, yanılmadı, yaradana eğildi o. Allah'a tam bağlılıkla bağlı idi onun özü. Gösterdi pek çok mucize, mucizeydi yüzü, sözü. En devamlı mucizesi getirdiği Kur'an'ıdır. Hak peygamber oluşunun bu en büyük bürhanıdır. İnsanlara doğru yolu bu mübarek kitap açtı. Hidayetin nurlarını üstümüze bol bol saçtı. Odur bütün kitapların en yükseği, en eşsizi. Yaşar dünya durdukça o, kılavuzlar Hakk'a bizi. Bu mübarek kitap sildi yüreklerin paslarını. Bu dindirdi gönüllerini hiç dinmeyen yaslarını. İnsanlara gayesini, hakkı adli bildirdi o. Çeşit çeşit yolsuzluğu yeryüzünden sildirdi o. Beşeriyet onda buldu, onda bulur saadeti. İlahi bir meşaledir her suresi, her ayeti. Arayanlar onda bulur en kıymetli yitiğini. Günahkarlar onda bulur bu dünyada ettiğini. Tamı bütün dehşetiyle hissolunur ancak onda. Türlü türlü nimetiyle çağlar durur uçmak onda. Allah'ın bir nimetidir. Her bucakta okunur o. Canlandırır gönülleri. Her mevzuya dokunur o. Yücelmenin tılsımı o. Faziletin kökü onda. Şaşmaz ona yapışanlar. En mukaddes ülkü onda. Efendimiz onun ile gönülleri aydınlattı. İnsanlara insanlığı, fazileti o anlattı. Bu kitabın bir nefası bin ölüye can verirdi. En azılı düşmanlar da ondan korkar ürperirdi. Peygamberin geceleri aydınlatan nuru vardı. Ağaçlarla dağlar taşlar kendisini selamlardı. Sert kayayı bir vuruşta eylemişti bölük bölük. Hasretinden ağlar idi dayandığı kuru kütük. Allah derken minber kürsü başlar idi sarsılmaya. Sarsılırdı heybetinden o bir ayak bassa dağa. Beytullah'a girer girmez yüzlerce put düştü yere. Fetih günü bu mucize dehşet verdi müşriklere. Yaptığı bir işaretle kamer iki parça oldu. Yüzü suyu hürmetine kör kuyular coştu, doldu. Müslümanlar susuzluktan bunaldıkça zaman zaman pınar gibi fışkırırdı sular onun parmağından. Dilsizleri dillendirir, deliliği giderirdi. Onun feyzi rahmetiyle sütsüz de var, süt verirdi. Bir nefesle kurtarırdı gözsüzleri gözsüzlükten, kurtarırdı hayvanları arıklıktan, özsüzlükten. Adem toprak iken onun feza beşiğiydi, miracında gökler onun bir adımlık eşiğiydi. Dinin en son tebliğini o yaptı, o mühürledi. Benden sonra bir peygamber gelmeyecek asla dedi. Asım başta olmak üzere muhtacıdır herkes onun. Her zamanda, her mekanda yükselen en gür ses onun. Darda kalan bunalanlar çevresine dolacaktır. Hesap günü en üst makam yalnız onun olacaktır.
Yalnız onun sancağıdır dalgalanan mahşer günü. Tutacaktır her tarafı onun sesi, onun ünü. Ne mutlu ki bizler böyle bir Resul'e ümmet olduk. Onun yüce sayesinde en büyük bir hürmet bulduk. Onun yüksek ahlakıyla Rabbim bizi ahlaklandır. Dünyada da ahirette de rahmetinle an ve andır. Bizi nasıl doğdurdunsa yine öyle temiz öldür. Yarın büyük divanında yüzümüzü ağart, güldür. Çoktur gerçi kusurumuz. Sen onlara bakma Rabbim. Sevgilinin ümmetiyiz. Hoş gör bizi, yakma Rabbim. Sen ey bütün müminlerin sığındığı tek amacı. Çok sevdiğin Resulünün başı için bize acı. Kavramıştır gadabını nihayetsiz merhametin. Nen eksilir yarlansan, memnun kalır Muhammed'in. Koru bizi sapkınlıktan, imanla can verdir Rabbim. İyilere sakladığın nimetlere erdir Rabbim. Sensin küçük bir iyiliği karşılayan mükafatla. Ricamızın kabulünü bekliyoruz itimatla. Durup rahmet eşiğinde gece gündüz inliyoruz. Ümit veren ayatını okuyoruz, dinliyoruz. Rabbim sana hamd ederek sözlerimi tamamlarım. Resulünü sevgilerle, saygılarla selamlarım. Ankara 27.10.1943 Muhammed Asım Köksal.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Semi'tu Muhammed ibn'el Hasan'il Bağdadiye yekulu semi'tu Cafer'enil Huldiye yekulu semi'tul Ma'meriye yekulu haddesena Ahmed ibn Ebil Havariyi kâle haddesena Ebu Süleyman. Yine başka adamlar vasıtasıyla efendim Ahmed ibn Ebil Havari'den geliyor Ebu Süleyman'ın sözü. Külle amelin leyse lehu sevabun fid dünya leyse lehu cezaun fil ahire. Öyle buyurmuş. Külle amelin leyse lehu sevabun fid dünya leyse lehu cezaun fil ahire. Dünyada sevabı olmayan bir amelin ahirette bir mükafatı olmaz. Veyahut şöyle, yani dünyada sevabı olmayan şeyin ahirette de bir mükafatı yoktur. Yani sanıyorum bu sözüyle şunu kastediyor. Dinin emirleri insanın hem dünyasını mamur eder hem ahiretini mamur eder. Dünyada bir faydası yoksa ahirette de bir mükafatı yoktur. Dünyada da faydası vardır dini emirlerin. Sadece ahirete yönelik değildir. Düşünelim mesela efendim içki. Çok basit, klasik, herkesin bildiği misal. Yani içkiyi yasak kılmış dinimiz. Tamam. İçki yasak olduğu için kişi sıhhi bakımdan da kurtulmuş oluyor. Ahirette de mükafat da alıyor. Efendim nikahı helal kılmış, zinayı yasaklamış. Yani aile yuvası kurulacak. Aile yuvası kurma dışında bir şey yapılmayacak. Aile yuvası kurmak faydalı, ötekisi zararlı. Helal kazancı meşru kılmış. Ettacirü saduk, doğru sözlü tüccar peygamberlerle beraber mahşer gününde efendim arşın gölgesinde gölgelenecek diye müjdeler var. Başka türlü kazançları yasaklamış. Yani İslam'ın emirleri evet insan sevap kazansın diyedir ama yani dünyada da ahirette de faydası vardır. Dünyada bir faydası yoksa ahirette de bir şey değildir. Yani iki taraflıdır. İkisine de faydası vardır demek. Haddesena Abdullah İbnül Hüseynil Sofiyyü. Haddesena Muhammed İbn Abdillah. Haddesena Sehl ibn Ali, haddesena Ebu İmran el-Cessas, kâle semitu Ebu Süleymane yekulu, izâ câ'el kalbu ve atışe, safa ve rakka ve izâ şebi'a ve reviye, amiye. Şimdi burada başka bir rivayet zinciriyle birkaç isim zikrediyor. Onlar hakkındaki bilgilerde bir özellik var mı bakayım. Evet, bu rivayet zinciriyle ki bir daha okuyalım. Abdullah ibn Hüseyin Es-Sofi rivayet etmiş Sülemiye. O da şeyden almış, Muhammed İbni Abdillah'tan almış, İsfahanlı, Saffar'mış, İsfahan ahalisinden, Nisa burada oturmuş, zahit kimseymiş, güzel yaşamı olan bir kimseymiş, vera sahibiymiş, çok hayır sahibiymiş, mücabut davet diyor, duası makbul bir insanmış. Gözünü kaldırıp 40 sene gökyüzüne bakmamış.

Irak'tan çıkmış 278 senesinde efendim yani Nisa buradan Irak'a doğru hicret etmiş 272 senesinde. Çok kitaplar yazmış bu zühdiyat konusunda. Tekrar Nisa bura efendim 292'de dönmüş, oraya yerleşmiş ölünceye kadar. Ölüm tarihi de şudur diyor. Demek duası makbul bizzat rivayet etmiş Sülemiye. O da Sehl ibn Ali'den duymuş. O da Hazreti Ali Efendimiz'in Mevlası, yani azatlı kölelerindenmiş, sülalesinin şeylerinden. Efendim Recep'in başında ölmüş 287 senesinde. O da Ebu İmran el-Cessas'tan duymuş. O da kimmiş? Musa İbni İsa Ebu İmran el-Cessas min mütekaddimi ashabi Ahmed İbni Hanbel. Ahmed İbni Hanbel'in, yani mezhep sahibi Ahmed İbni Hanbel'in kâne va sahibi, vera sahibi bir kimseydi. Mütehalliyen, zahiden, böyle maldan büyükten kendisini sıyırmış, dünyaya metelik vermeyen zahit bir kimseydi. Ahmed İbni Hanbel'den duyduğu şeyleri ancak konuşur, anlatır, nakledermiş. Ve bir de bu Ebu Süleyman Eddaren'den duyduklarını anlatırmış. Yani her lafı da rivayet de etmek ki bu zahit, bu mübarek zatın güvendiği bir kimse bizim Ebu Süleyman. Bu da onu göstermesi bakımından iyi oldu aşağısını okuduğumuz. Demiş ki Ebu Süleyman, İzaca el kalbu, insanın kalbi yani gönlü, her zaman da söylüyoruz, gene söyleyelim, kalp dediğimiz şey şurada tık tık atan şey değildir. Bu kuşta da vardır, mandada da vardır, insanda da vardır, ölüde de vardır ama atmaz. Kalp dediğimiz şey mekanı burası olan gönül denilen şeydir. Gönül yani elle tutulmaz, gözle görülmez, çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, ondan tatlı şey olmaz. İşte yani gönül dediğimiz şeyin mekanı şu, yürek dediğimiz yer. Kalp deyince onu anlayacağız. Yani diyor ki Ebu Süleyman, İdaca el kalbi, insanın gönlü acık atışa susadı mı? Safa ve rakka, safileşir, incelir insanın gönlü. O zaman duyguları güzelleşir, kafası berraklaşır, hissiyatı genişler, duyguları güzelleşir. Ne zaman? Karnı aç olduğu zaman ve susuz olduğu zaman. Ve izâ şebi'a ve reviye, karnını doyurup da suya da kandı mı? Amiye. O zaman kalbi insanın körleşir. Yani duyguları, o zaman başlar uyuklama. Sohbet dinleyemez, namaz kılamaz, efendim şey yapamaz. Neden? Karnı tok da ondan. Aç olsa bak uyur mu? Tok olduğundan. Gönül acıktığı, susadığı zaman safileşir, incelir. Doyduğu, suya kandığı zaman da körleşir diyor. Buradan şunu görüyoruz. Hadis-i şeriflerde vardır zaten. Yani insanın fazla aşırı yemesi bir kere insanı azgınlaştırır. Yani o zaman nefis dizginlenemez bir hale gelir. Adam bir oturduğu zaman bir kuzu yiyor, tamam. Yani bu adama gel desen namaz kılmaya çek, söz dinlet, Allah'ın emrini tuttur. Dinlemez. Nefsine hakim olamaz. Neden? Çok yiyor da ondan. Oturduğu zaman şu kadar pilav yiyor, bu kadar tepsi sıyırıyor vesaire vesaire. Aç olduğu zaman gerçekleri görebilir, düşünebilir ve istenilen yola girebilir. Bu bir genel kaidedir. Onun için Ramazan'ın dışında da çok çok oruç tutar şeyler. Erbab-ı tasavvuf ve tasavvufu eğitimin yoğun olarak yapıldığı halvet çalışmasında da her gün oruçlu olunur. İtikafta da her gün oruçlu olunur. Neden? Oruç insanı incelttiği için, kalbi safileştirdiği için, safi olunca da gerçekleri görmesi mümkün olduğu zaman. Yani cam kirli olduğu zaman içerisi dışarısı görünmez. Silinip safileştiği zaman görünür. Onun gibi. Semi'tu ebel ferecil versaniye yekulu semi'tu ebet tayyibel akkiye yekulu kâle Ahmed ibnül havariyi kultü li Ebi Süleyman. Tabi Ahmed ibnül havariyi diyor, Ahmed ibnü ebil havari olacak, atlamış buraya, müsası olanlar ebi eklesinler. Ahmed ibnü ebil havari olduğunu kaç seferdir yukarıdan beri okuyoruz, ebi kelimesi atlanmış. Böyle şeyler dikkatten kaçıyor, kitap neşir edenlerin bazen dikkatten kaçıyor. Evet, diyor ki Ahmed ibnü ebil havari, Ebu Süleyman'a dedim ki salleytu salaten fi halvetin feveccettu leha lezzeten fekale eyyü şeyin lezzeke minha kultu haysu lem yereni ahadun fekale inneke le daifun haysu hatara bi kalbike zikrul halki. Şimdi
Ahmed İbni Ebil Havari bundan hadis sözlerini rivayet eden, o da mutasavvuf, meşhur.

İleride onun da hayatı gelir bu kitabın bir yerinde muhakkak. Şimdi o Ebu Süleyman'a demiş ki, talebesi durumunda demek ki, demiş ki sallaytu salaten, bir namaz kıldım, fi halvetin, hiç kimsenin olmadığı bir yerde, bir tenhada bir namaz kıldım, fevecettü leha lezzeten, ve bu namazdan zevk aldım. Tat duydum yani, kimse yok. Sormuş ona Ebu Süleyman, eyyü şeyin lezzeke minha, bu namazdan bu zevki alman ne sebeple oldu, ne sana bu lezzeti verdi? Cevaben demiş ki, kultu haysülem yereni ahadun. Çünkü hiç kimse görmedi beni ya, ondan lezzet duydum. Diyor ki, inne gele daifun. Sen zayıf bir adammışsın be. Zayıfsın sen. Neden? Haysu hatara bi kalbike zikrul halki. Çünkü gönlüne Allah'tan gayrının, mahlukatın düşüncesi düşmüş. Madem namaz kılıyordun, başkası beni görmüyor diye düşünüp lezzet duyuyorsun, başkasını düşünüyorsun. Halbuki Allah'ı düşünerek lezzet duysaydın, o zaman gerçek soruyor yani, lezzeti nereden aldın? Başkası beni görmediğinden lezzeti aldım. O zaman diyor, sen zayıfsın. Çünkü sen orada bile yine gayriyi, başkasını düşünmüşsün. Halbuki hiç onu düşünmeyecektin. Konsantre olup sırf Allah'ı düşünecektin. Allah'ın huzurunda olduğunu. Oradan lezzet alsaydı tamam. Ama madem ki kimse görmedi diye başka kimseyi düşündü, hatırından geçirdi, demek ki sen zayıfsın diyor. Ne ince şeyler görüyorsunuz yani, bu kişilerin kendilerini kontrollerindeki ne kadar dirayetleri var, ne kadar incelikleri var. Ve bir isnadihi kâle Ahmedu. Yine aynı rivayet zinciriyle Ahmet demiş ki, yani Ahmed İbni Ebil Havari. Se'eltu Eba Süleyman'e fekultu lehu. Ebu Süleyman'a bir soru sordum ve ona dedim ki, İzâ haraceti şehevâtü minel kalbi eyyü ismin yaka'u aleyhi zâhidun veri'un maza. Kâle izâ selâ ani şehevâti fehüve râddın. Demiş ki hocasına, İzâ haraceti şehevâtü minel kalbi. İnsanın gönlünden bu arzular giderse artık, hiçbir şey öyle şehevatı düşünmüyor, öyle şeyler hatırına gelmiyor, gönlünden bunlar çıktı. Böyle gittiği zaman eyyü ismin yaka'u aleyh, yani bu gönle ne sıfat verilir? Yani bu şehvetleri hiç düşünmeyen, içinden sürüp atmış gönül zahit midir? Veri midir? Vera sahibi mi diyeceğiz? Zühd sahibi mi diyeceğiz bu gönle? Maza, yani ne? Bunun ismi ne? Yani hiç şehvet düşünemeyen gönlün sıfatı ne? İsmi ne? Kale izâ selâ ani şehavat, şeylerden, şehvetlerden kendisi kurtulmuşsa, sıyrılmışsa, fehüve râdın. O razı nefisleri, yani kendi arzuları yok. O zaman Allah ne takdir ederse onun mukadderatına razı. Sıfatı razılık sıfatıdır diye söylemiş. Böyle tavsif etmiş. Akberena Ali ibn Ebi Umer el Belhiyyu. Kale haddesena Muhammed ibn Ali ibn el Kasimi. Kale haddesena el Hasan ibn Ubeydillah Kattan. Haddesena Ahmed ibn Ebil Havariyyi. Kale Ebu Süleyman. Yine başka bir rivayet zinciriyle haber Sülemiye şeyden geliyor. Ahmed ibn Ebil Havari'den geliyor. Ebu Süleyman dedi ki, İc'al ma talep de minet dünya felem tazfer bihi bi menzileti ma lem yahtur bi balike ve lem tatlubhu. Demiş ki Ebu Süleyman Eddarani Hazretleri, İc'al yap, kıl. Ma talep de minet dünya felem tazfer. Dünyalıktan isteyip de eline geçmeyen şeyi bi menzileti ma lem yahtur bi balike, kalbine hiç gelmemiş hale getir. Velem tatlup, hiç istememişsin, hiç gönlüne doğmamış gibi bir hale getir. Yani burada neyi demek istiyor? Sen dünyalıktan bir şey istemişsin. Mesela ya Rabbi, işte bir hayırlı eş ver, evleneyim. Bir ev ver de şu kiradan kurtulayım. Bir araba ver de ayağım yerden kesilsin filan. Ve olmamış. Dua etmişsin. Allah münasip görmemiş burada o anda vermeyi. Vermemiş. Bunu diyor, sanki hiç söylememişsin, hiç kalbine gelmemiş, hiç istememişsin gibi yap. Yani sil aklından. Yani dert etme demek istiyor. Çoğu zaman insan dert ediyor bir şey istediği şeyi, olmadığı zaman içine dert ediyor. Allah niye vermedi? Hadi verse ya filan vesaire. Tabi vermediğinin üzerinde fazla durduğu zaman çeşitli rahatsızlıklar başlar. Yani niye vermedi Allah? Oradan İşte vermemeyi uygun görmüş, ondan vermedi. Daha ne istiyorsun işte? Hani Allah'ın kaderine razı olacaktın. Yani vermediğini düşünmesi yavaş yavaş kadere razı olmama durumuna itebilir onu. Sonra efendim Allah, tabii o Allah'a arz etti. Şunu ver ya Rabbi dedi, vermedi.
Bir bildiği vardır Rabbimin. Ben hayırlıysa istedim, demek ki vermedi. Müsterih olması lazım. Israr eder de alırsa belki iyi olmayacak. Nitekim Salebe isminde bir şahıs vardı Peygamber Efendimiz'in zamanında. Resulullah'a geldi, dedi ki ya Resulullah, çok fakirlik çekiyorum evde. Başım dertte fakirlikten. Dua et de zengin olayım. Ya Salebe, şükrünü eda edebildiğin az bir mal senin için çok maldan daha hayırlıdır. Benden zenginlik isteme, dedi Peygamber Efendimiz. Gitti. Bir müddet sonra geldi. Ya Resulallah, ben dayanamıyorum bu yoksulluğa. Bana dua et de sen peygambersin, zengin olayım. Dedi ya Salebe, öyle zenginlik yaramaz. Sen şükrünü eda edebildiğin elindeki malla iktifa et. O senin için daha hayırlıdır. Gene gitti. Bir zaman sonra gene geldi, dayanamayacağım ya Resulallah, dua et zengin olayım, dedi. Efendimiz açtı, ya Rabbi, Salebe'nin istediğini kendisine ver, dedi. Salebe'nin koyunları doğurmaya, develeri yavrulamaya başladı. Yani her seferinde de zenginliyor tabii, satsa para edecek. Çoğalıyor, sürüsü çoğalıyor. Efendim, Peygamber Efendimiz'in mescidine gelmemeye başladı, teklemeye başladı. Nerede Salebe? Efendim işte sürüsü biraz çoğaldı da onlarla meşgul oluyor. Ya Resulallah, onun için gelemiyor. Yazık oldu Salebe'ye. Yazık oldu Salebe'ye, dedi. Sonra Peygamber Efendimiz'in mescidine daha seyrek gelmeye başladı. Sonra cumaları gelmemeye başladı. Nerede Salebe? Ya Resulallah, sürüleri o kadar arttı ki, öyle bereketlendi ki, buralarda beslemek mümkün olmadığından yaylalara çıkıyor, tabi cuma namazına gelemiyor. Yazık oldu Salebe'ye, dedi Peygamber Efendimiz. Yani zenginliyor ama memnun olmuyor. Çünkü zenginlik insanı ibadetten ayırıyorsa, namazdan, niyazdan ayırıyorsa hayır değil, şer. Sonra zekat ayeti indi. Mallar huz min envalihim sadakaten. Ey Resulüm, bu müminlerin zenginlerinden mallarını temizleyecek, efendim, fakirin hakkını al, işte zekat olarak bir vergi al onlardan, diye zekat ayeti inince her yere haber gittiği gibi Salebe'ye de haber gitti. Hadi senin bu kadar sürülerin, develerin, koyunların var. Ver bakalım efendim, şu kadardan şu kadar. Şu kadardan şu kadar filan. Veremedi Salebe. Halbuki Resulullah'ın duasıyla sürüsü arttığı halde zekat miktarı hayvanı veremedi. Geldiler, dediler ki ya Resulallah, biz tebliğ ettik ama Salebe zekat malını çıkartıp vermedi. Bize de biraz ağır konuştu filan. Tamam, dedi, ona bir daha gitmeyin, dedi. Darıldı Peygamber Efendimiz. Bir daha hiç gitmediler. Hiç zekat istemediler. Çünkü vermedi, kabul etmedi diye. O da getirmedi. Sonra Peygamber Efendimiz ahirete irtihal etti. Ebu Bekir Sıddık zamanında geldi, pişman oldu, anladı Resulullah'ın darıldığını, iş işten de geçti tabi. Ebu Bekir Sıddık zamanında geldi, dedi ki ya Emir el Müminin, ben zekatımı vermek istiyorum. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin bir sözünü hatırlıyorum. Kabileler isyan etmişlerdi Efendimiz vefat edince, bazı cahil kabileler demişlerdi ki yani namaz kılalım, oruç tutalım ama bizden zekat isteme. Yok, dedi. Resulullah zamanında nasıl yapıyorsanız öyle olacak. Bunu değiştirirseniz sizinle harp ederim. Zekat aynı miktarda gene vereceksiniz, dedi. Yani zekatı almak için savaşıyor gibi görünür. Şimdi Avrupalılar şimdi İslam tarihini incelese bak derler. İslam halifesi nasıl, bak yani işte bak, ibadet edelim diyorlar. Namaz kılalım, oruç tutalım diyorlar. Yok, illa zekat da, yani koyun, keçi, deve, onu da vereceksin diyor. Bak nasıl mal taraftarı sanır, değil mi? Yani herkes karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Avrupalının yorumu böyle olur. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz maldan vazgeçmiyor. Zekatı almaktan vazgeçmiyor gibi düşünüyor. Ama öyle değil. Neden öyle değil? Salebe olayı gösteriyor. Peygamber Efendimiz'e sen efendim vermek istedin, almadı. O istediği zaman sen vermedin, o da sana darıldı. Resulullah'ın almadığını ben senden nasıl alırım? Almam senin zekatını, dedi. Bak, ötekilerle harp ederim ha, diyor. Yani Allah'ın emirlerinde tercih yok. Şunu yaparız, bunu yapmam yok. İlle vereceksin, diyor. Ama buna, bunun durumunu özel olarak kafasına yerleştirdiği için Resulullah buna darıldı. Bunun zekatını almıyor. Resulullah'ın almadığı zekatı ben senden nasıl alırım? Almıyorum, dedi. Ömer zamanında da alınmadı, ötekiler zamanında da alınmadı. Öldü gitti adam. Yazık oldu yani. Madem ki Resulullah yazık oldu dedi, yazık oldu. Mal yaramadı yani. Bunu nereden açtık şimdi? Buradaki bir konudan açtık. Yani bir şey istedin, olmadı mı?
Onun peşine düşme artık. Hiç düşünmemiş gibi. Hiç

0: istememiş. Demek ki hayırlı olmadığından Allah vermedi. Kafana takıp da şey yapma. Hani bak bu mal istedi, zenginlik istedi, yaramadı işte bak. Helak oldu, mahvoldu. Böyle de olabilir, başka sebeple de olabilir. Yani verirse verirdi, vermedi. Kafana takma artık. Sil oradan, kafandan onu, gönlüne dert etme diyor Ebu Süleyman Hazretleri. Bir tecrübeye dayanıyor kendisinin bu fikri. Haddesena Ahmed ibn Muhammed ibn Zekeriya. Haddesena Ahmed ibn Muhammed ibn Abdülvehhab. Haddesena Muhammed ibn Abbas ibn Derefsi. Haddesena Muhammed ibn Ebil Havari. Ahmed ibn Ebil Havari. Kale Semitü Ebu Süleyman'e yekulü. Başka kişilerden gelen rivayete göre gene Ahmed ibn Ebil Havari dedi ki Ebu Süleyman Hazretlerinin şöyle dediğini duydum. El-iyalu yud'ifune yakine sahibil yakin. Liennehu izâ kâne vahdehu fecâe feriha. Ve izâ câe talebu fekad da'ufel yakin. Demiş ki Ebu Süleyman, el-iyal yani aile fertleri, hanım, çoluk, çocuk. Yud'ifune yakine sahibil yakin. Yakin sahibi insanın yakinini zayıflatır. Evlat, aile, çoluk çocuk, evbark, kişinin yakın sahibinin yakınını zayıflatır. Yakın ne demek? Şeksiz sağlam iman demek. Yakın kelimesini de karıştırıyorlar. Ben burada kelimeler üzerinde çok izahat veriyorum. Bunları iyice not edin. Yakın, Arapçada bir başka manası vardır. Türkçede bir başka manası vardır. Arapçada yakın ne demek? Şeksiz, şüphesiz inanmak bilmek demek. Yani tereddüt yok, şek yok, öyle inanmak. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın diyoruz. Bu yakın diye i'si uzundur. Bir de Türkçe'de yakın var. Şu ev uzak, şu ev yakın. Yani buraya mesafesi az manasına. Bu yakın Türkçe. Ötekisi yakın Arapça. Yani sağlam iman demek. Sağlam, şeksiz tereddütsüz iman demek. Bunu bazıları bilmiyor. Mesela o adamı yakinen tanıyorum. Ne demek? Sanıyor ki yakından tanıyorum diyor. Hayır, yakinen tanıyorum demek yani o adamı şeksiz, şüphesiz, için dışın tam biliyorum demek. Yakinen bu demek. Yoksa yakından tanıyorum. Tanımanın yakından, uzağından. Yaklaşsan ne olacak kalbini bilemedikten sonra? İstersen kalbine kulağını koy. Yani yaklaştığında ne olacak? Şu kadar mesafe var, bu kadar var. İstersen kulağını koy. Yani adamın kalbini mi karıştıracaksın? Zihninden geçeni mi bileceksin? Yakından tanıyorum. Uzaktan tanımak, yakından tanımak. Öyle değil. Yakinen tanıyorum. Yani şeksiz, şüphesiz onun şöyle olduğunu, dürüst olduğunu veya şöyle olduğunu, böyle olduğunu biliyorum demek yani. Yakın kelimesi bir Arapça, bir Türkçe'de var. Bazen böyle harfleri aynı olan kelimeler vardır başka başka dillerde. Bir misal daha vereyim, perçinlensin. Şehir kelimesi. Şehir. Şehir. Ş, H, R harfi. Şehir. Farsça'da il demek. İl veya ilçe, belde demek. Yani insanların oturduğu yer manası, şehir. İstanbul şehri, Edirne şehri, Tahran şehri gibi. Arapçada ise ay demek. Şehri Ramazan, şehri Recep, şehri Muharrem. Burada ay demek. Yani ikisi de şehir ama Farsça'da il demek, belde demek, Arapça'da ay demek, zaman birimi demek. Görüyorsunuz ki harfleri aynı, farklı kelimeler.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Akra.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Ahkaf Suresi. Sevgili dinleyenler, bugün hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden biri olan Ahkaf suresinden bahsetmek istiyoruz size. İnsanın yaratılış gayesini, iman ve inanç yolunda sabrı, geçmiş kavimlerden alınacak ibret derslerini bizlere hatırlatır. 35 ayettir, ismini surenin 21. ayetinde geçen, rüzgarların yaptığı kum tepeleri anlamına gelen Ahkaf kelimesinden almıştır. Ahkaf suresinde yaratılışın gayesi, inkarcıların inadı, anne ve babaya iyilik edilmesi, geçmiş kavimlerin helakinin ibret vesilesi olduğu ve cinlerin Müslüman olmaları anlatılmaktadır. Sure, Allah'ın davetine uymayanların apaçık bir sapıklık içinde bulunduklarına ve ahirette cezalandırılacaklarına işaret edilerek biter.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir.

veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir zamanlar Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan Mehmet isminde genç bir tüccar vardı. Babası ona yıllarca dürüstlüğü, helal kazancı ve kul hakkından sakınmayı öğretmişti. Mehmet çalışkan bir gençti. Ancak bazen insanın nefsine küçük görünen bir kapı aralanır da o kapıdan giren küçücük bir hata yılların emeğini gölgeleyebilir. İşte hikayemiz de böyle başladı.
1: Mehmet kardeş, bu yıl incirler maşallah çok güzel olmuş.
2: Şükürler olsun Hasan abi, bahçe bereketli çıktı. Yarın şehre götürüp satacağım.
1: Allah bereket versin ama dikkat et, ticarette güven sermayeden daha kıymetlidir.
2: Merak etmeyin, babamın bana bıraktığı en büyük miras dürüstlüktür.
0: Mehmet gerçekten de dürüst bir gençti. Fakat şeytan bazen insanı büyük günahlarla değil, küçük hesaplarla kandırır. O gece Mehmet, satışa hazırladığı incir çuvallarını kontrol ederken bir düşünceye kapıldı.
3: Şu çuvalın altında biraz ezilmiş incirler var. Zaten görünmüyorlar. Üste güzel incirleri dizerim. Kim fark edecek ki? Bir çuvaldan ne çıkar?
0: İnsan bazen bir şey olmaz der. Oysa nice felaketler bu üç kelimeyle başlamıştır.
4: Mehmet evlat, bir çuval incir verir misin?
2: Buyurun efendim, bu yılın en güzel mahsulü.
4: Bereketli olsun.

0: Çuval satıldı. Fakat birkaç gün sonra kasabada bir söylenti dolaşmaya başladı.
1: Duydunuz mu? Mehmet'in sattığı çuvalın yarısı çürüp çıkmış.
2: Olur mu öyle şey?
1: Alan kişi çok üzülmüş.
0: Söz kulaktan kulağa yayıldı. Bir çuval incirin içindeki bir kat çürük meyve, Mehmet'in yıllardır biriktirdiği güveni sarsmaya başlamıştı.
3: Evladım, yüzün neden bu kadar asık?
4: Hocam, bir hata ettim. Kimse görmez sandım ama şimdi herkes konuşuyor.
3: Ne yaptın?
4: Çuvalın altındaki çürük incirleri sakladım. Küçük bir şey sandım.
3: Evladım, bir damla mürekkep bazen bir sayfayı kirletir. Bir kıvılcım koca ormanı yakar. Bir çürük incir de bütün çuvalın adını çıkarır.
4: Şimdi ne yapacağım?
3: Önce hatanı kabul edeceksin. Sonra zararı telafi edeceksin. Ve en önemlisi, nefsine karşı dürüst olacaksın.
4: Ama hocam, Allah beni affeder mi?
3: Rabbimizin rahmeti denizlerden geniştir. Lakin tövbe sadece dil ile affet demek değildir. Yanlışı düzeltmek de gerekir.
0: Ertesi gün Mehmet, inciri satın alan kişiyi buldu. Zararını karşıladı, özür diledi ve yeni bir çuval inciri ücretsiz verdi.
5: Evladım, hatanı kabul etmem büyük erdemdir. Allah bereketini artırsın.
0: Günler geçti. Kasabada artık başka bir söz dolaşıyordu.
1: Mehmet hata yaptı ama hatasını düzeltti. İşte adamlık budur.
2: Demek ki insanın değeri hiç hata yapmamasında değil, hatasını fark edip doğrulabilmesindeymiş.
3: Tasavvuf ehli şöyle der. Kalbin pası günahla oluşur, tövbe ile silinir. İnsan bazen bir çuval inciri berbat eder. Fakat samimi bir dönüş, nice çuvalları yeniden bereketlendirir.
0: Hayatta bazen büyük kayıplara büyük hatalar değil, küçük ihmaller sebep olur. Bir söz, bir davranış, bir haksızlık, yılların emeğini gölgeleyebilir. Bu yüzden eskiler şöyle demiştir. Bir çuval inciri berbat etmek kolaydır. Asıl marifet, o çuvalı emekle doldurabilmektir.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise, hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

İslam mutasavvıflarının düşüncesi Kur'an-ı Kerim'i uygulamaktır. Hadis-i şerifleri uygulamaktır. Ve bütün malzemesini, terminolojisini, hatta ilimlerinin tabirlerini, teknik terimlerini ayetlerden ve hadislerden almışlardır. Bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıkar. Onların düzenlenmesinden metotlar karşımıza gelir. Mesela nefsin mertebeleri, tabirler, nefsi emmare. Bu Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. Kötülüğü çok emredicidir. Yani nefis kendisinin devamını ister, arzularının tatminini ister, arzuların hangi yoldan, meşru veya gayrı meşru yoldan kazanılması onu ilgilendirmez. Arzusu cuşa geldi mi içinden, onu mutlaka yapmak ister. Acıkmışsa yemek ister. Ne hangi ihtiyacı belirmişse onu tatmin etmeye çalışır. Meşru veya gayrı meşru yoldan. Onun için kötülüğü çok emredicidir. Hele hele kız erkek ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde bu duygular son derece coşkundur ve insan hayatında çok müessir olmuştur. Edebiyattaki gazeller, kasideler, şiirler, mektuplar, romanlar hep bunun üzerine döner. Sinemalar, filmler, tiyatrolar hep bu konuları işler. Çok kuvvetli duygular iki cinsin karşılıklı birbirlerine duydukları meyil ve arzular. Bunlar geldi çattı mı bir insanın söz dinlemesi, laf dinlemesi, emre uyması, farzı tutması çok zor hale gelir. İnnen nefse de emmâretün bissûi. Ha işte nefsi emmare bu. Yani nefsi emmare tabiri Kur'an-ı Kerim'den çıkmış bir tabir.

0: tabir. Başka ne var? Levvame tabiri var. O da Kur'an-ı Kerim'den. Efendim, mülheme tabiri var. Yanlış olarak mülhime diyorlar. Mülhime ismi fail sigasıdır, yanlış. Mülheme, efendim, ismi meful sigasıdır, doğru. Çünkü ayet-i kerimede bildiriliyor ki فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Yani nefse facirliğini ve müttakiliğini, yani günahı sevabı, iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'tır. فَاَلْهَمَهَا, yani اَلْهَمَهَا اللّٰهُ, Allah ilham etti ona. فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا, fücurunu ve takvasını insana budur şey yapan. İşte bu mülhemedir. Yani bu ayetleri incelemişler. Bir emmare nefis var demişler. Bir levvame nefis var demişler. Bir mülheme nefis var. Bir mutmeinne nefis var. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne. O da ayet-i kerimeden çıkıyor. Yani terminoloji, tabirler Kur'an'dan, hadis-i şeriflerden.
1: Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifade

0: deli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir. Sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Onlar Yıldızlar Gibi programımızda bugün müminlerin annelerinden Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile tabiinden Ebu Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir Es-Sıddık'ı konu alacağız.

Hazreti Hafsa binti Ömer, peygambere peygamberlik gelmeden 5 sene önce Kureyşliler Kabe'yi yeniden yaparlarken doğmuştur. Müslüman olan ve ilk defa Habeşistan'a hicret eden Huneys İbni Huzafe ile evlenmiş ve kocasıyla birlikte Medine'ye de hicret etmiştir. Karı koca Bedir'e iştirak etmişlerdir. Eşi Huneys, Uhud'a çıkmış ve yaralanmış, daha sonra vefat etmiştir. Henüz 18 yaşında dul kalan Hafsa binti Ömer'in durumuna babası Hazreti Ömer çok üzülüyordu. Kızının durumunu gördükçe onun derdi artıyor, evine her girdikçe elem verici bir tutukluğa kapılmaya başladığını hissediyordu. Uzun uzun düşündükten sonra yakınlığından rahatlık ve ülfet duyacak bir eş seçmeye karar verir Hazreti Ömer. Resulullah'a gider. Sonrasında Resulullah Efendimiz Hafsa binti Ömer'le nişanlanır. Müminlerin annesi Hafsa binti Ömer şöyle der: Resulullah'ın nafile namazında oturarak sureyi okuduğunu gördüm. Sureyi öyle yavaş okuyordu ki süre ondan uzun olandan daha uzun hale geliyordu. Yine o şöyle der: Resulullah müezzin sabah ezanını bitirdiğinde namaz kılınmadan önce kısa iki rekat namaz kılardı.

Resulullah Rabbinin yüce katına göç ettikten sonra Hazreti Hafsa, içinde Hazreti Ayşe'nin de bulunduğu Resulullah'ın bütün hanımları arasından Hazreti Ebubekir tarafından bir araya toplanan Kur'an nüshasını saklama görevine seçilmiştir. Bu şöyle olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halkın elinde değişik kıraatleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerimleri, Kur'an'ın iniş günleri uzaklaşmadan ve çeşitli harplerde bizzat Kur'an'ı Resulullah'ın ağzından işiterek ezberleyen hafızlardan yüzlercesinin şehit olması sebebiyle tek mushaf halinde toplanmasını ilk halife Hazreti Ebu Bekir'den istedi. Hazreti Ebu Bekir bu isteğe biraz tereddüt, istişare ve istihareden sonra olumlu cevap verdi. Mushafı cem etti ve onu müminlerin annesi Hazreti Hafsa binti Ömer'e emanet etti. Hazreti Zeyd İbni Sabit el-Ensari şöyle anlatır. Hazreti Ebu Bekir bana emredince daha önce deri parçaları, kürek kemikleri ve hurma dallarına yazmış olduğum Kur'an'ı topladım. Hazreti Ebu Bekir vefat edince Ömer bunu tek bir kitaba yazmıştı. O kitap da onda duruyordu. Hazreti Ömer vefat edince kitap Resulullah'ın hanımı Hazreti Hafsa'daydı. Daha sonra Hazreti Osman İbni Affan Hazreti Hafsa'ya haber gönderip kitabı kendisine vermesini istedi. Hafsa radıyallahu anha onu verdi. Mushaf o kitapla karşılaştırıldı. Osman kitabı Hafsa'ya geri verdi. Böylece Osman'ın içi rahatladı. Halka emretti, onlar da mushafları yazdılar. Müminlerin annesi Hafsa ömrünü oruç ve namazla bol bol ibadet ederek geçirmiş, Muaviye İbni Ebi Sufyan devrinde vefat etmiştir. O gün Medine'nin valisi olan Mervan İbnül Hakem onun cenaze namazını kıldıktan sonra Baki'de müminlerin annelerinin yanına defni tamamlanıncaya kadar beklemiştir. Kendisinden birçok hatıralarla beraber müminlerin annesi olmak, emanet edilen mushaf nüshasını hem ezberlemek hem korumak, Resulullah'tan ve babasından birçok hadis rivayet etmek gibi büyük, faziletli, unutulmaz hizmetler, üstünlükler kalmıştır geriye. Kıymetli Akra FM dinleyicileri, müminlerin annesi Hazreti Hafsa'dan sonra şimdi de tabiinden Hazreti Ebu Bekir'in torunu El Kasım İbni Muhammed İbni Ebi Bekir Es-Sıddık'ın hayatından kısaca söz edelim. Eğer elimde olsaydı El Kasım İbni Muhammed'i halife yapardım. Bu söz Ömer bin Abdülaziz'e ait. O şerefi bütün yönleriyle toplamış bir gençti. Babası Ebu Bekir Es-Sıddık'ın oğlu Muhammed'di. Annesi İran hükümdarlarının sonuncusu Kisra Yezdücerd'in kızıydı. Hem fakih hem de arifti. Tabiinin de büyüklerindendi. Medine'de zuhur eden en büyük yedi alimden biri. Diğerleri şunlardı. Harise bin Zeyd bin Sabit Ensari, Said bin Müseyyep, Urvet bin Zübeyir, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud, Hars bin Huşam, Süleyman bin Yaser. Annesi Yezdücerd'in kızı olduğundan dolayı İmam-ı Kasım'la peygamberimizin evladından İmam-ı Zeynel Abidin'le teyze çocuklarıydı. Babası Mısır'da şehit edilince küçük yaşta yetim kalmış ve halası müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemizin yanında büyümüştür. Halası Hazreti Ayşe, Abdullah bin Ömer, İbni Abbas, Ebu Hureyre ve Muaviye gibi meşhurlardan hadis rivayetinde bulunmuştur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın sohbetinde kemale ermiştir. Silsile-i Aliye'nin üçüncüsüdür. İmam-ı Cafer Hazretleri onun sohbetinden feyz alır. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihti demiştir. Zamanındakilerin ilim yönünden en üstünü, en keskin zekalısı, en müttakisiydi. Hazreti Ebu Bekir sülalesinden gelen genç, ilim ve marifetin malzemelerini tamamlayınca, insanlar ondaki ilmi talep etmek için şevk ve arzuyla ona koştular. O da ilmi cömertçe vermek için onlara koştu. Her gün, sabah geciktirmediği bir vakitte Resulullah'ın mescidine gelir, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılardı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in kabri ile minberi arasındaki ravzada, Hazreti Ömer'in kapısının önündeki yerini alır, her taraftan gelen ilim talipleri onun huzurunda toplanırlar. Onun susuz gönülleri kana kana doyuran tatlı ve süzülmüş kaynaklarından alırlardı. Çok geçmedi El Kasım İbni Muhammed ve teyzesinin oğlu Salim İbni Abdillah İbni Ömer
Medine'nin güvenilen iki imamı, itaat edilen efendileri ve sözleri dinlenilen adamları oldu.

oldular. İdareci ve otorite sahibi olmamalarına rağmen takva ve faziletlerinden, ilim ve fıkıhlarından, insanların ellerindekilerden uzak durup Allah'ın katındakilere rağbet etmelerinden dolayı halk onları kendilerine emir yapmıştı. El-Kasım İbni Muhammed en çok dedesi Ebu Bekir Es-Sıddık'a benzerdi. Hatta halk şöyle derdi: Ebu Bekir'in kendisine bu delikanlıdan daha çok benzeyen bir çocuğu doğmamıştır. O, güzel ahlak ve yüce vasıflar, iman sağlamlığı, aşırı takva, fedakarlık ve cömertlikle de ona benzerdi. Kasım bin Muhammed Efendimiz, çalkantılı bir dönemin insanıydı. Yaşadığı zaman siyasi kargaşaların çok olduğu, emirlerin ve zenginlerin dünyaya fazla rağbet ettiği bir zamandı. Bu yüzden o yıllarda zahid alimler, Hazreti Peygamber ve ashabının züht yaşayışına büyük bir özlem duymaktaydı. Hazreti Kasım da bu bağrı yanık, gözü yaşlılardandı. Zahid'di, kendisine verilmiş bulunan 100.000 dirhem ganimet malına elini sürmemiş, fukaraya dağıtmıştı. Sıkıntılı ve dar zamanında ihtiyacı olduğu halde kendisine verilen zekat malını fukaraya dağıtırdı. Yine böyle bir para getirildiğinde onları fakirlere dağıtıp namaza durdu. Yanında bulunanlar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Her biri bir şey söyledi. Oğlu da şöyle konuştu: Siz zekatınızı öyle birine pay ettiniz ki Allah'a andolsun kendisine bir kuruş bile ayırmadı. Kasım bin Muhammed bu söz üzerine namazı kısa tuttu ve selam verince oğluna dönüp bir ikazda bulundu. Yavrum, bildiğin şey hakkında konuş. Bilmediğin konularda diline sahip ol. Aslında o bu ifadesiyle oğluna her doğrunun her yerde söylenmemesi gerektiğini öğretmek istemişti. Yoksa oğlunun söyledikleri doğruydu. Fakat yanında oğlunun kendisi hakkında övücü sözler sarf etmesi onu rahatsız etmişti. İmam-ı Malik onu methederken, Kasım bu ümmetin fakihlerinden bir fakihtir demiştir. Yahya bin Said, Medine'de Kasım'dan üstün bir kimseye yetişmedi derken, İbn-i Sa'd, Kasım güvenilirdi, alimdi, imamdı, çok hadis bilirdi, takva ve vera sahibiydi diye kendisine methetmektedir. Bir gün vasiyetini yazdırmak üzere bir katip çağırdı. Lütfen yazınız. Bu Kasım bin Muhammed'in vasiyetidir. Kasım Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik eder. Eğer o buna şahitlik edenlerden olmasaydı, şakilerden olur, yolunu şaşırırdı. Hazreti Kasım bin Muhammed bu sözleriyle kalpte bulunan gerçek iman duygusunun insanı şekavetten ve sapıklıktan alıkoyacağını ve imanın insana hayra götüren bir muharrik bulunacağını anlatmak istemekteydi. Kasım bin Muhammed radıyallahu anh, hayatının son senesinde hac etmek için Mekke'ye doğru hareket eder. Mekke ile Medine arasında Kadid denilen yerde ölüm onu yakalar. Ecelinin geldiğini hissedince oğluna şöyle der: Öldüğüm zaman beni namaz kıldığım elbiselerimle, kamisimle, izanımla ve ridamla kefenle. Dedem Ebu Bekir'in kefeni böyleydi. Daha sonra kabrimi düzeltip ailene git. Kabrimin başında durup şöyleydi, böyleydi demekten sakınınız. Ben hiçbir şey değildim.

0: Bir programımız da burada son buluyor efendim. Önümüzdeki programımızda birbirinden ibretli ve güzel hayatlarıyla sahabe ve tabiinden söz etmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Allah'ım. Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

0: Niye geldin dünyaya? Boykos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer feynema tüvellu fetemme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemu ennallaha yahulu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker. Yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.
1: Akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı.

0: sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu. Çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Farkında ol, Akra dinle.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülçün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kaftan.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Recep ayı çok oruç tuttuğu bir aydı. Şaban ayında da tutardı Peygamber Efendimiz. Yalnız bir tavsiyesi var. Şaban ayının ikinci yarısından sonra, yani 15'inden sonra, yani Berat gecesi olacak biliyorsunuz. 15. gecesi. Ondan sonra biraz oruç tutmamayı tavsiye ediyor. Neden? Oruç tutmasın da insanın vücudu biraz şeye alışsın, kuvvetlensin, Ramazan'a hazırlık olsun diye. Ramazan'a efendim hazırlıklı girmek için.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Radyonuz Akra FM frekanslarından bizleri dinleyen herkesi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü programımızın konusu Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerden İdris aleyhisselam olup gücümüz yettiğince anlatmaya çalışacağız efendim. Hazreti İdris aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Hazreti İdris, Şit aleyhisselamın torunlarından, Nuh aleyhisselamın babasının dedesidir. İnsanlığın ilk devirlerinde Nuh tufanından önce yaşamıştır. İdris aleyhisselamın Mezopotamya'da, bugünkü Irak'ın El-Hilla denilen yerinde kurulu olan Babil'de veya Mısır'da bulunan Münif'te doğup yaşadığı rivayet edilmiştir. Bir rivayette Babil'de doğup sonra Mısır'a gittiği şeklindedir. Babasının ismi Yert'tir. Annesinin ismi Berre veya Esvet'tir. Kendisi Adem aleyhisselamın 6. göbekten torunudur. Bir rivayete göre aralarında 1000 yıllık bir zaman dilimi geçmiştir. İdris aleyhisselamın geriye doğru Adem aleyhisselama kadar olan nesebi şöyledir. İdris aleyhisselam, Yert, Mehlail, Kinan, Enus, Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselam. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris aleyhisselamın, Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen Şit aleyhisselamdan sonra ve Nuh aleyhisselamdan önce peygamber olduğu rivayet edilmektedir. Asıl adı Ahnu, Unhu veya Hanuh'tur. İdris kelimesi ders kökünden gelen bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden İdris diye bahsedilmesinin nedeninin, Yüce Allah'ın kitabından ve İslam dininin sünnetinden, kitaplardan, Adem aleyhisselam ve Şit aleyhisselamdan kalan suhuflardan çok ders yapması olduğu rivayet edilmektedir. Ayrıca kendisine peygamberlik, hikmet ve sultanlık verildiği için Müselles bin Nime, kendisine peş peşe nimetler verilen de denilmiştir.

Kıymetli dinleyenler, konuyla ilgili güvenilir kaynaklarda belirtildiğine göre İdris aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş göğüslü, kaba gür sakallı, iri kemikli, güzel yüzlüydü. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. Vücudu az kıllı, başı çok saçlıydı. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. Evlatlarının anası, hanımının adı Hadane'dir. Adem aleyhisselamdan beridir nesilden nesile geçen ve her kimde ise parlayan Muhammedi nuru, İdris aleyhisselamın 137 sene taşıdığı rivayet edilmiştir. Hadane hamile kalınca bu nur Hadane'ye, ondan da oğlu Metuşelah'ın alnına geçti. İdris aleyhisselamın pek çok evladı olmuştur. Bunlardan en meşhuru Metuşelah'tır. Çünkü Resulullah Efendimizin nuru İdris aleyhisselamdan sonra ona geçmiştir. İdris aleyhisselamdan sonra oğlu Metuşelah, Yüce Allah'a ibadet ve taate devam etti. Kendisi ata binip savaşmakta, babasını örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerinde de baba ve atalarının yolunu tutan mübarek bir zat idi. Anında peygamberlik nuru parıldardı. Metuşelah vefat edeceği sırada oğlu Lemek'i yerine bıraktı ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendisine tavsiye etmiş oldukları ve kendisinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti ve 917 yaşında vefat etti. Kıymetli dinleyenler, İdris aleyhisselama Cebrail aleyhisselam 4 defa gelip ona Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmiş, 30 suhuf indirmiştir. Onun şeriatında Allah'a öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, meleklere, peygamberlere ve ahir zamanda gelecek olan son peygamber Ahmet aleyhisselama inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, domuz, köpek ve eşek eti yememek, aklı gideren maddelerden sakınmak emredilmiştir. İdris aleyhisselam her peygamber gibi her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği kavmine Allahu Teala'ya kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlattı. Kavmini Allah'a itaat etmeye, doğru yola tabi olmaya davet etmiş ve onlara şeytandan sakınmalarını, putlara tapmaktan vazgeçmelerini tavsiye etmiştir. Onun döneminde insanlar Şit ve Kabil toplumu olarak ikiye bölünmüştü. Şit toplumu Müslümandı. Kabil toplumu ise tam anlamıyla yoldan çıkmıştı. Sorumsuz bir hayat süren Kabil topluluğuna özenen Şit oğullarından insanlar kafile kafile onlara katılmaya başlamışlardı. Babası Yert bin Mehlail, İdris aleyhisselamı yerine bıraktığı ve kavminin oturdukları mukaddes dağdan Kabil oğullarının yanına inmemeleri için yaptığı vaaz ve nasihate kulak asamadıkları zaman İdris aleyhisselam ayağa kalkıp onlara, "İyi biliniz ki içinizden kim babamız Yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse biz onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan bırakmayacağız," demiş. Fakat onlar dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar, inecekleri yere inmişler, Kabil oğullarının kadınlarıyla düşüp kalkmışlardır. Onları yanlış yolda olan Kabil oğullarına tarafkir olmaktan men etmeye çalışmış, bunların önünü alabilmek için kendisine inananlardan oluşan silahlı bir kuvvet kurmuştu. Ok ve yayı keşfederek geliştirdiği savaş taktikleriyle Kabil oğullarını sindirdi. Bu uğurda pek çok sıkıntıya göğüs gerdi, sabretti ve hakkı yaymaya çalıştı. İdris aleyhisselam insanlara peygamberimizin vasıflarını ve kendisinden sonra büyük bir tufan felaketinin yaşanacağını, ancak müminlerin bu felaketten kurtulacağını en ince ayrıntılarına kadar bildirmişti. Ama ne yazık ki kendisine çok az kişi itaat etmiştir. Kendisinden sonra putperestlik ortaya çıkmış ve Nuh aleyhisselam döneminde de tufan meydana gelmişti.
360 sene ömür sürdüğü rivayet edilen İdris Aleyhisselam'ın bu hükümleri insanlara tebliğ ile görevlendirildikten sonra 105 veya 120 sene bu görevini ifa ettiği rivayet edilmiştir. O, zamanında yaşayan her kavmin dilini bilir ve ulaştığı her kavmi hak dine kendi diliyle davet ederdi. Kıymetli dinleyenler, İdris Aleyhisselam'a verilen birçok mucizelerden bazıları, ağaçların yapraklarının sayısını bilir, dua ederken bir adedil evrak, ağaçların yaprakları kadar diyerek tesbih okurdu. Yıldızlara ait ilmi bilirdi. Kavmini imana davet ettiği zaman ondan yıldızların heyeti, durumu ve diğer hususi hallerini açıklamasını istediler. İdris Aleyhisselam bunu geniş olarak haber verdi. Yıldızların durumunu anlattı. Bunun için nücum ilmi Hazreti İdris'ten kalmıştır denir. Melekler grup grup onun ziyaretine gelip görünürlerdi. Onların her birinin ismini, vazifesini, tesbihini bilir, havada uçup giderlerken onları görürdü. Gökyüzündeki bulutlara dağılmalarını emrettiği zaman dağılırlar ve dile gelip onunla konuşurlardı. Kendisinden sonra gelecek olan peygamberleri ve Nuh tufanını haber vermişti. İdris Aleyhisselam, insanlık tarihindeki pek çok ilkin sahibi, bir dönüm noktasıdır. Yaşadığı sürece insanlara her alanda medeni ve insanca yaşamanın yollarını bizzat uygulayarak göstermiştir. Matematikten astronomiye pek çok bilim dalı onun sayesinde ortaya çıkmıştır. Kaynaklarda geçtiği kadarıyla Adem Aleyhisselam'dan sonra sahibi olduğu ilklerden bahsedilecek olursa şöyle sıralanmaktadır. Kalemin keşfi ve yazmada kullanımı, ilimlerin tasnifi, İlk kez yıldızların hareketlerinin incelenmesi, astronomi hesaplarının yapımı, atın evcilleştirilmesi, silah olarak ok ve yayın keşfi, Allah yolunda ilk kez düzenli birlikler kurup sıcak harp yapılması, ilk kumaşı dokuyarak elbise yapmak, iğneyle dikiş dikmek, ölçü tartı aletlerini kullanma, şehir kurmak. Ayrıca Şit Aleyhisselam'dan sonra kimseye verilmeyen gizli ilimler kitabının da verildiğinden bahsedilmektedir. Ondan önce insanlar hayvan derileriyle örtünmekteydiler. İdris peygamber insanlara dikili elbise giymeyi öğreten terzilerin piridir. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisine öğretilmiş, Şit Aleyhisselam'dan sonra hiç kimseye verilmeyen gizli ilimlerin musafı da ona teslim edilmişti. Değerli dinleyenler, İdris peygamber, yeryüzünün meskun, yerleşilmiş yerlerini dört bölgeye ayırıp her birisine bir vekil tayin etmiştir. Buralardaki insanların yaşamlarını rahat ve güvenli olarak idame ettirebilmelerini temin için 100 civarında şehir kurmuştur. Kendinden sonrakilere öğrettiği ilimler, başta fen, tıp, astronomi olmakla beraber daha nice, ince ve derin ilimlerdi. Bir rivayete göre eski Yunanlılar ve daha sonra gelen ilim adamları fizik, kimya ve tıp ilimlerini İdris Aleyhisselam'ın kitaplarından istifade ederek öğrenmiş ve geliştirmişlerdir. Bunlar tabii ki Yüce Allah'ın ona bir ihsanıdır. Kendisine ilim ve marifet bağışlanan İdris Aleyhisselam'a göklerin sırları da açılmıştır. İdris Aleyhisselam normal bir ölümle vefat etmemiş, kavmiyle arasında geçen mücadelenin sonunda Allahü Teala'nın izniyle Hazreti İsa gibi diri olarak göğe alınmıştır. Göğe çıkarılmadan önce oğlu Metduşelah'ı yerine vekil, ev halkına vasi olarak bırakmıştır. Kaynaklar onun İsa Aleyhisselam'la birlikte aynı hayat tabakasında dünyevi cisimlerini muhafaza ederek ancak dünyevi ihtiyaçlardan kurtulmuş bir şekilde yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bazı müfessirler bugün hayatta olan dört peygamber vardır ki ikisi yerde ikisi göktedir. Yerdekiler Hızır ve İlyas, göktekilerse İdris ve İsa Aleyhisselam'dır demişlerdir.

Kıymetli dinleyenler, hemen her toplum onun bu en büyük hatırasını, yani ölmeden önce göğe çekilmesini çeşitli efsanelerde yaşamaktadır. Dünyanın pek çok toplumuna ait efsanelerde aynen Nuh tufanı olayı gibi İdris aleyhisselamın hayatını çağrıştıran izlere rastlamak mümkündür. Bu durum İdris aleyhisselamın insanlığın henüz ilk dönemlerinde yeryüzünde görev yaptığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Adem aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasında ismi bilinen sadece Şit aleyhisselamdır. Allah-u Teala mübarek Kur'an-ı Kerim'inde İdris aleyhisselamı iki ayrı surede zikretmektedir. Bu ayeti kerimeler mealen şu şekildedir. Kitapta bildirdiğimiz gibi İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu pek yüce bir yere, makama yükselttik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde, ben Miraç gecesinde 4. kat semada gökte İdris peygamberle karşılaştım. Cibril bana, bu gördüğün İdris'tir. Ona selam ver dedi. Ben de ona selam verdim. O da benim selamıma cevap verdi. Sonra bana, merhaba Salih kardeş, Salih peygamber dedi, buyurmuştur. İdris aleyhisselam hakkında indirilen ayeti kerimeler ve mevcut hadisi şeriflerden onun peygamber, dost doğru, yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sabırlı, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir.

0: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, insanı bizzat insan eğitmiştir. Buysa peygamberler vasıtasıyla olmuştur. İnsanın yegane mal varlığı

zekasıdır. Bu zekayı eğitense Allahü Teala olmuştur. İnsan zekası Allahü Teala ile ancak peygamberler vasıtasıyla muhatap olabilmiştir. İnsan her şeyi bütünüyle istismar edebildiği gibi ilimleri ve eğitimleri de istismar etmiş, kendi heva ve hevesine uydurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir örneği Bakara suresi 102. ayeti celilesinde Harut ve Marut kıssasında anlatılmaktadır. Kendilerine öğretilen bir ilmi karı koca arasını ayırmakta nasıl kullandıkları gösterilmiştir. Aynı şekilde mesela astronomi bilimini öğrenen peygamberlerin yaptırdıkları gözlem evleri zamanla birer putperest tapınağı haline getirilmiş, saygı duyulan insanlarsa putlaştırılmıştır. Mesela Adem aleyhisselamın oğlu Şit aleyhisselamın ismi putlaştırılarak eski Mısır edebiyatına Set isminde geçmiştir. İdris aleyhisselam da diri olarak göğe çıkarılınca onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadılar. Hatırlamak için resmini yaptılar. Çok daha sonraları gelenler de öncekilerden kalan ve başka amaçla yapılan bu resmi tanrı sandılar. Çeşitli heykeller yapıp tapıldı. Aynı şekilde İdris aleyhisselamın ashabından olan bilgin kişiler ve özellikle melek isimleri Nuh kavminin tapındıkları birer tanrı heykelleri haline dönüşüvermişlerdi. Değerli dinleyenler, bu bölümümüzde her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmese de Adem aleyhisselamla İdris aleyhisselam arasında bağlantıyı tamamlayan Şit aleyhisselamdan da bahsederim dilerseniz. Hazreti Şit aleyhisselam. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamdan sonra gönderilen ikinci peygamberdir. Babası Hazreti Adem, annesi Hazreti Havva'dır. Adem aleyhisselamın ilk oğulları olan Habil ile Kabil'in arasında çıkan anlaşmazlık neticesinde Kabil Habil'i öldürünce Allahü Teala Hazreti Adem'e Habil'e karşılık ihsan olarak yeni bir oğul verdi. Adem aleyhisselamın bütün çocukları ikiz olarak doğduğu halde Şit aleyhisselam tek doğdu. Cebrail aleyhisselam Hazreti Havva'ya Allah bunu, Şit'i sana Habil'in yerine verdi dedi. Şit adı verilen yeni oğlun ismi İbranice olup Arapça'da Şes, Süryanice'de Şas denir. Şit aleyhisselam doğunca Adem aleyhisselam da bu hibetullah'tır. Allah'ın hibesidir demiştir. Hazreti Havva, Hazreti Şit'e hamile olduğunda, kendi alnında parıldamaya başlayan nur, Hazreti Şit'i doğurduğu zaman onun alnına geçtiğini gördü. Adem aleyhisselam bundan, Şit'in kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştı. Şit aleyhisselamın alnında parlayan peygamberlik nuru, onun zevcesine, ondan oğlu Enuş'un alnına, ondan da oğlu Kaynağ'ın alnına geçmiş, asırlar boyunca alından alına geçerek nihayet Abdülmuttalip'ten Abdullah'a, ondan da Hazreti Muhammed aleyhisselama geçip son temelli sahibinde karar kılmıştır. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın oğullarının en ulusu, en üstünü, en sevgilisi ve ona suret ve sirette yani hal ve yaşayışta en çok benzeyeniydi. Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın öteki evlatlarının hepsinden güzel ve faziletliydi. Alnında son peygamber Hazreti Muhammed'in nurunu taşıyordu. Bu nedenle Adem aleyhisselam onu diğer evlatlarından çok severdi. Adem aleyhisselam onu bir vasiyetname ile yerine vekil bıraktı. Ey oğulcuğum, sen benden sonra halifemsin diyerek vazifesini takva üzere yürütmesini tavsiye etti. Bunu Kabil'den ve Kabil oğullarından gizli tutmasına ona emretti. Gece ve gündüz saatlerini ve her mahlukun Allah'a hangi saatlerde ne gibi ibadetler yaptıklarını bildirdi. Vuku bulacak tufan hakkında da bilgi verdi.
Adem aleyhisselam, Kabil oğullarının zina ve içkiye

düştüklerini, bozulduklarını görünce Şit aleyhisselamın oğullarına da Kabil oğullarıyla evlilik bağlantısı kurmamalarını tavsiye etti. Ayrıca ilahi sırları bildirip bütün ilimleri öğretti. Peygamber Efendimizin nuruyla ilgili olarak oğlu Şit aleyhisselama şöyle vasiyet etti. Oğlum, alnında parlayan bu nur son peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyet et. Şit bu vasiyet üzerine saliha bir kızla evlendi. Sonra evlatlarına da böyle vasiyet ettiler. Onlar da bu vasiyete uyup öylece devam ettiler. Adem aleyhisselamın vefatından sonra Allahu Teala Şit aleyhisselama peygamberlik verdi. 50 suhuf indirdi. Bunlarda hikmet ilmi, matematik, sanayi bilgileri, kimya ilmi ve daha birçok şeyler bildirilmiştir. Şit aleyhisselam zamanında insanlar çoğalıp her tarafa yayıldılar. Onlara Allahu Teala'nın emirlerini bildirip iman etmeye çağırdı. Peygamberlik, din, ibadet ve yüce Allah'ın hak ve şeriatlarına göre hareket Şit aleyhisselam'da ve oğullarında bulundu. Şit aleyhisselamın dininin esasları Adem aleyhisselamın bildirdiği dinin esaslarına uygundu. Şit aleyhisselam ekseriye Şam tarafında dağlık kesimde yerleşmiş, Kabil oğulları da güneyde ovalık bölgede yaşamaktaydılar. Şit aleyhisselam Allah'ı takdis ve tenzihten geri durmaz, kavmine de Allah'ın emirlerini yerine getirmelerini, Allah'ı her türlü noksan, eksik sıfatlardan uzak tutmalarını ve daima iyi işler işlemelerini emreder, Allahu Teala'ya iman etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek tebliğ vazifesini yapardı. 1000 kadar şehir kurup hudutlarını tespit etti ve kavminin imar ettikleri bu şehirlerde yaşayıp Allahu Teala'ya ibadet ve taatle meşgul olmalarını temin etti. Bunun için Şit oğulları ve kadınları arasında ne düşmanlık, ne kıskançlık olur, ne kin tutulur, ne suçlama yapılır, ne yalan söylenir, ne de boş yere yemin edilirdi. Onlardan herhangi biri yemin etmek istediği zaman ancak Habil'in kanı üzerine yemin olsun ki derdi. Kıymetli dinleyenler, Şit aleyhisselam ve kavmi gayet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık, buğuz ve haset yoktu. Kötülüklerden, haramlardan ve isyandan uzak dururlardı. Böyle yaşayıp giderken kendisine verilen görevi yerine getirmek üzere Şit aleyhisselam Şam'dan Yemen tarafına gidip azgın ve sapık bir halde yaşayan Kabil'in oğullarını Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Fakat bu kavim Şit aleyhisselam'ın davetini kabul etmeyip sapıklıklarında ısrar ettiler. Şit aleyhisselam onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı. İlk kılıç kullanan odur. Yemen'deki bu azgın kavmin bir kısmını kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir aldı. Babası Adem aleyhisselamla veya kardeşleriyle Kabe'yi balçık çamuru kullanarak taştan tamir ve imar yaptı. Son peygamber olan Hazreti Muhammed'in nuru Şit aleyhisselamdan sonra oğlu Enuş'a geçti. Şit aleyhisselam oğlu Enuş'a, babası Adem aleyhisselamın Hazreti Muhammed'in nuru ile ilgili olarak kendisine yaptığı vasiyeti yaptı. Şit aleyhisselam vefat edeceği sırada yerine oğlu Enuş'u bırakıp ona Allah'ın buyruklarını yerine getirmesini ve kavmine de bunu ve Allah'a güzelce ibadet etmelerini emretmesini söyledi. Ayrıca oturdukları mukaddes dağdan inmemelerini, çocuklarının da oradan inmelerine engel olmalarını ve lanetlenmiş Kabil'in çocuklarıyla düşüp kalkmamaları hakkında da Habil'in kanı üzerine ant verdi, sonra vefat etti. Şit aleyhisselam vefat ettiği zaman 912 yaşında olduğu, peygamberliğinin ise 240 sene civarında olduğu rivayet edilmiştir. Şit aleyhisselamın oğlu Enuş, babasının cesedini özel ağaç zamkıyla ve tarçın gibi kokan ağacın kokusuyla tütsüledi.
Şit aleyhisselamın cenaze namazının oğulları, oğullarının oğullarıyla kızları ve kızlarının oğulları tarafından kılındığı kayıtlarda mevcuttur. Rivayete göre Şit aleyhisselam Mekke dağlarından Ebu Kubeys dağındaki mağaraya gömülmüştür. Adem aleyhisselamın oğullarından Şit aleyhisselamdan başkasının nesli devam etmeyip kesilmiş, Şit aleyhisselam böylece Ebul Beşer olan Adem aleyhisselamla birlikte bütün insanların soylarının varıp dayandığı soy direği olmuştur. Şit aleyhisselamdan sonra bütün Şit oğullarının nesepleri, Şit aleyhisselama ulaşmadığı gibi Şit aleyhisselamdan İdris aleyhisselama kadar da onlara vahiy ve peygamber gönderilmemiştir. Şit aleyhisselamdan sonra yerine bıraktığı oğlu Enuş, babasının ve dedesi Adem aleyhisselamın vasiyetlerini yerine getirdi. Kendisi Allah'a en güzel şekilde ibadet ettiği gibi kavmine de Allah'a güzel şekilde ibadet etmelerini emretti. Onları oturdukları mukaddes dağlarından aşağıya inmelerini ve lanetlenmiş Kabil oğullarıyla düşüp kalkmalarını yasakladı. Yeryüzünde ilk kez hurma ağacı diken, ilk kez sadaka veren ve vermeyi teşvik eden de Enuş'tu. Habil'in katili Kabil de onun zamanında öldürülmüştür. Enuş vefat edeceği sırada bütün oğulları için bereket duası yaptı ve anında peygamberlik nuru taşıyan oğlu Kaynan'ı yerine vekil bıraktı. Kaynan da latif, muttaki ve Allah'ı çok takdis edici bir zat idi. Kavmini o da ataları gibi Allah'a itaat ve güzelce ibadet etmeye, Adem ve Şit aleyhisselamların vasiyetlerini tutmaya davet ve teşvik etti. Kaynan da babası gibi vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Aralarından hiçbir kimsenin oturdukları mukaddes dağdan lanetlenmiş Kabil oğullarının yanına inmemeleri için onlara Habil'in kanı üzerine ant verdirdi. Yerine oğlu Mehlail'i vekil bıraktı. Mehlail zamanında Adem oğullarının seyyidi ve ulu kişisiydi. O da kavmini yüce Allah'a ibadet ve taate devam ettirdi. Onlara babasının vasiyetini yerine getirdi. Vefatı yaklaştığı sırada oğlu yerdi, kendisine halif tayin ve vasiyet etti. Ona bildiği ilimleri öğretti. Alemde cereyan edecek şeyleri haber verdi. Adem aleyhisselama indirilmiş olan hükümdarların sırrı kitabı Mehlail'de bulunuyordu. Mehlail'in vefatından sonra yerine geçen oğlu Yert de imanlı, tam amelli, kendisini Allah'a ibadet ve taate vermiş, gece gündüz çok çok namaz kılan bir zat idi. Kabil oğullarındaysa öteden beri içki, zina düşkünlüğü, hayasızlık ve ateşe tapmak gibi türlü kötülükler vardı. Çeşit çeşit çalgı aletleri edinmişler, kadın erkek, genç ihtiyar sık sık toplanıp davul, düdük, zurna, def çalarlar, güler, oynar, eğlenir, nara atarlardı. Hatta onların seslerini dağda oturan Şit oğullarından bazıları duyardı. Onların bu meclisine gençlerinden ziyade yaşlılar düşkündüler. Günah olan her kötülüğü işlemekte birleşmişlerdi. Zaman uzayınca Şit oğulları da aralarında gereğini titizlikle yerine getire geldikleri ahdi ve misaklarını bozdular. İçlerinden bir kısım erkekler oturdukları mukaddes dağlarından inip amca oğullarının ne yaptıklarını görmek istediler. Yert bunu haber alınca hemen yanlarına vardı. Onlara Allah aşkına yapmayınız dedi. Atalarının bu husustaki vasiyetini ve kendilerinin Habil'in kanı üzerine yaptıkları anda hatırlattı. Kendilerine vaaz ve nasihatte bulunduysa da dinlemediler. Oğlu Uhnu, İdris aleyhisselam ayağa kalkıp, ''İyi biliniz ki içinizden kim babamız yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse biz de onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan vermeyiz.'' dedi. Fakat onlar yine de dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Kabil oğullarının kadınları Şit oğullarını yanlarında tutup bırakmadılar. Bundan sonra Şit oğullarından başka bir erkek kafilesi daha kardeşlerimiz ne yapıyorlar diyerek dağdan onların yanına indiler. Onları da Kabil oğullarının kadınları tutup bırakmadılar.
Daha sonra bütün Şit oğulları dağdan onların yanına indiler.

Azgınlık ve onlarla evlilik yapıldığı birbirlerine karıştılar. Kabil oğulları yeryüzünü dolduracak kadar çoğaldılarsa da Nuh tufanında hepsi boğulup yok oldular.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Değerli dinleyenler, rivayete göre Şit oğulları önceleri Adem Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret eder ve ona tazimde bulunurlar. Kendisi için Allah'tan rahmet dilerlerdi. Yine rivayete göre Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce babası Adem Aleyhisselam'dan korkarak Yemen tarafına kaçmıştı. Şeytan ona Habil'in kurbanını ateşin yakması ve kurbanının kabul olunması onun ateşe hizmet ve ibadet etmesi yüzündendi. Sen de öyle yap diye telkinde bulundu. Bunun üzerine Kabil bir ateş evi yapıp içinde ateş yakarak ona tapmaya başladı. Bir zaman sonra Kabil oğullarından bir adam, "Ey Kabil oğulları! Şit oğulları Adem'in cesedinin çevresinde dönüp dolaşarak ona tazimde bulundu."

0: diyorlar. Sizinse böyle bir şeyiniz yok dedi ve onlar için bir put yonttu. Tarihte ilk put yapan adam bu kişi oldu. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi şöyle dediler. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süva'yı, Yevus'u, Yevuk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın. Bir rivayette Süva'nın Şit aleyhisselamın oğlu olduğu, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in de Süva'nın oğulları olduğu belirtilmektedir. Bunlar iyi amelli, salih kimselerdi. Halk bunlara uyarlardı. Bunlar öldükleri zaman adamları, keşke onların suretlerini bize bir yapan olsaydı da bakarak kendilerini hatırladıkça bizi ibadete teşvik etmiş olurlardı dediler. Yine Kabil oğullarından bir adam, ey kavmim, ben can vermeye güç yetiremem ama size onların suretlerine göre 5 tane put yapsam, yontsam olmaz mı dedi. Onlar da olur dediler. Bunun üzerine Kabil oğullarının put yapıcısı onlar için Ved, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesr'in suretlerine göre 5 tane put yontarak dikti. Adlarına put dikilenlerin kardeşleri, amcaları ve amcaoğulları gelip bu putların çevrelerinde koşarak dolaşırlar ve onlara tazimde bulunurlardı. O asır böylece geçti. Yert zamanında da böyle yapıldı. Bazı kimseler doğrudan döndü, sonraki asırda bu putlara ilk çağdakinden daha çok tazimde bulundular. Üçüncü asır gelince yeni gelen nesil, bizden öncekilerin şu putlara tazimleri ancak Allah katında şefaat etmelerini umdukları içinde diyerek onlara tapmaya başladılar, küfürlerini artırdılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara İdris aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. İdris aleyhisselam onları putlara tapmaktan men ve Yüce Allah'a ibadete davet etti. Fakat onlar İdris aleyhisselamı da geçmişte gelen tebliğcilerin yalanladığı gibi yalanladılar. Yüce Allah da onu yüksek bir makama kaldırdı. Putperestlik Nuh aleyhisselamın zamanına kadar artarak devam etti. Yüce Allah Nuh aleyhisselamı peygamber gönderdi. Nuh aleyhisselam da onları Yüce Allah'a ibadete uzun zaman davet etti. Fakat onlar Nuh aleyhisselama karşı koydular ve kendisini yalanladılar. Nuh aleyhisselam onlarla başa çıkamayınca kendisini ve yanındaki müminleri onlardan kurtarması için Allah'a dua etti. Yüce Allah da onları tufan suyunda boğdu. Tufan suları dikili 5 putu sürükleyip yere indirdi. Suların şiddetli akışları onları ülkeden ülkeye sürükledi. Nihayet sular çekildi, esen rüzgarlar putların üzerini toprakla kapattı.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Musa aleyhisselamın doğumu, Şuayb aleyhisselamla tanışması ve peygamberlik gelmesi.
1: Resulüm, inanan kimseler için Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız.

Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman bir sandık içinde denize, Nil'e bırak. Korkma ve ayrılmana üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye ilham ile bildirdik. Nihayet annesi Nil'e bırakınca Firavun'un adamları onu Nil'de bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa kaynağı olacaktı. Firavun'un karısı sandıkta bir çocuk olduğunu görünce Firavun'a, "Benim için de senin için de göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," dedi. Onlar da işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi bütün umudunu kaybedip gönlü bomboş, içi yanarak sabahladı. "Eğer biz vaadimizi inananlardan olması için kalbini sabırla pekiştirmeseydik, neredeyse onun kendi oğlu olduğunu açıklayacaktı." Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onun izini takip et," dedi. O da onlara fark ettirmeden onu uzaktan gözetledi. Musa'nın ablası onların telaşlarını gördü ve yanlarına geldi. "Sizin için ona bakacak ve ona candan davranıp eğitecek bir aileyi göstereyim mi?" dedi. "İşte bu şekilde biz onu gözünün aydın olması, üzülmemesi ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için annesine geri verdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler." Musa ergenlik, yiğitlik çağına erişip de olgunlaşınca, "Biz ona hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik. Güzel hareket edenleri biz işte böyle mükafatlandırırız." Musa Medyen tarafına yönelince, "Umarım ki Rabbim bana doğru düzgün yolu gösterir de giderim," dedi. Nihayet Medyen suyuna varınca o kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Onlardan başka bir de koyunlarını suya yaklaşmasını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Bu haliniz ne?" dedi. Onlar da, "Çobanlar hayvanlarına su içirip götürünceye kadar biz içlerine sokulup da hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok ihtiyardır. Bu yüzden iş bize kalıyor," dediler. Bunun üzerine Musa onlarınkini sulayıverdi. Sonra gölgeye dönüp çekildi. "Ey Rabbim, doğrusu bana indirdiğin lütfundan indireceğin her türlü hayra muhtacım," dedi. Derken o iki kızdan biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Bizim için koyunları sulamanın ücretini vermek için babam seni çağırıyor," dedi. Bunun üzerine Musa onun babasının yanına gelip başından geçen hikayeyi anlatınca o, "Korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. Bu kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretli çoban tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü ve güvenilir olan adamdır," dedi. Kızların babası Şuayb Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamayı arzuluyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o da senin tarafından bir lütuftur. Ben sana zahmet vermek de istemem. İnşallah beni iyilerden bulacaksın," dedi. Musa, "Bu seninle benim aramda bir ahittir. Bu iki müddetten hangisini bitirirsem artık bana karşı hiçbir haksızlık yok demektir. Allah söylediğimize vekildir," dedi. Musa aralarında konuşulan müddeti bitirip ailesiyle Mısır tarafına yola çıkınca Tur'un sağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Siz oturup bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber veya ocak yakıp ısınırız diye bir parça kor getiririm," dedi. Derken oraya varınca o mübarek bölgedeki vadinin sağ kıyısındaki ağaçtan şöyle seslenildi. "Ey Musa, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Asanı yere bırak." Musa bıraktığı zaman
onun çevik bir yılan gibi titreyip hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmadan kaçtı.

0: Ey Musa, buraya gel, korkma, çünkü sen emniyette olanlardansın denildi. Elini koynuna sok, o kusursuz olarak bembeyaz parlak bir halde çıkacaktır. Korkudan dolayı açılan kollarını kendine kavuştur ve kendini topla, kaçma. İşte bu iki mucize Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilen iki kesin delildir. Kardeşim Harun'un ifadesi benden daha düzgündür. Bunun için onu da benimle beraber beni tasdik eden ve destekleyen bir yardımcı olarak gönder. Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah buyurdu ki, senin pazunu, gücünü kardeşinle pekiştireceğiz. İkinize de bir kudret ve galibiyet vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde asla size erişemezler. Siz ve size uyanlar galip geleceksiniz.
1: Bir haberimiz var.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17.
0: Enbiya Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün, hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Onlar, hayır, bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde önceki peygamberlerin mucizeyle gönderildiği gibi, o da bize bir ayet mucize getirsin dediler. Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, müttaki alimlere sorun. Biz onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz onlara verilen sözümüzü yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan, şehirlerinden hemen kaçmaya koyulurlar. Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün, çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Kurtulamayınca, eyvah bize!

Gerçekten biz zalim kimselermişiz, dediler. Onların işte bu feryatları, biz onları biçilmiş, yanıp kül olmuş bir ot yığını haline getirinceye kadar devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan, şanımız için edinirdik. Ne var ki biz böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler, Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi, dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler ve peygamberler kerim, şerefli kullardır. Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Melekler veya peygamberler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan kim o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken onları büyük bir patlamayla ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları, seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm, biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! O küfre sapanlar seni gördükleri zaman seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu? Derler.
Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözünü ettiğiniz tehdit ne zaman derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre kuşatıverdi. De ki, geceliğin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk ve yakınlık da görmezler. Doğrusu biz onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelenler onlar mı? De ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bizim indirdiğimiz bu Kur'an mübarek, fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o zalimlerden biridir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu
insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın, dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun, dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler, dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin, dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun, dediler. Biz de, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol, dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Lut'a gelince, ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. Onu rahmetimize, korumamıza dahil ettik çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir kavmin davarının gece çobansız olarak yayılıp zarar verdiği ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şahittik. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan biziz. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik. Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Her şeyi bilip planlayan biziz. Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin, diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u
Balık sahibi Yunus

Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de, kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında, karanlıklar içinde kalınca, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum," diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın," diye niyaz etmişti. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Irzını herkesten koruyan iffetli Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemlere bir ibret ve kudretimize bir işaret kılmıştık. Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Dininiz bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Çünkü geçmiş ümmetler kendi aralarında din işlerinde parçalanıp bölük bölük oldular. Her biri yine ancak bize döneceklerdir. Kim iman etmiş olarak salih, Allah'ın rızasına uygun işler yaparsa, artık onun çalışması inkar edilmez, boşa gitmez. Şüphesiz biz onu yazarak kayda geçirmekteyiz. Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır. Artık onlar hayata ve imana dönmezler. Nihayet kıyamet alametlerinden olan Yecuc ve Mecuc setleri yıkılıp açılınca onlar her tepeden akın ederler. Verilen gerçek söz olan kıyamet yaklaştığında inkar edenlerin gözleri birden fal taşı gibi açılacak. "Eyvah bize! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik ve kendimize zulmeden kimselerden olduk," diyecekler. Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, tapındıklarınız, Allah yerine bağlandıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz hep beraber ona gireceksiniz. Eğer onlar gerçek ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi tapan ve tapılanlar orada ebedi kalacaklardır. Onlar orada inim inim inlerler ve orada artık cehennemin uğultusundan dolayı hiçbir şey işitmezler. Tarafımızdan kendileri hakkında halis iman ve amellerinden dolayı en güzel olan cennet saadeti takdir edilmiş olanlarsa o cehennem ateşinden uzaklaştırılmıştır. Onun cehennemin en ufak sesini bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet günündeki en büyük korku, dehşet, sura ikinci üfleyiş onları üzmez. Melekler onları, "İşte bu, dünyada size vaat edilen mutlu gününüzdür," diyerek karşılar. O gün göğü yazılı kağıt tomarını dürer gibi düreriz. Sonra ilkin başlayıp yarattığımız gibi aynen yaratacağız ki bu bizim için verilmiş bir sözdür. Şüphesiz biz bunu yapacağız. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzünde şüphesiz salih, Allah'a itaat eden, dürüst ve iyi çalışıp orayı imar eden kullarım mirasçı, hükümran olacak diye yazmıştık. Muhakkak ki bu Kur'an'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana
ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Artık buna göre Müslüman oluyor musunuz? Eğer davetinden yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanları sizin hepinize aynen eşit bir şekilde bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmem. Şüphesiz o sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmiyorum, belki o azabın gecikmesi sizin için bir imtihan ve ecelinizin geleceği bir zamana kadar sizi bir faydalandırmadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınız, iddialarınıza karşı yardımı istenendir. Hac Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Bir görüşe göre 52 ila 55. ayetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür. Sen, insanları sarhoşmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve bu hususta azgın şeytan ve benzerlerine uyar. O şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi cehennemin alevli ateşine iletir. Ey insanlar! Şayet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekteyseniz ilk yaratılışınızı hatırlayın. Kesinlikle bilin ki biz sizi ilk önce karışmış çeşitli renk topraktan insan olarak yarattıktan sonra sırasıyla onun içinden çıkan nutfe, aşılanmış yumurta, zigot halinden sonra bir alaka, sonra azaları belirli belirsiz küçük bir et parçasından bir mudgadan yarattık ki size ne olduğunuzu ve kudretimizi açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi belirtilmiş bir vakte kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek halinde çıkarıyoruz. Derken, olgunluğa erişmeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi erken öldürülüyor, kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra artık çocuk gibi hiçbir şey bilmez hale gelmesi için erzeli ömre, ömrün en kötü devrine itiliyor. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan da yine odur. Elbet o, kıyamet saati gelecektir. Onun geleceğinde şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah, o gün kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. Buna rağmen, insanlardan kimi ne bir yol göstereni, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın, bilgisizce insanları Allah yolundan saptırmak için, kibirle yanını bükerek, kasılıp böbürlenerek Allah hakkında tartışır. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü de ona cehennemin can yakıcı azabını tattıracağız. O vakit kendisine, işte bu senin kendi yaptığın günahların yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir denilecektir. Kimi insanlar da dinin bütününe inanmadığı halde yalnız bir kenarından tutup kendi çıkarı için Allah'a ibadet eder.
kendisine bir hayır dokunursa, gönlü bununla rahatlar.

Eğer ona hastalık, fakirlik gibi bir kötülük dokunursa, yüzüstü dönüverir. Allah'tan şikayete başlar ve dinden bile döner. O, dünyada ve ahirette ziyana uğramıştır. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. O, Allah'ı bırakır da, kendisine ne zarar ne de fayda veren şeylere gidip dert yanıp yalvarır ve şikayet eder. İşte bu sapıklığın, haktan uzaklaşmışlığın ta kendisidir. O, böylece kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır, tapar. O, ne kötü yardımcı ve ne kötü dosttur. Şüphesiz ki Allah, iman edip de salih ameller işleyenleri, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. Kim Allah'ın o peygamberine dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa ve yardımı görünce öfkeleniyorsa her çareye başvursun. Öfkesinden semaya bir sebep, alet, araç bulup uzansın. Sonra onun vahiy ve yardımını kesmeye çalışsın da hele bir baksın onun tuzağı, öfkelenmekte olduğu şeyi hiç giderebilecek mi? İşte biz onu, Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah kullarının niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz o iman edip Müslüman olanlarla o Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a eş tanıyanlar var ya, Allah kıyamet günü bunların arasını mutlaka ayıracak. Haklarında layık olan hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu şüphesiz bizzat Allah'a secde ediyor. İnsanlardan birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılar, alçaltırsa artık onu yükseltecek yoktur. Şüphe yok ki Allah ne dilerse onu yapar. Bunlar Rableri ve onun dini hakkında çekişen iki hasımdır. Bunlardan inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Bu kimselerin başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Öyle ki onunla karınlarının içindeki her şey ve hatta derileri bile eritilir. Bir de onlara demirden topuzlar vardır. Ne zaman o ıstıraptan dolayı oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amellerde bulunanları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Onlar dünyada sözün en güzeli olan tevhid kelimesine eriştirilmişler ve çok övülmeye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Gerek küfre sapanlar, gerekse Allah'ın yolundan ve yerli olsun, misafir olsun, bütün mümin insanları ziyarette eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymakta olanlar bilmeli ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse ona pek acıklı bir azap tattıracağız. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de
Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Size ayetlerde okunanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Artık murdardan, pislikten, evsan, put ve putlaşanlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'ı birleyip ona yönelin ve ona ortak koşmayanlar olarak bu yasaklardan kaçının. Bilesiniz ki Allah'a ortak koşan kimse sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların didikleyip kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın dininin alametlerine, hükümlerine saygı gösterirse, gerçekten bu, kalplerin takvasından, Allah'a saygısından ve karşı gelmekten sakınmasındandır. O alametlerden olan kurbanlık hayvanlardan, belli bir zamana kadar süt ve yünlerinde sizin için menfaatler vardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer, Beyt-i Atik Kabe'dir. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Şüphesiz ki Allah iman edenleri inkarcılara karşı savunur. Çünkü Allah hiçbir haini ve hiçbir nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıklarından dolayı artık savaş için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. O mümin kimseler sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden, putlara inanmadıklarından dolayı haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bazı insanları azgınlığını ve şerrini diğer bazısıyla defetmeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça zikredilen mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Allah kendi dinine yardım eden, onu hayata hakim kılmak için gayret edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. O mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki
ve servet versek şımarıp sapmaz.

0: kılmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir. Ey Muhammed! Seni yalanlıyorlarsa üzülme. Bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. Ben de kafirlere imtihan olarak önce mühlet verdim, sonra onları azapla alıverdim. Beni inkar nasıl olurmuş görsünler. Nice şehirler vardır ki biz onları, halkını zulmedip dururlarken helak ettik. Şimdi artık duvarları o çöken tavanlarının üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz kuyuları ve nice bomboş kalan sağlam, muhteşem sarayları vardır. Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bu sayede düşünen kalpleri yahut olanları duyacak kulakları olsun? Gerçek şu ki gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerde olan kalpler, basiretler kör olur. Ey Resulüm! Senden azabın kendilerine acele gelmesini istiyorlar. Allah acele etmez, sözünden de asla caymaz. Bununla beraber Rabbinin yanında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Nice memleket halkı vardır ki zalim olduğu halde ona mühlet verdim. Sonra onu azabımla alıverdim. Dönüş ancak banadır. Resulüm, de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler için bir mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimizi küçümseyip akıllarınca aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlarsa yahut ayetlerimizi geçersiz bırakma hususunda birbirlerini aciz bırakırcasına yarışanlarsa kesinlikle cehennem ehlidirler. Biz senden evvel hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o davasına ait bir şey temenni ettiği zaman onun emeline dair şeytan insanların kalbine bir vesvese atmış, duyduklarını saptırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın atacağı şeyi derhal giderir. Sonra da Allah kendi ayetlerini fitneden koruyup sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın böyle yapması, şeytanın ortaya atacağı şeyi, kalplerinde bir hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara bir imtihan konusu yapması içindir. Şüphesiz ki zalimler derin bir ayrılık içindedir. Ve yine kendilerine ilim verilenlerin o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona iman etmeleri, böylece kalplerinin ona saygı duyması ve bağlanması içindir. Elbette Allah inananları mutlaka doğru yola iletir. Küfre sapanlar, inkar edenlerse kendilerine ansızın o saat ölüm veya kıyamet veya artık hayır getirmeyen kısır bir günün azabı gelinceye kadar ondan, Kur'an'dan şüphe üzere kalmaya devam ederler. O gün mülk, hükümranlık, hakimiyet Allah'ındır. O insanlar arasındaki hükmünü verir. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler nimeti bol olan cennettedirler. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse pek alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah onları en güzel rızıklarla besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. O, onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilendir, halimdir, hemen ceza vermeyendir. İşte böyle, her kim kendisine yapılan cezanın, kötülüğün, haksızlığın ancak misliyle karşılık verir de, sonra tekrar saldırıya uğrarsa, Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Kesinlikle bilesiniz ki Allah istediğini yapar. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, görendir. Bu böyledir. Şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvardıkları, sığındıkları putlar, ilahlar da batılın ta kendisidir. Doğrusu o Allah her şeyden yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil oluverir. Doğrusu Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Doğrusu Allah elbette ganidir. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Övülmeye layıktır. Görmedin mi? Allah yerde olan şeyleri ve emri kanunuyla denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü ve içindekileri de kanunuyla kendi izni olmadan yere düşmekten o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size önce hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O'dur. Gerçekten bunları bilmeyen ve Rabbine kulluk etmeyen insan çok nankördür. Biz her ümmet için kendi çağlarında uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı şeriat koyduk. Son din İslam da gönderilen bir şeriattır. O halde ona uyup bu işte seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen dosdoğru bir yol olan İslam üzeresin. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse onlara Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir de. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzdadır. Gerçekten bu bilme Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve kendilerinde de ona dair bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenlerin yüzündeki inkar belirtisini anlarsın. Neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. Resulüm de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayıp takdir edemediler. Doğrusu Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Bununla birlikte kesinlikle Allah her şeyi işitendir, görendir. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, emirlerine uygun yaşayın ve hayır işleyin ki umduğunuza erişesiniz. Allah uğrunda gereği gibi hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Allah'a teslimiyet gösterip emirlerine sımsıkı yapışın. Sizi cihad için O seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah, daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Ta ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a, emirlerine sımsıkı yapışın. Mevlanız, sahibiniz O'dur. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17'yi dinlediniz. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: diyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabii Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratallezine en'amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yolunda gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velat dalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil. Evet, dünyada herkes bir yolda yürüyor ama demek ki bazı yolları Allah seviyor, o yolda yürüyenlere rahmediyor. Bazı yolda yürüyenlere gazap ediyor. Yani bak bu edepsiz yanlış yolda yürüyor, bu kulumu sevmedim diye kızıyor Allah, gazap ediyor. Bazıları da sapıkların yolu oluyor. Demek ki çevremizdeki ve dünyadaki, içimizdeki ve dışımızdaki insanların yaşam tarzlarını iman gözüyle incelemeliyiz. Yani bu yol hangi cins yollar grubuna girer? Allah'ın kendilerine ikramda, ihsanda bulunduğu insanların yolu mudur? Şu benim yürüdüğüm yol. Allah'ın gazap ettiği kişilerin yolu mudur? Yoksa sapıtmışların yolu mudur diye kendi yolunu bir denemeli insan. İnsan kendi kendisini kontrol edebilir, teftiş edebilir, araştırabilir, soruşturabilir, efendim kendi durumuna bakabilir, kendi durumunu ölçüp tartabilir. Yani ben bir şeyler yapıyorum ama ortada kimse yok. Şimdi şöyle tek başıma odada kendi başıma bir kendimi düşüneyim. Ya benim ömrüm nereye gidiyor? Ben ne yapıyorum? Hangi yolda yürüyorum? Benim bu yaptığım yol mu? İyi bir yol mu? Yani iş mi benim yaptığım? Allah'ın hoşuna gider mi? Allah'ın gazabını mı çekerim? Bundan sonuçta zarar mı ederim, kâr mı ederim diye efendim insan kendi kendisini şöyle bir yoklamalı. Yolunu kendisini şöyle tenkit hedefi olarak karşısına alıp kendi yolu hakkında kendisi bir not vermeli.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.